Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim bazı kardeşlerim üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor. Bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor, kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz ki bize öksürük vermiş ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder. Ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar, yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşılığı olan derece negatif rakamlar olarak
nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır, fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derece, derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle.
Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazanır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah-u Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safinin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber.
o ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanetin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa. Yani yedi gökkatının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başımızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese
en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevinirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Teala. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asır sonra bugün Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek artık hayal olur. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenmeye çevrilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylemiyor. Elbette Kur'an-ı Kerim'in tecvidle okunması son derece değerli bir olaydır. Ama önemli olan Kur'an'ın muhtevasının, lafzının ve ruhunun öğrenilmesidir. En hayırlı olan, ona en çok öğrenen ve öğretendir. İşte biz sizlere Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmek için vazifelendirildik. Birçok insan Allah'ı cezalandırıcı, insanları cehenneme atıcı bir Allah olarak tanır. Allah onları yalnız cezalandırmakla kendisini vazifeli kılmış. Ama Kur'an-ı Kerim, bütün bir din öğretisinin hilafına Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Allah'ın sizleri çok ama düşünemeyeceğiniz kadar çok sevdiğini söylüyor. Allah Teala sizleri bu kainatta en çok sizleri seviyor çünkü siz insansınız. Allah'ın kainatta yarattığı bütün mahlukat arasında en değerli mahluk sizsiniz ve Allah Teala sizi pek çok seviyor. Neye istinaden söylüyorum sözlerimi? Sözlerimin başında hemen şunu belirtmek istiyorum. Ne söylersem mutlaka Kur'an-ı Kerim'dendir. Öyleyse Allah'ın sizleri o kadar çok sevdiğini nelere dayandırarak acaba ifade ediyorum? İki ayet-i kerime. Bir, Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Huvellezî haleke leküm mâ fil ardı cemiyan. O yüce Allah'tır ki arzda, şu dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar diyor. Yedi kat atmosfer, banalen kuşakları, kuzey güney kutuplar, enerji, karalar, denizler, bitkiler, hayvanlar, her şey sizin için yaratılmış. Bu dünya, bu koskocaman kainat dizaynında bir toz zerresi gerçekten. Varsın diyeceksiniz, dünya insanlar için yaratılsın ama bir koskoca kainat var. Kainat kimin için yaratıldı? Cevap aynı standartlarda geliyor. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Yüce Rabbimiz buyuruyor, وَالسَّحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, bütün dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün bir kainat yerleriyle, gökleriyle, her şeyiyle sizler için yaratıldı. O kainatın bütün canlıları ve bütün cansızları, her şey sizin için. Her şey sizin uğrunuza yaratılmış. Bu kadar kıymetlisiniz Allah Teala'nın gözünde. Ve Allah Teala bu sebeple her şeyi sizin uğrunuza yaratması sebebiyle sizi en çok seviyor. Ya siz? Ben kardeşim, Allah'ı çok sevdiğini biliyorum. Hamd ederiz, şükrederiz Yüce Rabbimize. Sizler Allah'ı çok seviyorsunuz. Çünkü Allah sizi çok seviyor. Allah-u Teala Ali İmran suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şunu söyletiyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Tabiiyet müessesesi Kur'an-ı Kerim'in temelidir. Tabiiyet yoksa Kur'an-ı Kerim tatbikatı yoktur.
1: Allah!
0: 14 asır sonra tabiiyet müessesesinin birçok asli unsurla beraber devreden çıkarıldığını görüyoruz. Allah Teala en çok sevdiği mahluk olan insanın, yani sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Allah'ın sizlerden sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir talebi mevcut değil. İstediği bir tek şey var. Mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. İstediği gene bir tek şey var. Saadetin iki bölümü bunlar. Dünyada şu dünyayı bir cennet olarak yaşamanız. Yani Allah Teala sizlerden sadece tek bir şey istiyor. İki cihan saadeti. Hep mutluluğa dayalı bir Kur'an öğretisiyle karşı karşıyayız. Her ne kadar 14 asırda yazılan binlerce kitap din öğretisini her şeyin günah olduğunu, Allah'ın herkesi cehennemde cezalandıracağını ifade eden bir şekilde sokmuşlarsa da realite hiç de onların söylediği gibi değil. Bugün bütün din öğretim kurumlarından insanlara Allah korkusu aşılanmaya çalışılıyor. Kur'an-ı Kerim Allah korkusunu değil, Allah sevgisini öneriyor. Allah Teala diyor ki benden nasıl size çağlayanlar gibi sevgi akıyorsa sizden de etrafınıza sevgi akmalı. Sizden de etrafınıza sevgi akmalı. Sizden de etrafınıza sevgi akmalı. Nefsinizdeki en büyük afetler nefret, kin ve intikamdır. Ruhunuzdaki en büyük hasretse sevgidir. Ve Allah Teala sizden ruhunuzun hasletlerinin önce nefsinizin afetlerine hakim olmasını, sonra nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olmasını, ruhunuzun bütün muhtevasının nefsinize kazandırılmasını istiyor. Sonsuz bir saadet sizleri bekliyor. Unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu akşam sizlere neler anlatacaksam hepsine ulaşmışlar. Kesin Kur'an-ı Kerim delilleri bunu kat'i bir lisanla anlatıyor. Bütün sahabe cennet saadetinin sahibi olmuş, bütün sahabe dünya saadetinin de sahibi olmuş. Evet, cennet saadeti dedik. Nasıl ulaşırız cennet saadetine? Ne öğretmişler sizlere? İslam'ın 5 tane şartı demişler. Hadi beraberce bakalım hadis-i şerife. Diyor ki bir bedevi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi, dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Lazım. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. 5 tane temel şart. Bu 5. şarta dikkatle bakmanızı istiyorum. 5. şart. Kelime-i şehadet. Ne zaman kelime-i şehadet sizi gerçekten kurtarır? Eğer Buhari'ye bakarsanız orada açık bir hadis var. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete gider. Her diyen gerçekten gider mi? Babam rahmetli olurken aynı standartlarda rahmetli olan, aynı koğuşta yatan başkaları da vardı. Ve herkes babasını böyle omuzlarına tutmuş sarsıyor. Baba, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz dedim. Dediler ki görmüyor musun, kelime-i şehadet getirtmeye çalışıyoruz. Ne olacak dedim o zaman. O zaman dediler babamız cennete gidecek. İnsanlar asırlar boyunca hep Allah'ın doğrularından adım adım sapmışlar ve bu hale gelmişiz. Bize diyorlar ki bugün dünya üzerinde İslam ülkeleri en geri ülkelerdir. Ben de diyorum bana bir dürbün getirin. Gösterin bakayım diyorum, bu İslam ülkeleri nerede, dünyanın neresinde yaşıyorlar bunlar, nerede o İslam ülkeleri? Ben göremiyorum. Allah! Göremiyorum. Allah! Kur'an-ı Kerim'i bilen hiç kimse göremez. Bugün dünya üzerinde İslam'ı yaşayan hiçbir ülke mevcut değil, bu ülkede dahil. Boşuna bize masal okumasınlar. İslam'ın 5 tane şartıyla insanlar kurtuluşa ulaşırmış. Ulaşamazlar. Bir insanın kurtuluşa ulaşmasının standartlarını bu akşam ibret için burada bir kardeşimizin okuduğu Vel-Asr suresi ifade buyuruyor. Allah Teala diyor ki Vel-Asr, asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Parantez açıp söylüyorum. Ne demek hüsranda olmak? Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Biz kıyamet günü mizanları toplarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Vel-Asr suresi innel insane lefî hüsr diyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İnsanlar muhakkak ki cehenneme gidecekler diyor. Dört tane istisna saymış. İllellezîne âmenû. İlla hariç. Kimler? Ellezîne onlar ki âmenû. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleridir. Unutmayın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün kurtuldunuz. Ama ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demeniz yetmez. Buradan. Şuradan söyleyeceksiniz. Bunu söylerken gözleriniz yaşarırlar. Kalbiniz konuşacak, siz susacaksınız. Eğer kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilerse kurtuldunuz kesin. Öyleyse Allah'ın huzurunda size iki nevi insandan bahsetmek istiyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtulması mümkün değildir. Ne yazık ki İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseye Allah'a ulaşmayı diletmiyor. Böyle bir dileğin mevcut olmadığı bir İslam'ın 5 tane şartı. Ne olur diyeceksiniz tabii şimdi bana. Ben söylemeyeyim, Kur'an-ı Kerim söylesin. Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Ellezine la yercune likayna. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ve radu bil hayatid dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. وَتْمَعَنُّ بِهَا onunla, dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Sözlerime dikkat edin. Üniversitede ordinarius profesörsünüz, din üzerine yutmuşsunuz bütün dini. Yetmez. İlahiyat fakültesinin rektörüsünüz. O da yetmez. Diyanet işlerinde de başkanısınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemiyorsanız şu hadisi hatırlayacaksınız. Faydasız ilimden Allah'a sığın. Dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yeter mi? Yetmez. Gafil olmanız çok önemli bir şey olarak görülmeyebilir sizin için. Ama gideceğiniz yer cehennem oluyor. Bir sonraki ayet-i kerime, Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, Allah'ın ayetlerinden gafil olanların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Bu kadar basit bir sebebe dayalı olarak insanların cehenneme gideceğini biliyor muydunuz? Elbette bilmiyorsunuz. Bundan da tabii ne olabilir ki? Çünkü size Kur'an-ı Kerim'i okumak, onu anlamaya çalışmak yasak edildi. Biz bu konuda Yüce Rabbimizden emir alıp çalışmalara başladığımız zaman kaç kişi bizi tehdide geldi? Kafir olursun dediler, sen bu Kur'an-ı Kerim tefsiriyle uğraşıyorsun. Senin haddine mi düşmüş? Asırlar boyunca hep bunu söylediler diyor. Bütün kitaplar bunu söylediler ki Kur'an-ı Kerim'in manasına sakın ola ki girmeyin. Okumasını öğrenin, başkalarına da öğretin, sevap kazanın. Hayır efendim, okumasını değil. Kur'an-ı Kerim'in hepiniz, hepiniz lafzını da ruhunu da öğrenmekle mükellefsiniz. Biz de öğretmekle mükellefsiniz.

Allah'ım sen onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Neden böyle söylüyorum? Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesi gereğince söylüyorum. Diyor ki Allah Teala Ahzab 67 ve 68'de o cehenneme girenler var ya, onlar derler ki diyor, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Her devirde Allah'ın söylediklerinin tersini söyleyen veya asli can alıcı unsurları özellikle saklayan insanlar hep var olmuştur. 14 asırda İslam alemi Kur'an gerçeklerinden saptırıldı. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Birçok itham bu sözlerimin arkasında gizlidir ve açıklığa da kavuşacaktır. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Buyurdu ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ey melekler, ey cinler, ey şeytanlar hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. İblis, şeytan adını verdiğimiz o mahluk müstesna, o secde etmedi. Allah Teala buyurdu ki sen emrime karşı geldin, küfredenlerden oldun. Kafirlerden oldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Huzurumdan da kovuyorum. Şimdi iblisin cevabına dikkatle bakın. Diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen bütün bu Adem oğullarının hepsini senin yolundan ayırmaya çalışacağım. Gerçekten beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala buyurdu ki sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Sen müsaade verilmişlerdensin. İblis bu müsaadenin ışığında neler yaptı dersiniz? Madde 1. Hazreti Musa'ya indirilmiş olan Tevrat'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün hükümlerini yok etti. Bugün bir Yahudi genci dese ki bu benim kitabımdır Tevrat'a sarılsa hiçbir şekilde kurtulması artık mümkün değildir. Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i de berbat etti. Bu kitaplardaki cennet saadetini simgeleyen, dünya saadetine ulaşmayı mümkün kılan bütün ayetler bu iki kitaptan da iblisin sayesinde yok edildi. Ve artık bir Hristiyan genç dese ki bu kitap benim kitabımdır, İncil'e sarılsa hiçbir şekilde kurtulması mümkün değildir. Zaten Budistlerin kitabı yok. Komünist grupta bu istikamette hiçbir dini bilginin sahibi olmadığı cihetle dışa ulaşabilecek olan tek grup kalıyor İslam. İblis onları da mahvetmeyi başardı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şunları yazdırmış. Bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı biziz. Allah'ın muhafızlığında bir kitap indirilmiş Kur'an-ı Kerim. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın muhafızası altında. Şeytan ona dokunabilmiş mi? Bir harfini bile değiştirmemiş değil bir sureyi, bir ayeti, bir kelimeyi Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememiş. Değiştirememişse İslam alemini nasıl mahvedecekti? İşte size bu akşam bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Mahvetmeyi başarmış mı sualini peşin olarak soruyorum. Cevabını da peşin olarak veriyorum. Evet, başarmış. Kur'an-ı Kerim'de A'dan Z'ye insanların cennet saadetine ulaşmasını gösteren, farz kılan ve mümkün kılan ayetler Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen İslami tatbikattan çıkarılmış. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan temel faktörler gene Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde İslam'ın, İslami

0: tatbikattan çıkarılmış. Kısaca Allah Teala bu hususları üzerimize farz kılmış ama 14 asır sonra bugün ne bizim ülkemizden bahsediyorum, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın öğretisinde ne İlahiyat Fakültesi'nin fakültelerinin bütün öğreti sisteminde hiçbir kitapta bizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzlar artık hiçbirisi yer almıyor. İslam insanları cennet saadetine götürecek olan temel hükümlerden arındırılmak suretiyle, onları yok etmek suretiyle, tatbikattan çıkarmak suretiyle bacakları kesilmiş, koltuk deliklerine mahrum edilmiş, mahkum edilmiş, arkadan da kolları kesilmiş. Çünkü insanları dünya saadetine götürecek olan temel farzlar da artık İslami tatbikatta yok. Evet, bunları söylediğimiz için de gerek Diyanet Teşkilatı, gerek İlahiyat Fakültesi'nin muhterem mensupları hep bizi birazcık sevmezler. Allah onlardan razı olsun. Ama onlarla uzun bir hesabımız var. Öyle yarım saatte, bir saatte, iki saatte halledecek bir hesap değil. Biz en az bir hafta süreli bir seminer düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki Sayın Yazıcıoğlu Diyanet İşleri Teşkilatı Başkanı iken biz onunla bir sohbet yapmıştık onun makamında. Bir bayram gazetesinde bir beyanatı çıkmıştı, demişti ki bu tasavvuf ne kadar güzel bir şey. İnsanları mutluluğa taşıyor. İsterdim ki benim teşkilatım da bu istikamette söz sahibi olsun. Biz de bir savcı kardeşimizle beraber ziyarete gittik onu.
1: Allah!
0: İşte bu.
1: Allah! Allah!
0: Evet. Güngör kardeşimizle beraber gittik ve anlattık tasavvufu ona. Cevap olarak şöyle dedi Sayın Yazıcıoğlu, ben dedi kelamcıyım. Aslında tasavvufa karşı olmam lazım. Ama siz bana kitaplardaki tasavvufu anlatmadınız. Siz bana Kur'an-ı Kerim'deki tasavvufu anlattınız. Buna hiçbir itirazım yok dedi. Biz dedik sizin derdinize deva olmak için geldik. Konuk sözlerimize bir itirazınız olmadığına göre bir konferans dizayn etmemiz lazım bize, bir seminer. Bütün üst düzey yetkililer için 3 gün süreli bir seminer. Daha alt kademedeki müftüleri ve ilçe müftülerini kapsayan 2 ay süreli bir seminer. Antant kaldık. Onun bir altındaki kişiden başlayarak hiç kimse o konferansı vermemizi imkan dahiline sokmadı. Bunun için her şeyi yaptılar. Ne salon tahsis ettiler, ne de herhangi bir imkanla bizi kavuşturdular. Eğer o seminerleri yapabilmiş olsaydık ne olacaktı bugün biliyor musunuz? Bütün bir Diyanet Teşkilatı benim sizlere bu akşam anlatacağım şeyleri sizlere anlatacaklardı, sizlere değil. Evvela bütün Türkiye'ye, sonra da bütün dünyaya. Öyleyse hadi sözlerimize başlayalım. Evvela kendimizi tanımaktan başlayalım. Biz kimiz? İnsanız. 3 tane vücudumuz var. Size her ne kadar insanın bir ruhu vardır, bir de fizik vücudu vardır derlerse de sayın din öğreticileri, Kur'an-ı Kerim öyle demiyor. Şimdi şu noktadan itibaren hep farklılıklar göreceksiniz onların söylediğiyle Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri arasında. 2 vücudumuz yok efendim, 3 tane vücudumuz var. Hicr suresi 26. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücudun sahibisiniz. Adem Aleyhisselam olarak yaratılmışız. Nefsimizden bahsediyor Allah Teala. Şems suresi 7. ayet-i kerime. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene, dizayn edene, inşa edene halk etme fiiliyle fizik vücudumuz yaratılıyor, halk ediliyor. Ama nefsimiz sevva ediliyor, dizayn ediliyor. Gökler de 7 kat olarak sevva edilmiş, nefsimiz de. İşte ve sevvahünne sabba semavati. O Yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti, inşa etti, dizayn etti. Nefsimiz de sevva edildi, tam 7 kat olarak. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. 7 tane kademe. Ruhumuza gelince iki fiilde kullanılmıyor. Başka bir fiil, üfürülme fiili, nefretme fiili. Secde suresi 9. ayet-i kerime. وَنَفَاهَا ف۪يهِ رُوْهِهِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Halk edilen bir fizik vücudunuz var, seva edilen bir nefsiniz ve nefk edilen bir ruhunuz var. Bir üçlüsünüz. Bunun için kainatta uniksiniz. Başka bir yaratık yok. Üç tane vücudu olan başka bir yaratık yok. Melekler yalnız ruhtan vücuda gelmişler. Cinler, nefsleri ve fizik vücutları olan varlıklar, ruhları yok. Ama siz nefsi, ruhu ve fizik vücudu olan üç tane vücuttan oluşan bir varlıksınız. Tek. Sizden başka, insanlardan başka üç vücudu olan hiçbir varlık yok. Yetmez. Allah Teala diyor ki ben insanı yeryüzünün halifesi olarak yarattım diyor. Siz halifesiniz. Yeryüzünde Allah'ı temsil ediyorsunuz. Yetmez. Öyle bir ruhunuz var ki mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. İsteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. Ve istemesi önemli. Hidayete ermeniz önemli. İşte böyle bir dizayn içinde olacaksınız. Sizler için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile bu istikamette onun emirlerini yerine getirmek istikametinde bir uyum içinde olmak. İşte üç tane vücudunuz. Bu üç vücudunuzun da Allah'a karşı görevleri var Kur'an-ı Kerim'de. Dikkat edin, İslam'ın beş tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de fizik vücudunuzun vazifesi. Ama Kur'an-ı Kerim'de nefsinize de vazife vermiş, ruhunuza da vazife vermiş. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey üç vazifenin bilincinde olmak. Üç tane vazifeniz var. Öyleyse o vazifelerden bahsedelim. Nefsiniz ezelde Allah'a yemin vermiş. Ruhunuz ezelde Allah'a misak vermiş. Fizik vücudunuz ezelde Allah'a ahd vermiş. Ve böylece üç tane yeminden oluşan bir sistem vücuda gelmiş. Hepiniz için söz konusu olan şey açık ve kesin. İşte Araf suresi 172. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz ezelde zamandan evvel bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkararak bütün Ademoğullarını huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki elestü bi rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim? Aru dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin. İşte eles vezminde ne olmuş diye sorduğumuz zaman bize bunu söylüyorlar. Allah Teala demiş ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de demişiz ki evet Rabbimizsin. Oh ne ala memleketi her şey olmuş bitmiş. Ama bitmemiş. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinden onların hiç haberi yok. Allah Teala diyor ki o zaman diyor işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de size bize verdiğiniz yeminleri, misakları, ahitleri farz kılmıştık diyor. Şöyle cereyan etmiş olay. Allah Teala buyuruyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse hepinizden yemin istiyorum. Ey nefsler. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Beni işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. Semina işittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Yemin veriyor nefslerimiz. Misak veriyor ruhlarımız. Ahd veriyor fizik vücutlarımız Allah Teala'ya ve Allah Teala soruyor itaat ettiniz mi? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana itaat ettik. Ve ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor Allah Teala. Hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yeminler farz kılındı diyor. Üzerinize yüklendi. Bunun sorumluluğunu yüklendiniz diyor Allah Teala. Hepimiz nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdle Allah'ın huzurunda yükümlüyüz. Bu birinci ayet-i kerime. Yükümlülük konusunda. Şimdi önce Kur'an-ı Kerim'in bu temel yapısı içerisinde Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin ayetlerine bakmamız lazım. İşte Müddessir suresi 38, 39, 43 ayet-i kerime. Bize nefsimizin Allah'a verdiği yemini anlatıyor. Diyor ki Allah Teala, küllü nefsin bima kesebet rehinetüm illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Allah'a verdikleri yemileri, Allah kaybettikleri derecelerin karşılığı olarak. Ama yemin sahipleri Allah'a verdikleri yemini yerine getirerek ashabel yemin, yemin sahipleri unvanını alanlar, onlar cennette olacaklardır diyor. Nefsimizin Allah'a verdiği ve bizi cennet saadetine ulaştıracak olan, felaha erdirecek olan yeminimizin mahiyetini mi merak ediyorsunuz? Bu mahiyet Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde açıklanıyor. Diyor ki Allah Teala, kat eflaha men zekkaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler, temizleyenler, arıtanlar, Allah'a nefsleri konusunda verdikleri yemini, nefs tezkiyesi yeminini yerine getirenler. İşte hepimizin nefsi ezelde Allah'a yemin vermiş. Nefsimizi tezkiye edeceğiz diye. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın nurlarını davet edersiniz. Belli şartların sahibiyseniz bu nurlar nefsimizin kalbine gelip iman kelimesinin etrafında kümelenirler. Bu kümelenme 7 tane kademede %7'den gerçekleşir. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Huşuda kazandığınız %2 nurla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. İşte teskiye noktasına ulaştınız. Ve Allah'a nefsinizin afetlerden örülen kapkaranlık kalbine Allah'ın nurlarını taşımak, o nurları galip kılmak üzere Allah'a ezelde yemin verdiniz. İşte Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimeleri ve Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi bu hakikati anlatıyor hepinize. Allah'a verdiğiniz yemini. Bitmedi. Ruhunuz Allah'a misak verdi. İşte ruhunuzun Allah'a verdiği misak Rab suresinin 20, 21 ve 22. ayet-i kerimelerinde yer almış. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ. Misaklerini bozmazlar, naksetmezler. وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ هَسَابٍ. Kötü hesaptan korkarlar. Cehenneme gitmekten korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ. Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَيَحْشَمْ رَبِّهُمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Bilmenizi istiyorum ki kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse Allah da mutlaka onu kendi zatına ulaştırmayı diler ve o kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Buna tekrar döneceğim. Üçüncü yeminimizden bahsetmek istiyorum, ahdimizden. Yasin suresi 60-61 ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane innehu leküm adûvün mübîn ve eni budûni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları, yani ey Ademoğullarının fizik vücutları, Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. Üç grup ayet-i kerime, üç vücudumuzun üç yemini. Nefsimiz Allah'a yemin vermiş tezkiye olacağına dair, arınacağına dair, Allah'ın nurlarını nefsinin karanlık kalbinde galip getireceğine dair. Ruhumuz Allah'a misak vermiş. Biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılacak, seyri sülük adlı bir yolculukla 7 tane gök katını tırmanacak, 7. katın 7 tane alemini geçecek, yokluğa geçecek, yoklukta Allah'ın zatını ulaşacak, Allah'ın zatında ifna olacak, ermiş olacak. Ruhumuz Allah'a bu misaki vermiş. Fizik vücudumuzda nefsini tezkiye edip, ruhunu Allah'a ulaştırıp, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Öyleyse anlatılanların hilafına 2 tane vücudunuz yok, 3 tane vücudunuz var. Ve insanların bilmediği, bugünkü din öğreticilerinin bilmediği 3 tane yemin vermişsiniz Allah-u Teala'ya hepiniz. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü hiç kimse ben bundan haberdar değildim demesin diye. O gün diyor Enes vezminde bütün insanları huzurunda topladım diyor. Hiç istisna yoktu. Bütün bugün dünyada yaşayan insanlar, evvelce ölenler, henüz doğmamış ileride yaşayacak olanlar, hepimiz Allah'ın huzurundaydık. Sizler de oradaydınız. Hepinizin Allah'a verdiği yemin var, misak var ve ahd var. 3 ayrı cepheden Allah-u Teala'ya karşı sorumlusunuz. 2 sebepten Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindesiniz. 1. sebep, şimdi anlatacağım gibi Allah-u Teala nefsinizin tezkiyesini 3 defa, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmasını 3 defa, ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaşmasını 9 defa, yanlış görmediniz, 9 defa üzerinize farz kılmış. Bu farzları yerine getirmekle mükellefsiniz. 1. açıdan olay bu. 2. açıdan mutluluğunuz buna bağlı. Eğer cennete girmek istiyorsanız bunun en kesin şartı Allah'a verdiğiniz 3 yemini gerçekleştirmeniz. Gerçekleştirmek istemiyorsunuz, neşeniz bilir. Ama o zaman Allah'ın cennetine gideceğinizde ümit etmeyin. Öyleyse bütün güzellikler sizin için diyorum. İşte Allah'a verdiğiniz 3 yemin, yemin, misak ve ahd. Üzerinize 2 tanesi 3 defa, 1 tanesi 9 defa farz. Öyleyse farzları söylemeden geçmek olmaz. Allah Teala baştan söylediğim Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince 3 yemininizi birden üzerinize farz kılmış. Bu diyor bana verdiğiniz yeminler, misaklar, ahlar var ya, onları üzerinize farz kılın diyor ezelde. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. 3 yemininiz birden 2. defa üzerinize farz. Yetmez. Nefsinizin tezkiyesi 3. defa üzerinize farz. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm. La yedirrüküm men dalle izahdedeyküm. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek durumunda olan, Allah'a inanmış olanlar, nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek, temizlemek, arıtmak üzerinize borçtur. Siz nefsinizi arıtarak, temizleyerek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir şey, bir zarar veremezler. Nefsinizi tezkiye etmek 3. defa üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmek de öyle 3. defa üzerinize farz. İşte Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühen nasu budur rabbüküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Yani şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Sizi yaratan Allah'a kul olun. Niçin böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbinde sadece afetler var. Afetten başka hiçbir şey yok. 19 tane afet nefsinizin iç dünyasını tamamen doldurmuş. Kapkaranlık bir nefsle yaşıyor insanlar. Ne zamana kadar? Nefs tezkiyesine başladıkları güne kadar. O noktadan sonra kalpleri anlatacağım gibi pırıl pırıl aydınlığa doğru yola çıkacaklar. Öyleyse ne gördük? Nefsimizin tezkiyesi, 3 defa temizlenmesi, arınması, yani nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarının hakim konuma geçirilmesi üzerimize 3 defa farz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu tam 9 defa farz. İşte 2 ayet-i kerimede 3 yeminimiz birden üzerimize farz kılınmıştı. Birisi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi, ikincisi Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. 152. ayet-i kerimesi. Öyleyse bunun ötesinde Allah Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını daha 7 defa üzerimize farz kılmış demek ki Kur'an-ı Kerim'de. Evet, farz kılmış. Bu 7 ayet-i kerimeyi sayıyorum. 1 Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. 2. ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır. 3. ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek ruhunu Allah'a ulaştır. 4. ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ruhunu ulaştırmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır. 5. ayet-i kerime, 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedu darusselamü. Allah teslim yurduna, yani teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Ve kimi oraya kendi zatına ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakim, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. Her ne kadar bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim meali zaten hepsi bu kadar. Her bu kelime geçtikçe, sırat-ı müstakim kelimesi geçtikçe doğru yol diye isimlendirmişlerse de Allah Teala öyle söylemiyor. Doğru yoldan muradın ne olduğunu Kur'an-ı Kerim son derece açık olarak söylüyor. Allah'a insanların ruhlarını ulaştıran yolun adı bu. Sırat-ı müstakim. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları kendisinden rahmetin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Nereye vasıl eder? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime diyor Allah Teala. Demek ki bir yol var. O yol insanların ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu yolun adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı sırat-ı müstakim. Evet, doğru bir yol. Ama doğru yol dediğiniz zaman kavramı yok ettiniz. Bir matematikçiye göre doğru iki nokta arasındaki en kısa yoldur. Kuzeye doğru da olur, güneye doğru da olur, aşağı doğru da olur, yukarı doğru da olur. Dikkat edin, bu transandantal meditasyona, meditasyonla uğraşanlar, reenkarnasyona inananlar, yani o kült kültürün sahipleri, şeytanla ilişki kuranlar, onlar da doğru yolda olduklarına inanıyor. Sorun inanmasınız, biz sorduk. Aralarında profesörler var. Ve de diyorlar, biz asıl doğru yoldayız diyorlar. Allah'a ulaşan var mı diyorum aranızda. Tabii diyorlar, biz 7 kat aşağı indiğimiz zaman devamlı kararır ortalık. 7. kata indiğimiz zaman zifiri karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Oraya ulaştık mı? Zifiri karanlığa ulaştık mı? Allah'a ulaştık demektir. Tam şeytanın esferi safinin tarifi. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bir hedefe ulaşmaktır. Bu hedef üzerinize Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. 8 oldu. 6 tane ayet söyledik. 2 de 3 yeminimiz bilen üzerimize farzdı. Geriye 9.sü kaldı. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, biz sağ iken Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılıyor. Tam 95 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasına müteallik. Ve bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki, Kur'an-ı Kerimlerdeki Türkçe mealleri hep asli unsurlardan arındırılmış, çevrilmiş, bir kısmı kasıtlı, bir kısmı eminim ki kasıtsız olarak yanlış ifadeler kullanmışlar. Hidayet kavramını katletmişler. Polisler geliyor bir eve. Kadın piyano çalıyor evin hanımı. Polisler geliyor ve kadın soruyor. Buyurun diyor, ne istiyorsunuz? Şöyle söylüyor polisler, burada Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Onu, katili yakalamaya geldik diyorlar. Kadın piyanoda Beethoven çalıyor. Bilmem anlatabildim mi? Hay Allah razı olsun. Evet, demek oluyor ki Allah-u Teala'nın indinde Allah'a verdiğiniz yeminler, misaklar ve ahitler var. Bunların iki tanesini 3 defa farz olarak hükümlenmişsiniz. Üçüncüsünü 9 defa farz olarak hükümlenmişsiniz. Şimdi bir adım daha atıyorum. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını beraberce dolaşıyoruz. Maksadım ne? Sahabeye ulaşmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda indirdi. 23 yıl boyunca sahabenin hayatında hangi istihaleler, değişiklikler, güzele doğru gidişler gerçekleştiyse hepsini orada görüyoruz. Öyleyse birinci sual. Sahabe nefsini tezkiye etmiş mi? Ruhunu Allah'a ulaştırmış mı? Fizik vücudunu Allah'a kul etmiş mi? El cevap evet. Öyleyse onlar felaha ermiş mi? El cevap evet. Şimdi biz size kalın çizgilerle bunu söyledik. Gelelim Kur'an-ı Kerim ayetlerine. Allah-u Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي diyor Allah-u Teala. Diyor ki Allah-u Teala, o sahabe var ya, onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar, iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar, Allah'a döndüler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala, ibadi diyor, benim kullarım. Bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kurtulduğu ve Allah'ın kulu olduğu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde kesinlik kazanıyor. Hepsi şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime Zümer 18, bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. İşte size bir kavram daha. Eğer bizim 23 tane Kur'an-ı Kerim mealine bakarsanız, Türkçe meallere 23 tane Kur'an-ı Kerim bulabildik piyasada. O kadar aramamıza rağmen 24. bizim birinci cilt oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsi nerede hidayet kelimesi geçmişse, hani sırat-ı müstakim için ne diyorlardı? Hatırlayın, hatırlayın. Doğru yol diyorlardı. Sırat-ı müstakim için nerede sırat-ı müstakim kelimesi geçmişse bütün meallerde bu kelime var, doğru yol. Hidayet kelimesi de nerede geçmişse gene aynı kelime kullanılmış Türkçe mealde, doğru yol. herkes doğru yol demiş. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali, hepsinde yalnız doğru yol diyor hidayet için. Allah ne diyor? Bakınız ne diyor Allah Teala. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bir daha hidayet kavramı. Allah Teala hidayeti anlatıyor bizlere. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bir üçüncü tarif. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Üç tane ayet-i kerime hidayeti anlatıyor hepimize. Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyleyse ne diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi? Bütün sahabenin hidayete erdiğini, hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış. Fizik vücutla akıl etmişler. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. O zaman hepsinin felaha ermesi, yani cennet müjdesiyle müjdelenmiş olması lazım. Müjdelenmişler mi? Evet, elbette müjdelenmişler. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa, tabi olanların hepsi felaha erdiler. Kimdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar? Onlara sahabe diyor Kur'an-ı Kerim. Bütün sahabe hepsi felaha ermişler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelenmişler. Şimdi bakıyoruz, bunlar nefslerini tezkiye etmişler mi? Evet, tezkiye etmişler, temizlemişler, arıtmışlar. Nereden anladık? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinden. Diyor ki Allah Teala, kat eflaha men zekaha. Andolsun ki onlar felaha ererler. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler. Bütün sahabe felaha ermiş, yani hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Şimdi bakalım Allah Teala nefsini tezkiye eden, ruhunu Allah'a ulaştıran, fizik vücudunu Allah'a kul eden insanlar için hangi mükafatı uygun görmüş? İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 34 ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, emmare, levame, mühime, mutmainne, mutmaineye gelmiş olan, mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, radiye, Allah'ın rızasını kazan, mardiye, tezkiye ol. Bana verdiğin yemini yerine getir ey nefs, diyor Allah Teala. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bana verdiğin misaki gerçekleştir ey ruh, diyor. Fizik vücudumuza sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Ve o zaman, ne zaman? Nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman gel kullarımın arasına gir. O zaman bana kul olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Sonuç, bir sonraki ayet-i kerime. وَالْتُولِي cenneti ve benim cennetime gir. Benim cennetime gir, diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden, Allah'a verdiği yemini yerine getiren, ruhunu Allah'a ulaştıran, Allah'a verdiği misaki yerine getiren, fizik vücudunu Allah'a kul eden, Allah'a verdiği ahdi yerine getiren, bütün insanlar için Allah'ın söylediği şey bu. hadi cennetime gir. Öyleyse kim üç tane yerine getirirse onun mekanı cennettir. Şimdi 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini, bunları muhtevi olduğunu söyledik. Ve bütün sahabenin Allah'ın kendilerine farz kıldığı yeminleri, misakları, ahitleri yerine getirdiğini, hepsinin de Allah'ın cennetine ehil kılındığını, o cennetin kendilerine garanti edildiğini söyledik. Neyle söyledik? Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın ayetleriyle söyledik. Ve 14 asır sonraya geliyoruz, bugüne geliyoruz. Bugün hiçbir ilmihal kitabında, Diyanet İşleri Teşkilatı'nın hiçbir öğretisinde, ilahiyat fakültelerinin bütün öğretim üyelerinin yazdığı hiçbir kitapta nefsinizin tezkiyesinin üzerinize farz olduğuna, ruhunuzun Allah'a ulaşmasının üzerinize farz olduğuna, fizik vücudunuzun Allah'a kul olmasının üzerinize farz olduğuna dair hiçbir işarete rastlayamazsınız. Bunun manasını düşünebiliyor muyuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor. İki tanesini üç defa, bir tanesini 9 defa farz kılıyor. Bunların bütün insanları Allah'ın cennetine götüreceğini söylüyor. Bütün sahabe gerçekleştiriyorlar. Kesin olarak cenneti de hak ediyorlar. Ve 14 asır sonra bugün İslami tatbikattan Allah'a verdiğimiz üç yeminin de kaldırıldığını görüyoruz. Elbette bir anda gerçekleşmemiş. 14 asırda yazılan binlerce kitap insanları Allah'ın dinindeki temel sorumluluklardan almış götürmüş bir yerlere. Bir sapma işlemi. Öyleyse 14 asır evvel onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bütünüyle mi? Evet, bütünüyle. İşte Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, katlettikleri halde, size işkence ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik edersiniz. 14 asır sonra İslam alemi Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın fazlarını yok sayıyor. Yani bu bir cinayet. Bütün insanlar, İslam alemindeki insanlar bugün hepsi cehenneme mahkum edilmiş durumda. Allah'ın bu temel fazlarının yok olduğu bir ortamda eğer din adamları öğretecek olanlar bunları bilmiyorsa nasıl öğreneceksiniz? İşte onun için söyledim size Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerini. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi biz devremizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Tam bu günlere işaret veriyor Allah Teala. Asli unsurlarından, yolundan saptırılan bir din olayıyla karşı karşıyayız. Bugünün insanları bundan suçlular mı? Hayır. Asırlarca gelen kitaplar onlara bunu öğretmişler. Dikkat edin, ilahiyat fakültesinden mezun olmak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmek mecburiyetinde değilsiniz. Müfredat programı size neyi icap ettiriyorsa onu öğreneceksiniz, imtihanlarınızı oradan vereceksiniz. Ama öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'e karşıymış. Olsun, onu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Mesela size diyebilirler ki, Nebi kimdir, Resul kimdir? Cevap vermek mecburiyetindesiniz. Resul, yalnız peygamberlerdir, üstelik de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. İkisi de yanlış. Akaidin iki temel kaidesi, ikisi de Kur'an-ı Kerim'e tam ters düşüyor. Diyorlar ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlermiş. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz ezelde bütün nebileri huzurumuzda topladık. Bütün nebilere dedik ki, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Bütün nebileri huzurumda topladım diyor. Hepsine dedim ki, ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Akaidin ikinci temel kaidesi, nebilerin kendilerine kitap verilmeyen peygamberler oluşuyor. Bu sual geldi. İlahiyat fakültesinde imtihandasınız. Ne cevap vereceksiniz? Eğer derseniz ki Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi nebilerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu söylüyor, yandınız. Sınıfta çaktığınızın resmidir. Öyleyse doğrular Allah'ın doğrularıdır. Onun dışında doğru iddiaları hep bastır. Gerçekleşmesi mümkün olmayan iddialardır. Öyleyse bir cinayetle karşı karşıyayız. 14 asır sonra bu koskocaman 1 milyardan oluşan İslam alemi artık kendilerini kurtuluşa ulaştıracak olan temel farzları bilmiyorlar. Artık bilmiyorlar. Onun için dedim baştan size ki bana bir dur getirin de göreyim bakayım şu İslam alemi var mı sahiden? Var mı? 14 asır evvel onlar İslam'ı yaşadılarsa, yeminlerini, misaklerini, ahitlerini yerine getirdilerse, bunları yerine getirerek Allah'ın cennetine kavuştularsa ve bugün İslam aleminde artık yeminler, misaklar, ahitler yoksa, Kur'an-ı Kerim'de bu farzlar 3 defa, 9 defa var olmasına rağmen yoksa, tatbikattan kaldırılmışsa 14 asırda İslam yaşanıyor diyebilir misiniz? Hiç kimsenin cennete gidemeyeceği bir ortamda İslam mı yaşanır? Bir din öğretisi düşünün ki, din öğretenler de, onların öğrettiği kişiler de, iki grubun ikisi de kurtulamazlar. Gidecekleri yer mutlak olarak cehennemdir. Eğer bu davranışlarında ısrar ederlerse, yakın bir geçmişe kadar onlar bilmiyorlardı. Ama artık biliyorlar. Bilmelerine rağmen ısrar ediyorlarsa, o zaman omuzlarına vebal aldılar. Size şimdiye kadar sadece cennet saadetinden bahsettim. Şimdi bir adım daha atmak istiyorum. Allah Teala sizlere demiyor ki şu dünyada ızdırabı çekin, çekin, çekin. Dünyada rahat yok. Hep sıkıntı çekeceksiniz. Ama sonunda sizi cennetime alacağım. İşte bir yalan da bu. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara dünya saadetini de farz kılmış durumda. Dünya saadetine ulaşmanızın 3 emri var. Birincisi daimi zikir, ikincisi irşat, üçüncüsü Allah'a teslim. Üçü de farz. Yetmez, bir de mürşide ulaşmak mecburiyetindesiniz. İrşat deyince mürşidi de devrenin içine almak mecburiyetindeyim. Demek ki 4 tane farz. Öyleyse bunlar gerçekten farz mı diye bakalım. Evvela zikir farz mı? Evet, farz. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret diyor Allah Teala. Bitti. Bursa konferansından sonra Bursa'daki Sayın Müftü'ye soruyorum. Zikir farz mıdır? Değildir diyor. Peki diyorum, Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesine ne diyorsunuz? Cevap yok. Ne kadar süre ikna etmeye çalışıyorum onu ki zikir farzdır diye. Yetmez diyorum. Zaten zikir farzdır demeniz de yetmez. Çünkü sadece zikir değil, daimi zikir farz. İşte Allah Teala Nisan suresinin 103. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Sadece zikir değil, daimi zikir üzerimize farz. Zikir de farz, daimi zikir de farz. Neticede Sayın Müftü zikrin farz olduğunu kabul buyurdular ve bizim bir yazıyla Diyanet İşleri Teşkilatı'na müracaat etmemizi istediler. o müracaatı yaparsak o zaman Diyanet İşleri Teşkilatı zikri farzların arasına alacak imiş. Yorum yok. Yorum size ait.
1: Ne oldu?
0: Öyleyse zikir farz mı? Evet, farz. Daimi zikir farz mı? Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor, farz. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe zikrin sahibi miydi? Yetmez. Daimi zikrin sahibi miydi? Yani onlar ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatin 24 saati boyunca hep Allah'ı zikrediyorlar mıydı? Evet, zikrediyorlardı. Daimi zikrin sahipleriydi hepsi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, kavlin en güzeline tabi olurlar. Onlar ulul elbaptır diyor Allah Teala. Ulul sahipleri demek. Elbap da lübler demek. Lüb, beş duyunuzla hissedemediğiniz beş duyunuzun ötesindeki algılar. Yani Allah'ın sırları. Bütün sahabe ulul elbap olmuşlar. Hepsinin kalp gözü açık. Hepsinin kalp kulağı açık. Allah'ın söylediklerini duyuyorlar. Allah'ın bütün gösterdiklerini görüyorlar. Şimdi ulul elbap olmanın amel açısından tarifine geçiyoruz. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim nerede bundan bahsediyor? Ali İmran suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Buyuruyor Allah Teala, o ulul elbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Kimmiş ulul elbap? Daimi zikrin sahipleri. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbaptı. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Birinci şart tamam. İkinci şart. İrşad farz mıdır? Tabii bizim din adamlarına sorarsanız o da farz değil. Hatta mürşit de yok diyorlar. Son mürşit diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Kur'an-ı Kerim'i bıraktı bize. Başka mürşit olamaz. Biz de sormaz mıyız yani bunlara? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu mu? Evet diye geliyor cevap. Hazreti Osman'a tabi, Hazreti Ömer'e tabi oldu mu? Evet diye geliyor cevap. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular mı? Evet. Kim bunlar? Cevap verin diyorum. Kim bunlar? Hülefai Raşid'in irşad etmek yetkisinin sahibi olan halifeler. Dört halifenin dördü de irşad yetkisinin sahibi. Ve bu insanlar İslam literatüründe kesinleşmiş olan bu hükme yok diyorlar. Bunu söyleyen de sayın profesörler bizim. Öyleyse Allah'ın hakikatlerini kimse ağzıyla eğip büzemez. Allah'ın hakikatleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Bugüne kadar şeytan ona hiç dokunamadı. Bundan sonra dokunması hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse irşad farz mıdır'a geliyorum. İrşad farz mı? Evet, farz. İşte Bakara suresi 186. ayet-i kerime. Ucibu davetet da'i izâ de'ani hel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yâşudun. Beni davet ettikleri zaman diyor Allah Teala, beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor. Allah'ın daveti davet farz mı? İşte Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Allah'ın daveti irşad daveti. Bütün insanları irşada davet ediyor. İrşad farz mı? Ayet-i kerime açıkça söylüyor. Farz. Sahabe, bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Kesin. Bütün sahabe hepsi irşada ulaşmışlar. Nereden biliyoruz? Hucurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel hepsi Allah'ın üzerlerine farz kıldığı irşada ulaşmışlar. Şimdi bırakınız irşada ulaşmayı. Mürşit de yoktur diyorlar, irşat da yoktur diyorlar. İrşat müezzesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bir canlı tarafından artık son defa olarak söylenmiştir, yapılmıştır. Artık ondan sonra bir mürşidin gelmesi mümkün değildir. Allah Teala diyor ki biz bütün devirlerde ve bütün kavimlerde resuller beyaz ederiz diyor. O insanlara hidayeti öğretsinler diye, hidayete ulaştırsınlar diye. Zamanın bütün parçalarında, bütün kavimlerde. Öyleyse Allah Teala ne söylüyor? Bizim sevgili din adamlarımız neler söylüyorlar? İrşad farz, bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki mürşit farz mı? Elbette farz. İşte Maide suresi 35. ayet-i kerime. Ve ebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaşmaya vesileyi. Kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İptiga edin. Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Kimi size gösterirse o sizin mürşidinizdir. Ona ulaşacaksınız. Önünde diz çöküp tövbe edeceksiniz. Ve ona tabi olacaksınız. Öyleyse mürşit farz mı? Farz diyor Allah Teala. Ve bugünün din adamları da bırakınız mürşidin faziletini, mürşit diyorlar farz değildir. Ayrıca mürşit de yoktur diyor adamlar. Şimdi onların o yok dediği mürşitler var ya, onlara eğer ulaşamazsanız delalettesiniz diyor Allah Teala. Bu insanlar da yok dediklerine göre hiçbir şekilde mürşitlerine ulaşamayacaklar. Ve koskoca bir din ordusu, öğretici ordu, ne kadar korkunç bir şey. Sırf mürşitlerine ulaşamadıkları için hepsi dalalette. Sözlerime dikkat buyurun, ben söylemiyorum, Kur'an-ı Kerim söylüyor. Şimdi size 10 tane ayet-i kerimeden bahsedeceğim. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar kendi nefslerine tabi olmaktadırlar. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Doğuştan itibaren kendi nefsinize tabisiniz. Ne zamana kadar devam edecek? Mürşidinize ulaştığınız güne kadar. O güne kadar dalalettesiniz. O gün dalaletten hidayete adım atacaksınız. 2. ayet-i kerime. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetçilerimiz gelecek. Hangi devirde yaşarsanız yaşayın, hangi kavimde yaşarsanız yaşayın, size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar da dalaletten kurtulurlar. Taha 123. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın hidayetçileri vardır. Külli kavmin min hak diyor Allah Teala. Bütün kavimler için hidayetçi vardır. Olmaması mümkün değildir. Allah Teala bütün kavimlere resimlerini ard arda gönderdiğini ve bütün zaman parçalarında gönderdiğini söylüyor. Mümin'in 44 ve Bakara 87. Öyleyse Allah Teala'nın indinde muhtevaya dikkatle bakalım. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir evliya mürşit yoktur. Bulunmaz diyor Allah Teala. Niçin bulunmaz? Çünkü bulunma fiili bulunmaz kullanmış. Len tecide lehu, onun için bulunmaz. Ne bulunmaz? Veliyen mürşida. Bir veli, evliya mürşit bulunmaz. Neden bulunmaz? Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ey insanlar ve cinler! Sizin aranızda Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Femen esleme fe ulaike taharrav reşeda diyor Allah Teala. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar.

0: kendilerine ilah edilmiş olanlar. 5. ve 6. ayet-i kerimeler, Cuma 2, Ali İmran 164. Cuma 2, o kavimlerin içinde ümmilerin arasında Resul bağıs eden, vazifeli kılan o Allah'tır. O kavimde yaşayan insanlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmuşlar, dalaletten kurtulmuşlar. Olmayanlar hala dalalette. Ali İmran 164. Bütün kavimlerde müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah bütün kavimlerde resuller, mürşitler beaz eder, vazifeli kılar. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara hikmet kitap öğretsinler diye ve hikmet öğretsinler diye. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altı oldu. Allah Teala diyor ki Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz mi bırakacaklarını zannediyorlar. Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Ahkâf 32. Nahl 36'da ise Allah Teala
1: öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz süreklerinizi yapıyoruz. Çok kıymetli duyarlarınızı biliyor ve inşallah bu günkü bu eşsiz ve yeni sohbetimizde sarkanınızı, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz sebep etiyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Estağfirullah ve sıratı müstakim. Sıratı lezzetine namutani. Eûzübillahi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın huzurunda hepimiz bir defa daha el ele, gönül gönüle beraberiz. Bir defa daha ondan bahsetmek imkanını bulduk. Bir defa daha bütün kalpler beraber yek vücut olmuşuz. Allah ile birlikteyiz. Allah'ın ülkesinde, yani eksilerin bittiği, artıların var olduğu yerdeyiz. Hepimiz Allah içiniz. İnsanlar idrak etseler de, etmeseler de Allah için yaratılmışlardır. İşte Allah Teala Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Allah'a mutlaka ulaşacağız. Ruhumuzu muhakkak Allah'a ölmeden hemen ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerimede de Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. İşte hidayete erenler onlardır. İşte onlar hidayete erenlerin ta kendileridir. Kim bu insanlar? Allah'a geri dönecek olanlar. Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri bir

hidayet tarifi veriyor. Ruhun hidayeti. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ait olduğu yere emanetin geri dönmesi, bu bir büyük mutluluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Zamanımızda insanların 190'dan fazlasının unuttuğu Allah'ın 11 defa üzerimize farz kıldığı bir olgudur vuslat. Ruhunuzun siz ölmeden evvel Allah'a geri dönüşü, ölmeden evvel ölmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 700 kat nimet versin. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde bahsedilen ruhun Allah'a geri dönerek insanoğlunun hidayete ulaşması çok açık bir şekilde başka ayetlerde de ifade buyurulmuş. Âl-i İmran 73'te Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayetidir. Ruhumuzun Allah'a geri dönmesidir, ulaşmasıdır. Allah Teala bu hususu üzerimize farz kılmış. Diyor ki Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ölmeden evvel, üzerimize azap gelmeden evvel, ister cehennem azabı deyin adına, ister kabir azabı deyin, ama mutlaka bu azap gelmeden önce bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekûn diyor. Ona dön, Allah'a dön ve takva sahibi ol. Ruhunu Allah'a döndürerek, ulaştırarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. İkinci farz. Ve Allah Teala üçüncü defa farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde bütün ruhlara birden hitap ediyor. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde
ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın ruhundan bize üfürmesi kainatın en üstün mahlukları yapar bizleri. Çünkü içimizde Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir vücut var. Bu vücudumuzun aynı görüntüde ruhumuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir Allah'ın güzelliğidir. Bu güzelliği yaşamak, işte söz konusu olan odur. Ruhun Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Hangi ruhun? Allah'ın bize kendisinden üfürdüğü ve tekrar kendisine dönmesi gereken. Araf 72'de Allah Teala diyor ki, biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Kabulden kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. O emaneti yüklenmeyi kabul etti. Çünkü insan cahildir ve inkar edendir. Burada Allah Teala iki tane vasıf veriyor. Cahil ve nankör. Bu iki vasıf nefsimize ait. Anlıyoruz ki Allah Teala ruh adı verilen bu emaneti nefs ve fizik vücut ikilisine teklif etti. Ve insan emaneti yüklendi. İşte bu emanetin mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a geri dönmesi söz konusu. Allah Teala adına vuslat diyor. Kainatın en güzel vuslatı, ruhunuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'ın zatında yok olmasıdır. Bu büyük zevki hepiniz yaşamalısınız. Hamdolsun ki çoğunuz yaşadınız. Öyleyse ben çoğunluğunu Allah'ın evliyalarının teşkil ettiği bir büyük gruba sesleniyorum. Ve diyorum ki Allah-u Teala'nın huzurunda sizi tebrik ederim, tebcil ederim. Bu güzelliği yaşadınız, başardınız, Allah'ın evliyaları oldunuz. Evliya biliyorsunuz dost demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evliya kelimesi aslında çoğul bir kelimedir. Veli kelimesinin çoğuludur. Ama dilimizde tekil olarak kullanılmaktadır. Evliya deyince bir Allah'ın dostunu düşünürsünüz. Halbuki evliya Allah'ın birçok dostu demektir. Yani veliler demektir. Allah'ın dostları demektir. Fakat dilimize çoğul olarak yerleştiği için çoğul olarak, aslında çoğul olan bu kelime tekil olarak yerleştiği için evliya kelimesi ve evliyalar kelimesi dilimizde rahatlıkla kullanılır ve çoğunluğun kabul ettiği bir genel kelime olduğu için yanlış sayılmaz. Biz sadece Arabi istikamette kelimenin asli yapısından bahsettik. Tekini veli kelimesidir.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki çoğunuz o sınırlardan içeriye girdiniz. Ruhunuzu hamdolsun ki Allah'a ulaştırdınız. Ve Allah'ın evliyasından oldunuz. Evliyalarından oldunuz. Veliler olmak şerefine erdiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında herkes evliya idi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmıştı. Yetmez, üst derece evliyaydı. Fizik vücudunu da, nefsini de, hatta iradesini de Allah'a teslim etmişlerdi. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize farzdır demiştik ve 3 ayet-i kerime vermiştik. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi 1. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi 2. Ve Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesi 3. Zariyat 50'de Allah Teala diyor ki fefirru inallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Dördüncü farz, Allah Teala açık bir şekilde Allah'a firar et diyor, Allah'a kaç diyor, Allah'a sığın diyor. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebira men ena ve ileyye. Kim bana ulaşmayı gerçekleştirdiyse, kim bana döndüyse, sen de onun gibi benim yoluma tabi ol. Kim hangi yolu takip ederek bana ulaştıysa, sen de onlar gibi benim yoluma tabi ol. Vettebi sebila. Yola ve yola tabi ol. Men enabe ileyye. Men o kişi der ki enabe ileyye, bana ulaştılar, bana döndüler. Kim bana hangi yoldan döndüyse, sen de aynı yola, aynı sebile tabi ol ve böylece ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala Lokman 15'te. 5. ayet-i kerime. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darü selamü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Ve kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Burada Allah Teala selam yurdu kullanmasına rağmen aslında bu kelimenin teslim yurdu olarak Türkçeleştirmesi lazım geldiği konusundayız. Neden bu konudayız? Çünkü Allah Teala o selam yurduna kimi ulaştırmayı dilerse
onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yolun adı. İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor:

Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı, kavuşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Vasıl eder, ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaştıran bir yol, adı sırat-ı müstakim. Şimdi Allah Teala Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna, Darüsselam'a davet eder diyor. Herkes de selamlandığı yer olarak düşünüyor onu. Ama aslında buradaki selam kelimesi, teslim kelimesinin bir uzantısıdır. Asıl anlamı teslim yurdudur burada. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gönderildiği yol, Allah'a gönderildiği yol, Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesiyle ifade ettiğimiz gibi, aynı zamanda Enam suresinin 87 ve 88. ayet-i kerimesi de aynı hedefi vurguluyor ve bize onu söylüyor Allah Teala. Diyor ki biz onların babalarından anne ve babalarından, kardeşlerinden, çocuklarından ve onların çocuklarından seçeriz. Sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz insanları bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Allah'a ulaştırırız diyor. Öyleyse açık bir şekilde görünüyor ki Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala hidayete erdirdiği, Allah'ın zatına erdirdiği yolla insanları selam yurduna davet ediyor. Ama yol Allah'ın zatına ulaştırıyor. Allah Teala burada kendi zatı için selam yurdu ifadesini kullanmış. Aslında söz konusu olan bildiğiniz gibi Allah'a teslim olmaktır. Burada bir defa daha Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini söyleyelim. Diyor ki Allah Teala ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiküm min azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ona, Allah'a dönün, ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve ona teslim olun. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a teslim olmaktır. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Bakıyoruz ki ruhumuz bir emanet, Araf 72'ye göre. Ne diyordu Allah Teala? Biz emaneti göklere ve yerlere teklif ettik. Ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan yüklendi. Çünkü o zalimdir ve cahildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, emanet ruhunuz bir emanet.
ve o emaneti onun sahibine teslim etmekle mükellefsiniz. Yani Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de aslında ruhunuzu Allah'a döndürmenizi Allah'ın emrettiği bir ayet-i kerimedir. Ruhunuzu Allah'a döndürerek, Allah'a ulaştırarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu muhsin kılarak, nefsinizi de ahsen kılarak Allah'a teslim edersiniz. Daha sonra ise son emanetinizi, iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Teslimler tamamlanacak. Gördüğünüz gibi aslında Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi de bir farz emri ifade etmektedir. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse burada da bir farz hükmü görüyoruz. Allah'ın emri açıkça yer almış. Ve bu yedinci farz emri olduğu Allah Teala'nın 8.'si Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'a ulaş. Peki Allah Teala 9. defa da farz kılmış mı? Evet. Diyor ki Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, farz olduğunu Allah Teala'nın kesin bir şekilde açıkladığını görüyoruz. 9. defa farz. Ve Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ecel günü, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin." Davet gördünüz. Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Nereye davet ediyor Allah Teala? Allah'a davet ediyor. Selam yurduna davet ediyor. Teslim yurduna davet ediyor. Mutluluğa davet ediyor sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla Allah'ın evliyası olursunuz. Allah'ın evliyası olmak. Bugünün insanına o kadar imkansız bir şey olarak görünüyor ki, bu zamanda evliya mı olurmuş diyorlar. Evliyalar diyorlar eskiden varmış. İşte git diyorlar Hacı Bayram Veli'nin türbesine, camiine. Orada türbe var. İşte o Hacı Bayram Veli. Ve o evliya. Artık bu zamanda evliya mevliya olmaz diyorlar. Ama siz onlarla konuştuğunuz zaman bilmiyorlar ki karşılarında
bir Allah'ın evliyası var. Sevgili kardeşlerim, sakın tevazuunuzu kaybetmeyin. Sizler Allah'ın hayatta olan evliyalarısınız. Geleceğin ışıklarısınız. Gelecekte bütün dinlerin birleştirilmesinde üzerinize dünyanın en önemli vazifeleri yüklenecek. Bütün insanlara anlatacaksınız. Bizim sizlere anlattığımız bu güzellikleri anlatacaksınız. Mutlulukları anlatacaksınız onlara. Allah'ın bütün insanları mutlu olsunlar diye yarattığını sadece anlatmakla kalmayacaksınız. Davranışlarınızla ispat edeceksiniz bu mutluluğu yaşayanlar olarak. İslam bir mutluluktur. Vuslatsa mutlulukların başta gelenlerindendir. Allah'ın zatına ulaşmak vuslat. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz ki Allah-u Teala 10 defa farz kılmış üzerinize ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı, Allah'a teslim olmayı. Allah-u Teala Enam suresinin 122. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve bi ahdillahi evfu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhunuzu da veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreden Allah'ın vasiyetidir. Ahdillahi veya ahdallahi olarak Kur'an-ı Kerim'de yerini almış. Ahdallahi Allah'ın ahdidir. Yani Allah'ın vasiyeti. Öyleyse ve bi ahdillahi evfu diyorsa Allah Teala, Allah'ın ahdini yerine getirin diyorsa, o zaman bunun birinci adımı, dört adımdan birincisi ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Bu da Allah-u Teala'nın iç yeminimizi birden üzerimize farz kılması müessesesidir. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala çok açık bir şekilde aynı emri veriyor bize. Ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Ve Allah misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın vasiyeti ruhunuzu ve çinizi, iki, nefsinizi, üç ve iradenizi Allah'a teslim etmek. İşte ruhunuzun teslimi birinci teslimdir ve en kolay teslimdir. Onların, insanların bu kadar uzak, erişilmez gördükleri evliyalık müessesesi herkes için 3-4 aylık biraz daha uzasın 5-6 aylık bir vesiredir. Vuslat son derece kolay bir merhaledir. Hepiniz buna ehil olarak yaratıldınız. Hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ve çeni Hazreti İbrahim'in hanif dinine doğrult. Bu din kayyum olan dindir. Hanif dini, yani Allah'a teslim olma dini.

Ve arkadan teslim olmanın kesin işareti geliyor. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. Burada İslam dininin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Nasıl Tevrat'ta dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, nasıl İncil'de dinin hanif dini olduğu kesinlik kazanıyorsa, Kur'an-ı Kerim'de de İslam'ın hanif dini olduğu kesinlik kazanıyor. Bir tek din var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O din Allah'a teslim olma dinidir. Ve İslam Allah'a teslimin Arapça adıdır. Hanif de Hazreti İbrahim'in zamanındaki lisanla gene Allah'a teslimi içeren bir dizayn. Öyleyse vuslat, ruhunuzun Allah'a ulaşması 5-6 ayda gerçekleştirecek olan bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, sizleri Allah'ınızın da tebrik ediyorum ki evvela seçildiniz. Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size 10 tane ihsanda bulundu. Rahim esmasıyla tecellisi, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki vakrayı alması, kalbinizdeki ekimeti alması, kalbinize ihbat koyması, kalbinize ulaşarak kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sizi huşu sahibi yapması, sonra mürşidinizi göstermesi ve ona ulaştırması. İşte Allah'ın 10 tane ihsanı. O mürşidinizin zatını da görerek ona ulaştığınız zaman önünde diz çöküp tövbe ettiğinizde ilk olay başınızın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. O bir nimettir. Sonra kalbinizin mührünü açar Allah Teala. İkinci nimet, kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır, siler kalbinizden, yok eder ve kalbinizin içine imanı yazar. Yani karanlıkları, nefsin afetlerini kendisine çekebilen bir çekim gücünün sahibi olan küfür kelimesi, karanlıkların hakimi olan küfür kelimesi kalbinizden alınmıştır. Yerine Allah'ın nurlarını, özellikle fazılları nefsimizin kalbinde rapt edecek olan, tutacak olan, kendisine yapıştıracak olan, çekecek olan iman kelimesi yazılmıştır kalbinize. Sonra Allah günahlarınızı sevaba çevirmiştir. Sonra ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. İşte vuslat için asıl olan budur, ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması. Siz artık ruhu sırat-ı müstakim üzerinde olan birisiniz.
ruhunuz Allah'a yola çıktığı andan itibaren. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşma günüdür diyor Allah Teala. Çoğunuz hamdolsun ki hakka ulaştınız. Sevgili kardeşlerim, Nehir Camiası'nın değerli üyeleri, değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın huzurunda tebrik ediyorum. Bir defa Allah'a henüz ulaşmayanlar yeniver. Sizler de ruhu kendisinden ayrılmış olan Allah'a doğru yola çıkanlarsınız. Bu da bir iftihar vesilesidir. Allah'ın yolunda olmak. İşte ne diyor Nebe 39? İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz etmiştir. Ve ruhu Allah'a ulaşır. O zaman Allah onun ruhuna meab olur. Sığınak olur. Sığınağa ulaşan Allah'ın zatı kendisine meab olan insanlara Allah Teala evvab diyor. Meaba ulaşmış olan. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor Allah Teala: Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olduğunuz cennet bu cennettir. Bütün evvab olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başlarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar için, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için. Sevgili kardeşlerim, hepinizin başının üzerinde o var. Devrin imamının ruhu. Sizler farklısınız. Sizler o ruhu taşıyorsunuz başınızın üzerinde. Sizler bugünün yarına bağlandığı köprünün gerçek sahiplerisiniz. Sizlerle iftihar ediyorum. Sizlerle huzur içindeyim. Sizler geleceğin teminatısınız. Dinlerini unutmuş olan insanlara, dinlerini, kainatın yegane dinini, Hanif dinini, İslam dinini, Allah'a teslim olma dinini öğretmekle vazifelisiniz. Elinizde şu kainatın en sağlam kitabı var, Kur'an-ı Kerim. O unutulan kitapla her şeyi, onların unuttuğu her şeyi onlara hatırlatacak olan sizlersiniz. Sizler biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i ne kadar
alim geçinirlerse geçinsinler, onlar bilmiyorlar. Yedi safhada dizayn edilmiş olan Allah'ın yedi kat cennetinin hangi şartlar içinde elde edileceği konusunda ne yazık ki bir bilgiye sahip değiller. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar mürşide tabi olmazlar. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve bunların hepsine karşıdırlar. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim etmezler. Onlar nefslerini Allah'a teslim etmezler. Onlar irşada ermezler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmezler. Ve bu yedi safayı hepsini külliyen reddederler. Hepsi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen, hepsi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ve sahabe tarafından yaşandığı halde, işte şeytan insanları zehirlemiş sevgili kardeşlerim. 14 asırda başlarına öyle bir çorap örmüş ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırarak vuslata ermeyi iblis yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış. Kur'an'dan mı yok etmiş? Hayır, Kur'an'da hepsi mevcut, hamdolsun. Allah'a sonsuz şükürler ederiz ki hepsi Kur'an'da mevcut. İslam'ın bacaklarını kesmekle kalmamış. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini, irşada ulaşmayı ve hakka tukatiyi, takvanın sahibi olarak iradeyi Allah'a teslim etmeyi de yok etmeyi başarmış iblis. Ve İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Böylece İslam'ı bir bitkisel hayatın içine atmış iblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O bitkisel hayattan İslam'ı çıkaracak olan, yeniden hayata ulaştıracak olan çekirdek, işte o çekirdek sizlersiniz. O çekirdeğin muhtevası içinde şu anda bütün ülkelerde yaşamakta olan Resuller de var. Hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Biz size Kur'an-ı Kerim'den neyi öğretiyorsak, onlar da aynı şeyleri etraflarındakilere öğretiyorlar. Kainatın tek dininin, Hanif dininin nasıl yaşanacağını gösteriyorlar. İşte gelecekte kainatın tek dini etrafında bütün insanlık toplanacaktır. Sulhu, dünya sulhunu gerçekleştirecek olan bu çekirdektir. Bu çekirdeğin merkezinde ise
sizler varsınız. Geleceğin meşaleleri, geleceğin ışıkları, nurları, kalpleri imanla dolu kardeşlerim. Allah hepinizi en güzele ulaştıracak. Çoğunuz birinci merhaleyi açtınız. Ne olur bir insan mürşidine 10 tane ihsanla ulaşırsa, şu olur, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk eder. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkar. Birinci katta secde eder. Sadece bir secde yapılır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılır. Elbiseleri hiç ıslanmadan bir sıvının içinde olur. Nefes alma ihtiyacı söz konusu olmadığı için sıvı başının üzerine kadar yükselir. Ama hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu ikinci kattır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde secde edilir, namaz kılınır. Üçüncü katta dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezinden sonsuz hızla üçüncü kattan dördüncü kata ulaşılır. Bir kısmı birinci kattaki secde mahallinde kalmışlardır. Burası açık bir alandır. Bir kısmı ikinci kattaki suvarılma havuzlarında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Bir kısmı üçüncü kattaki iki katlı mescidin birinci katında ve ikinci katında kalmışlardır. Geri kalanlar yükselmişlerdir. Mihenk merkezinden dördüncü kata mescidin aksanın aslına. Oradan kapıdan içeri uçarak girerek secde edilen iç kesimine geçmişlerdir. Orada secde etmişlerdir. Namaz kılmışlardır. Ve bir kısmı orada kalmıştır. Ön saflar kubbeden yukarıya çıkmıştır. Beşinci gök katına. Orada mescidin haramın, yani hacca gittiğiniz zaman devamlı namaz kıldığınız o muhteşem ibadethanenin aslı vardır. Mescidin haramın aslı. Orada secde edilir. Ön saflar secdenin arkasından kubbeden altıncı katı yükselirler. Altıncı katta bir nurlanma, Allah'ın boyasına boyanma işlemi gerçekleştirilir. Orada Allah-u Teala'nın huzurunda. Aslında altıncı kat daha henüz yedinci kata ulaşmadan evvelki son merhaledir. Orada herkesin derileri 1,5-2 metre genişliğindeki bir nurdan yayılan beyaz, çok açık yeşil, beyaz renkli
Nur ışığında deriler çatlar, sonra bu deriler iyileştirilir ve aşağı geri dönülür. Ama bir gün bu derileri çatlayanlardan birininki çatlamaz. İşte o fethe nail olandır. Fetih kapısına ulaşacaktır. Elbiseleri değiştirilir, fetih elbiseleri giydirilir. Eline fetih kılıcı verilir ve kişi fetih kılıcını yukarı çıkarak, yukarı yükselterek elini fetih kılıcını yukarı kaldırarak kubbeden 7. kata yükselir. 7. katın altın kapısına ulaşır. Orada iki trabzanı birbirine bağlayan altın zincirin, 7 baklılı bir altın zincir üzerine elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç ikiye ayrılır. Arkadaki altın kapı açılır. Bu kapı zemin kattaki devrin imamının dergahındaki kapıyla aynıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fethe nail olunur. Fetih sahibi olunur. Sizler fethin sahiplerisiniz. Ve kader hücrelerine buradan ulaşılır. Sol tarafınız geçmişinizdir. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Geleceğinize dönersiniz. Kader hücreler üzerinden uçarak Ümmü Kitab'a ulaşırsınız. 7. katın Levh-i Mahfuz'un 2. alemi. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Ümmü Kitab. Allah-u Teala hangi nevisine bir kitap vermişse bütün kitaplar oradadır. Ve Allah-u Teala'nın bu verdiği kitaplar, huzur namazının imamlarına verdiği bu kitapların hepsinin toplamı oradadır. Daha sonra Kudret Denizi'ni göreceksiniz. Daha sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Daha sonra Divan-ı Salihini göreceksiniz. Daha sonra zikir hücrelerini ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayanların ulaştığı Sitret-i Müntaha'yı

0: Tek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amene olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim maliki ve müdini ya kelabudu ve ya kelestayin. Sıratan müstakil. Ata'lihim galim vardolu aleyhim ve rehmanirrahim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları. Bir yeni gün, bir yeni beraberlik, bir yeni konu, evliyalık makamları. Evliya, dost demek. Evliyaullah, Allah'ın dostları demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dostluğu her açıdan sizler için, bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim. Hepinizin Allah'ın dostu olmanız Allah-u Teala'nın temel kuralıdır. Hedefi odur. Bütün insanları Allah dostu yapmak üzere bütün mukaddes kitaplarını indirmiştir. Ve her şey Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Allah-u Teala'nın evliyası nasıl insanlar? Allah-u Teala'nın evliyası ruhlarını Allah'a ulaştırabilmiş olanlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlara korku yoktur. Allah Teala evliya tarifini veriyor. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yestekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar

amene olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada da, ahirette de müjdeler olan insanlar. Bunlar Allah'ın dostlarıdır. Dünyadaki müjdenin var olduğu nokta, mutluluğun yarıdan öteye geçtiği noktadır. Dünya saadetinin var olduğunu söyleyebilmek için %50'den daha fazla mutluluk temeldir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dostlarının dizaynı var. Allah-u Teala'nın dostları bir güzelliği ifade ederler. Allah onları dost edinmiştir. Allah'ın dostu olmak payesine ve şerefine ermişlerdir. Onlar Allah'a dosttur, Allah da onlara dosttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evliyalık nerede başlar? Baştan başlayalım, birkaç dakika içinde evliyalık makamına kadar beraberce ulaşalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirir, davranış biçimlerini olaylara göre tayin ettirir. Herkes olayları değerlendirir. Ama bunların arasında büyük kısmı seçilir. Çok büyük bir kısım seçilir. Ve seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluş buradan başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kim dilerse onların dileğini onlar Allah'a ulaşmayı dilediği anda işitir, bilir ve görür. Ve rahim esmasına tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alır. Beşinci. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Altıncı. Kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Yedinci basamaklarda oluruz. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 11. basamakta zikir yaptığımızda nefsimizin kalbine artık Allah'ın nurları girmeye başlar. 12. basamakta bu aslında kalbimize girmeye başlar dedik ama sızmaya başlar. Rahmet ve fazladan yalnız rahmet sızmaya başlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilirler. Rahmet sızıntısı %2'yi bulur ve huşu sahibi oluruz. 12. basamak ve huşu sahibi olunca Allah-u Teala bize müşterimizi gösterir. Kime tabi olacaksak onu gösterir. Mürşit sevgisini de Allah verir kalbimize. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Önünde diz çöküp el öper, tabi oluruz. Tabiyetimiz 14. basamakta tahakkuk eder. Bize 10 tane ihsan tamamlanmıştır. 10. ihsan Allah'ın mürşidimizi göstermesidir. 10 tane de nimet alırız burada. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Kalbimizin nur kapısını, kalbimizin mührünü Allah'a açar. Bu nur kapısının da açılması demektir tabiatıyla. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbimizin içine iman kelimesini yazar.
günahlarımızı sevaba çevirir Allah Teala. Ruhumuz vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizlemeye, yerlerine fazıları yerleştirmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefs tezkiyesi oranında, hangi oranda nefsimizin kalbinde fazilet birikimi gerçekleşmişse, aynı oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulacağı için nefsimizin kalbi, fizik vücudumuz da aynı oranda Allah'a kul olur. Ve irademizde nefsimizin afetleri yok oldukça giderek güçlenir. Böyle bir dizaynla 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman faziletler, %2 rahmeti hep ilave olarak devreye koymamız lazım. Nefsimizin kalbinde %7 fazilet oluşunca ruhumuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi, %2 fazilet birikimi, ikinci gök katına ulaşır ruhumuz. Birincisi fena makamıdır. Birincisi nefsi emmareyi tamamlamışızdır. İkincisi nefsi devamiyi tamamlamışızdır. Nefsi emmaredir ruhumuz. Emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz %7 nur birikimiyle birinci katı gök katına ulaşır. Nefsi devame nefsimizin bize levmeden nefsi, bizi yanlışlara sürükleyen nefsimizin levmedilme, kınanma noktasıdır burası. İkinci gök katına ulaşır ruhumuz. Nefsi mülhime ulaşırız. Üçüncü defa %7 fazla birikimiyle nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruh üçüncü katta. Dördüncü defa %7 birikimi. Ruh dördüncü katta. Nefsi mutmainne, doyuma ulaşırız Allah'ın verdiklerinin. Artık bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşırız. Ve bir sonraki muhtevaya bakıyoruz. Nefsi radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruh beşinci katta. Nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Nefse her zaman nefsin kalbinde %7 fazıl birikimi artıyor. Ve yedinci defa nur birikimi ruhumuz yedinci gök katında. Nefsi tezkiye. Nefsimiz tezkiye ediyor. 7 defa 7 %49 eder. Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi oluştu. 2 de rahmet birikimi söz konusuydu. %51 oldu. Yani nefsimizin kalbinde nurlar afetlere hakim oldu. İşte burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. 7. kata ulaşan ruhumuz 7 tane alem geçecek ve sonunda Allah'a ulaşacaktır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması, yani evvap oluşumuz evliyalığın başlangıç kademesini ifade eder. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruhumuz ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhumuzun Allah'a teslimidir. İlk teslim evliyalığın başladığı noktadır.
Fena makamı. Velayet makamları 7 tane makamdır. Evliyalık makamları. Velayet evliyalık demek. Evliyalık makamları 7 tane makamdır. Fena makamı 1, beka makamı 2. Üçüncüsü zühd makamı. Dördüncüsü muhsinler makamı. Beşincisi ullerbap makamı. Altıncısı ihlas makamı. Yedincisi salah makamı. İşte 7 tane evliyalık makamı bugünkü konumuzu teşkil ediyor. Bu Ramazan sohbetinde sizlere evliyalık makamlarını inşallah anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlu kılmak üzere yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın sizden istediği tek şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu da, bu mutluluğa sadece Allah-u Teala'nın hedef tayiniyle ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka evliya olur. Eğer Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını, yani o kişiyi evliya kılacağını garanti etmiş. Evvela madde bir. Kim Allah'a ulaşıp da evliya olmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var mı? Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve teslime açar. Kendisine ulaştırmayı, kendisine ruhunu teslim almayı dilerse. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse, Allah da o kişinin ruhunu teslim almayı, hayattayken ruhunun kendisine ulaşmasını diler ve bunu Allah gerçekleştireceği için, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesini kullanıyor. Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Bu dileğin sonucu Allah'ın kişiyi kendisine ulaştırması, yani evliya yapmasıdır. Enam 125'in Allah-u Teala tarafından vücut bulan talebi, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse ifadesi, Allah'ın tayinidir. Talebe bağlı tayinidir. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Ve o dilediklerinden dilediğini mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı diler? Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi.
diyordu Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah kimleri kendisine ulaştırmayı diler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırmayı diler ve onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Yani onları evliya yapar. Ve evliyalık makamları 7 tane makamı içerir. Demin isimlerini verdiğimiz makamlar. Ruhumuzu 21. basamakta Allah'a ulaştırırız. Bu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre aslında biz ulaştırmayız. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ruhumuz Allah'a ulaştı. 7 tane gök katını açtı. Allah'a ulaştı. Evliya olduk. Hangi makamdayız? Evliya olduk. Ne zaman? Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman mı? Ulaştığından birkaç saniye sonra. Ulaşınca derhal Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Yani Allah'a sarılır. Buna Allah'a sarılmak diyor Allah Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'a sarılmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaştıran Allah'tır, sarılan ruhtur. Ulaştırıldıktan sonra Allah'a sarılan ve Allah'ın zatında yok olan ruhtur. Böyle bir kişiye Allah bir sığınaktır. Me'ab sığınak demektir. Allah'ın zatı bir me'abdır, bir sığınaktır. Allah Teala vallahu indehu hüsnül me'ab bulunuyor buyuruyor. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı diler de irşat makamına ulaşırsa ruhu vücudundan ayrılır. Bundan sonra ne olur? Nebe 39 söylüyor. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a doğru yol ittihaz eder ve meab diyor Allah Teala. O yani o yolu hangi ruh aşarsa Allah'ın zatı olan sığınağa meab olan Allah'ın zatına, sığınak olan Allah'ın zatına ulaşır ve sığınağa sığınır. Meaba sığınır. Kim ruhunu meaba sığındırmışsa, kimin ruhu meaba ulaşıp sığınağa ulaşıp da sığınmışsa o kişi evvab adını alır. Meaba sığınmış demek. Allah'a ruhunu ulaştırmış demek. Öyleyse evliya olmak Allah'a ruhun ulaşmasıyla mümkün olan bir müessesedir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa ruh Allah'a ulaştığı anda ruh derhal Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Allah'a ulaşmış ve sığınmıştır. Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılmış ve ruh, Allah'a ulaşan ruh Allah'a sığınmıştır. Ulaştıran Allah'tır, sığınan ruhtur. Ve Allah'ın zatında ruh ifna olmuştur, yok olmuştur. Bu sebeple bu ruh makama, birinci makamına evliyalığın fena fillah denmektedir. İfna olmak fena nerede? Allah'ın zatında. Allah'ın zatında ifna olma müessesesi. Yok olma, sığınağa sığınma.
Bu velayetin birinci makamıdır. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimiyle fena makamına adım atarız ve fena makamında zikrimizi arttırmaya devam ederiz. Nerede bu zikir bize %10 daha nur kazandırırsa, nefsimizin kalbinde fazıllar %10 daha artar da %61'e ulaşırsa, o zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala bizim ruhumuzu bir tahta oturtuyor. Bir taht veriyor, bir nimet, yeni bir nimet olarak bir taht, bir altın taht veriyor kişiye. Ve bu indi ilahideki, Allah Teala'nın indindeki teslim yurdudur. Allah'ın indindeki teslim yurdu. Allah'ın zatı ruhumuzun teslim olduğu, ruhumuzun yok olduğu bir sığınaktır. Ama bu Allah'ta ifna olmaktır, yok olmaktır. Allah'ın zatına ruhun teslimidir. Ama bir de indi ilahide, Allah-u Teala'nın indinde bir teslim yurdu vardır. Allah'ın zatı Allah'ın indindeki en güzel sığınaktır. Ama aynı zamanda Allah'ın indinde, indi ilahide altın tahtlar da vardır ruhlar için. Ve kim beka makamına ulaşmışsa Allah-u Teala onları Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gelince indi ilahide bulunan bu altın tahtlardan birini vererek o tahtta baki kılar. Burası beka makamıdır. Ve zikrimiz %61'den ötede burada artmaya devam eder. Biz daha çok zikrederiz. Daha çok fazıl nefsimizin kalbinde birikir. Ve bu birikim %61'den ötelere doğru yürüyor. %10'u ne zaman tamamlar? Yani %61'den %71'e ne zaman ulaşır nefsimizin kalbi? Bu ulaşma %71 nur birikimine ulaşma manasına gelir. Ne zaman? Ne zaman zahit olursak? Öyleyse zahit olan kişi zühd makamının sahibi bu bir makamdır. Kimdir zahit? Günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi zahittir. Dünyaya dönük değildir artık o kişi, Allah'a dönüktür. Kendisi için önemli olan müessesinin, hayat biçiminin dünya değil, ukva olduğunu ifade ediyor. Dünya olmadığını, Allah olduğunu ifade ediyor. Allah'ın kendisine hazırladığı imkan sebebiyle bu kişi günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşmıştır. Ne olur ulaşırsa
ulaşırsa o kişi zahit olur. Züht müezzesesinin negatif anlamı Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde veriliyor. Züht müessesesinin negatif anlamı diyor ki Allah-u Teala orada kardeşleri için Yusuf'un kardeşleri diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Onun için onu birkaç dirheme sattılar. Züht değer vermemek demek. Zahit denilen kişi neye değer vermez? Dünya hayatına değer vermez. Neye değer verir? Allah'a değer verir. Hayatını artık dünyaya dönük olmaktan çıkarmıştır. Allah'a dönük bir hale getirmiştir. Bunun manası 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 12 saatten daha fazlasını, mesela 13 saatini Allah'a hasretmektedir. 13 saat zikir yapmaktadır. Zikirli geçen süresi olan 13 saat, zikirsiz geçen süresi olan 11 saatten daha öteye taşmıştır. Her gün bu özelliğini korumaktadır kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada kişi zahit olmuştur. Her gün Allah'a ispat etmektedir zahit olduğunu. Her günkü zikri günün yarısını aşmaktadır. Allah'a kendisinden daha çok önem verdiğini, Allah'a ait olan bir hayatı, zikir hayatını, dünya hayatına tercih ettiğini her gün Allah'a ispatlamaktadır. Zühd makamı, velayet makamlarının üçüncüsüdür. Ve fizik vücudun teslimi makamı olan muhsinler makamına bir yaklaşım ifade eder. Bir geçiştir. Öyleyse kim fizik vücudun teslimini yapmışsa onun zikir muhtevası günün yarısını aşmıştır. Allah-u Teala onlara mutlaka yardımcı olmuştur bu istikamette. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu Ramazan sohbetinde velayet makamlarının üçüncüsünü bitirmiş oluyoruz. Zühd makamı. Ne oluyor? Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'den ileri geçiyor şimdi. 72-73. 81'e ulaştığı zaman görüyoruz ki fizik vücudumuz artık Allah'a teslim olmuştur. Yani nefsimizde hala %19 afet olmasına rağmen fizik vücudumuz bunları hiçe sayıyor. Onları kale almıyor. Afetler sanki hiç yokmuş gibi Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz yerine getiriyor. Nefsimizin afetlerinin %19'u, yani 200'de 10'u, yaklaşık 10'u itiraz ettiği halde fizik vücudumuzun davranışlarına, fizik vücudumuz onu hiç değerli görmüyor, hesaba da katmıyor. Onlar diyor, afetler diyor, itiraz etmekte devam etsinler. Ben 200'de 190 böyle olmasını istiyorum. Ruhumuzun bütün hasletleri fizik vücudun istediğini istiyor. Nefsin afet hasletlerinin, nefsin de %91'i, %81'i istiyor. 200'de 181 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. 200'de sadece 19, yani yuvarlak hesap %10 istemiyor. %90'ın dediğini fizik vücut uyguluyor ve hiç hesaba katmıyor %10 itirazı. Ama itiraz
var olduğu için fizik vücudun Allah'a teslimi gerçek anlamda bütünlenmiyor. Onun için fizik vücudun tesliminde, fizik vücudun ahsen olduğu konusu biraz şaibeli, engelli. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanıyor burada. Yani ahsen olmanın bir eksikliğiyle beraber var oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslimi noktasına dikkat edin. Ne diyor Allah-u Teala? Nisa suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki vecihini Allah'a teslim etmiş ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir fizik vücudun ahsen oluşu var velayet makamlarında, bir de nefsin ahsen oluşu var. Nefsin ahsen oluşuna Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor ama ahsen olan bir nefse muhlis adını veriyor. Nefs ne zaman ahsen olur? Nefsin bütün afetleri yok olduğu zaman. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin olduğu zaman fizik vücudun ahsen adıyla anılmamasının arkasında hala o kişinin iç dünyasında fizik vücudun davranışlarına engel olmaya çalışan 19%'luk veya yuvarlak hesap konuşalım %10'luk bir karşı kuvvet var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasaklarını işlemek isteyen %10'luk bir asi kuvvet. Ama bunlar nefsin kalbinde. Fizik vücudun davranışlarını etkilemek isteseler de şeytanın hakimiyeti sadece bunlar üzerinde ne kadar azdırsa neticeye tesir etmeleri artık mümkün değil. Fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Burada fizik vücudu ahsen kabul edebilir miyiz? Elbette etmek mümkün. Ahsen bir fizik vücut, ahsen bir nefs. Ahsen bir fizik vücut, engelli bir fizik vücuttur. Hala nefsin afetleri fizik vücut üzerinde de hükümran olmaya devam etmek ister. Ama bunların sayısı nefse göre %19'dur. Ama ruhu da devreye katarsanız %19'dur. Yani toplam Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyenler %181, karşı koymak isteyenler %19. Yuvarlak hesap %90, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir iç yapıyla yaklaşık %10 rezistansla fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyor. Bu fizik vücudun teslimidir. 25. basamaktayız. Bu makama muhsinler makamı diyoruz. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yer. Burası ilmel yakinin sonudur. Aslında ilmel yakin
ruhumuzun Allah'a teslim olduğu noktada 22. basamakta tamamlanmıştır. Ama 22. basamak 21. basamaktan sadece birkaç saniye sonradır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar Kur'an'ın ruhunun öğretildiği basamaklar. Bunun için velayet kademeleri, velayet, evliyalık makamı Kur'an'ın ruhunu devreye sokmuş olan insanların makamlarıdır. Velayet makamları Kur'an'ın lafzının aşılmış olduğunun kesin işaretini taşır. Lafız kıraat olarak 3. basamağa kadar geçerlidir. Tilavet olarak 14. basamağa kadar geçerlidir. Tezkiye olarak 14. basamaktan 21. basamağa kadar geçerlidir ve burası ilmel yakinin sonudur. Aynel yakin ilmel yakinden sonra hemen başlamaz. 21. basamakta ilmel yakin biter. 22, 23, 24, 25. ayetler, 25. basamaklar artık Kur'an'ın lafzı değildir. Lafız tezkiye ile sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu zühd makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında tahakkuk eder. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhlarının asıl önemlileri bundan sonra gelen üç basamaktır. 26, 27 ve 28. basamaklar. Bu basamakların sahipleri onlar hayırlarda yarışanlardır. Sabikun, müsabıklar, yarışanlar. Nerede yarışanlar? Hayırlarda yarışanlar. Müşterek özellikleri daimi zikrin sahibi olmak. İşte 25. basamaktan sonra 26. basamak ulul bab. Velayetin 5. makamı. Ondan sonra ihlas, velayetin 6. makamı. Ondan sonra velayetin son makamı salah. Öyleyse velayet makamlarının dördüncüsüne geldik. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek noktasından sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre bir defa ulaşan kişinin daimi zikirden düşmesi mümkün değildir. Ulul-elbab makamı da, ihlas makamı da, salah makamı da değişmez makamlardır. Aşağı dönülmesi mümkün olmayan bir koruyucu kalkanın arkasına kişi en sağlam standartlarda yerleşmiştir. Bu kalkan daimi zikirdir. Daimi zikir Allah'ın bir büyük nimetidir. Kim daimi zikre ulaşmışsa oradan sonra daimi zikirden aşağı düşmesi mümkün değildir. Kim daimi zikir hüviyetinde görünüp de oradan aşağı düşmüşse o daimi zikirde değildir. Daimi zikirde olmamıştır. Allah Teala ona hediyeler vermiş olabilir. Ama bu daimi zikri muhtesap olarak almamış olan bir dizaynı ifade eder daimi zikre. Ulaşamamış bir kişiye Allah Teala daimi zikre ulaşmış gibi hediyeler verebilir. Ama kişinin liyakatine göre bunlara ehil olması veya olmaması söz konusu olur.
çevrenin de tesiriyle kişi liyakatini kaybedebilir, ehil olmadığı cennetle. O zaman ait olduğu yere geri dönecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu hafta şunu bileceksiniz ki, daimi zikirden geri dönüş söz konusu değildir. Hulelbap makamına adım atan, daimi zikre ulaşan kişinin geri dönmesi neden mümkün değildir? Daimi zikir sebebiyle karanlıkların nefsin kalbine yeniden girişi mümkün olmadığı için. Daimi zikir devamlı olarak o kişinin kalbine rahmetin fazlının ve rahmetin salavatın girmesidir ve mührün üzerine baskı yapması halidir. Mührün üzerine devamlı baskı yapıldığı için mührün zürvani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Mümkün değilse karanlıkların tekrar kişinin kalbine girip de o kişinin kalbini karartması hiçbir zaman artık mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Daimi zikir öyle bir müessesedir ki mutlaka Allah ile mutlak teması sağlar. Bu temas Allah ile tezekkürdür. Bu hedefe ulaşmadan Allah ile tezekkür edilebilir mi? Mümkün. Allah Teala kişiye hitap edebilir. Allah'ı insanlar daimi zikre ulaşmadan evvel de duyabilirler. Ve sonra kişilerin liyakat müessesesi ortaya çıkar. Allah Teala'dan ilham almaya başlayayım. Bunu karşılıklı tezekküre kadar götürenler eğer daimi zikir liyakatinin sahibi değillerse bir süre sonra yanlış bilgiler edinmeye başlarlar. Bu yanlış bilgiler Resul'le de ters düşebilir. Doğru olmadığı böylece ortaya çıkar. Öyleyse bu hafta dikkatli olmak mecburiyetinde herkes. Bir takım insanlar Allah-u Teala'dan vahiy aldıklarını söylüyorlar. Sonra bir de bakıyorsunuz ki söylenilen şey Allah'ın söylettiğiyle birbirine ters. Orada liyakatsizlik artık kesinleşmiştir. O kişi orada kalamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için Allah ile konuştuğunu söyleyenler, sizlerin suallerine muhatap oluyorlarsa, aldığınız cevapları tahkik edin. Nerede bir yanlışla karşılaşırsanız size haber verilir. O zaman kendilerinde bir şeyler vehmedenler o liyakatin sahibi olmadıkları bir duruma inerler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yanlışlıklara Allah'ın kapıları kapalıdır. Bazı insanlar, kardeşlerimize gidiyorlar. Günlerce onlarla beraber kalıyorlar. Onlara çeşitli yalanlar uyduruyorlar. Hatta bir kısmı bizim gönderdiğimizi söyleyip gidiyorlar. Bir de bakıyoruz ki
o kardeşlerimizden maddi menfaat temin edilmiş ve kardeşlerimiz de onlara inanmışlar. Bize sormak gereğini duymamışlar. Bundan sonra bu gereği duyun. Doğrular ve yanlışlar ak ve kara gibi bu hidayet çağında ortaya çıkacaktır. Kim layık olmadığı bir yeri kendinden menkul bir iradi yapıyla kazanmışsa, Allah'ın kendisine vermediği şeyleri almış gibi gösteriyorsa, o zaman orada durdurulması lazım gelen bir yanlış vardır. Fizik ötesi bir şeyler sahibi olduğunu iddia eden herkes için dikkatli olun. Sevgili kardeşlerim, gelecek yıllar daha açık bir şekilde her şeyin ortaya çıkacağı yıllardır. Öyleyse Ulul Elbap makamı gerçekten bir kişinin daimi zikrin sahibi olduğu makamdır. Allah Teala buyuruyor ki: Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Allah'ı zikretmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe daimi zikrin sahibiydiler. Saydığımız bütün bu kademelerin hepsinin sahibi oldular. İrşada da ulaştılar, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ulul Elbab makamında size sadece zemin katın sırları gösterilir. Ana dergahın sırları. Elbette doğrularla yanlışları ayırt edebilmek için size Allah'ın bize gösterdiklerinin bir kısmını söyleriz. İddia sahibine de sorarız. O anlattıklarımızın ötesini sorarız. Ak ve kara açık bir şekilde ortaya çıkar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Ulul Elbab makamı mutlaka ana dergahın sırlarının öğretildiği bir makamdır. Daimi zikrin sahibidir kişi ve hayırlarda yarışanlardandır. Başkalarına olduğundan farklı görünmeyi tecviz etmez makam. Öyleyse bir adım daha öteye gidelim. Ulul Elbab makamında iken ne zaman Allah Teala size birinci gök katını gösterirse, ki 7 kat hakkında da kalın çizgilerle oraya ait olan detayları sizlere ulaştırdık. Ona göğün birinci katı, oradaki secde gösterilir. Sonra ikinci gök katı, su varılma işlemi gösterilir. Üçüncü gök katı, 2 katlı mescitte secde gösterilir. Üçüncü katla dördüncü katın arasındaki mihenk menfezi gösterilir. O sonsuz uzunluktaki silindir. Dördüncü kattaki Beytül Makdis'in aslı gösterilir. Beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslı gösterilir. Ki asıl hac, büyük hac parasıdır. Altıncı katta Sıbkatullah olma makamı gösterilir. Yedinci kata kişi elindeki kılıçla çıkar ve yedinci katın altın kapısındaki altın zincire kılıcıyla bir defa vurur ve yedinci katın
altın kapısı otomatik olarak açılır zincir çevrinde. Yedinci katın birinci alemi, ikinci alemi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci alemleri birer birer gösterilecektir İhlas makamındaki kişiye. Ve en son göreceği şey indi ilahi ve indi ilahinin en üst noktası, Allah-u Teala'nın huzurunun en üst noktası Sitretül Müntaha, Müntaha'daki en sondaki, en üst noktadaki ağaç. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Ne zaman bu ağacı görürseniz o zaman ihlas makamı bitti demektir. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuha çağrılan herkes Allah Teala tarafından ihlas makamının bittiği müjdesini alır. Artık kişi salah makamındadır. İhlas makamı göğün yedi katında, yedinci katının son noktasında tamamlanır. Allah Teala muhlisler için diyor ki ihlas makamını tamamlayanlar için Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak nefslerini Allah'ın dininde halis kılmış ve Allah'a kul olmuş, muhlis kul olmuş, muhlis standartlarda kul olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Kim nefsini halis kılarsa, bütün afetlerden kurtarmışsa ve bu göğün bütün katlarını görerek şekillenmişse, o kişi halis olmuştur. Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. İhlas makamında yedi mertebe daha müzeyyen olmuştur. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilmiştir. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha, velayetin yedinci makamı olan salaha bir geçiş kapısıdır. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. İkinci kademesi kişinin irşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonraki günahlarının örtülmesi kademesidir. Üçüncüsü başının üzerine salah nuru verildiği kademedir. Böylece sadece içi pür nur olmayacaktır, dışı da pür nur olacaktır kişinin. Dördüncü kademesi ise o kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. O kişiye mağfiret edilmesini ifade eder. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi salah makamını ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. O gün Allah kıyamet günü yani nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ya Rabbi nurumuzu tamamla derler. Başlarının üzerinde kendi nurları, ruhları olacaktır. Devrin imamının ruhu olacaktır. İkisinin de başının üzerinde nur olacaktır. Nurumuzu tamamla dedikleri zaman Allah Teala onların fizik vücutlarının da başının üzerine salah nuru verecektir. Böylece nurlar tamamlanmış olacaktır. Ve Allah Teala diyor ki biz onların günahlarını örteriz. Onlar da ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla derler ve bize mağfiret eyle derler diyor. Ve Allah Teala nurunu tamamlar salah nuruyla onlara mağfiret eder. Onların günahlarını sevaba çevirir. Bu nokta onların irşadı.

0: 12 kademe nefsin müzeyyen olmasıyla mümkün. Burada 12 kademe müzeyyen olmak söz konusudur. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmeyi isteyerek Allah'tan talepte bulunur. İradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Burası selah makamının 5. kademesidir. Ve buraya ulaşabilen kişi artık 7. kattaki adn-ı cennetlerine ulaşmıştır. Allah Teala onu irşada memur ve mezunsun, mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. Bütün sahabe bu makamın sahibi olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Diyor ki, sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensara da macirine de tabi olunduğunu, ensarın da macirin de tabiyeti verebilecek olan irşat makamının sahipleri olduğu kesinleşiyor. Burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, salah makamının 5. kademesidir. Bütün sahabe oraya ulaştılar. Allah Teala bu kademedeki takva için diyor ki, ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi. Ey amel olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takva, iradenizin de Allah'a teslim olunduğu noktayı ifade eder. Orada salah makamının muhtevası bütünleşir. Kişi normal standartlardaki bir insanın, Resul olmayan, Nebi olmayan bir insanın ulaşabileceği son noktayı ifade eder. Bu kademenin, irşat makamının daha ötesi, bütün kavimlerdeki Resulleri ifade eder. Salah makamının 6. ruhunu ifade eder. Ve en üstteki noktada ise devrin imamı vardır. Tasarruf altındadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliniz ki Allah-u Teala'nın Kur'an öğretisi bir lafızdan 7 tane bölümden oluşan bir lafızdan ve 7 tane ruhtan oluşur. Fena, beka, züht, muhsinler, ulul elbab, ihlas ve salah 7 tane ruhu ifade eder. 7. ruh salah makamı kendi içinde 7 kısma ayrılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte burada velayet makamları konusunu bir Ramazan akşamında inşallah tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü.
1: Bir gelişe eksik sorduğunda daha Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali'ni bize belirlikte olacaklar ve biz hazır zamanımızı tükenmeden hemen kendimize mücadele etmek istiyoruz.

Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözünü öperiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta lezzetine en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve la dâllîn. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni güne daha giriyoruz. Bir yeni günde daha beraberiz. Rabbimizle birlikte. Siz, biz ve O. Yaratan, yaratıcı. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bir sahibimiz var. Sahibimiz var bizim. Allah bizlerin sahibi. Sahipsiz değiliz. İşte o yüce Rabbimiz Allah sahibimiz, o her şeye şahittir. Her şeyin temelinde, her noktada mutlaka o vardır. Herkesin her şeyinden haberdardır. Her şeyine şahittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Şimdi efendim, Allah şahidimizdir. Kainatın en büyük şahidi. Hiçbir şey yokken yokluğa şahitti. Sonra yarattığı yaratıklarına şahit oldu. Kıyamet günü kıyamete şahit olacak. O şahitlerin en yücesidir. Allah. Öyleyse şu insanın yaratılışına beraberce bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah. Bir kısmı kendisine ve etrafındakilere şahit kıldı. Olan etrafındakiler de onun şahidiydi. Adem Aleyhisselam'ın. Ve insan için macera böyle başladı. Allah'ın kainattaki en değerli varlığı yaratılmıştı. Bu değerin ortaya konması için Allah-u Teala'nın dizaynı ona secde edilmesiydi. Bu bir açıklamaydı. Allah-u Teala'nın manifestosu. Bu sizin hepinizden üstündür anlamına Allah-u Teala buyurdu ki hepiniz ona secde edeceksiniz. Ve ilk defa şahit oldukları yeni bir varlığa cinler, şeytanlar ve melekler secde ettiler. Ama iblis, şeytanlardan birisi secde etmedi. Ve Allah'ın katında ilk isyan o gün gerçekleşti. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ilk insanı ortaya koyan bir başlangıç noktasıydı. Kainata bir halife tayin edilmişti. Allah'ın kainatın her hayat olacak noktasında halifesi artık vardı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan, yeryüzüne varis olan bir varlık bu. İnsan. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir cin olarak, bir hayvan olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. O şerefe layık olmalıyız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Onlara söyle, insanı kıyamet gününe kadar var olacak. Ve kıyamet günü yaşayanlar için bir son oluşturacak. Kadise böyle bir dizaynda bütün insanlar için

İnsan olduğu için bir hayat söz konusu. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor Allah Teala. Hayat filmimiz ve bu hayat filmimizin yanı başında düşüncelerimizin filmi.

Bunlar kıyamet günü bizim taahhüt unsurlarımızı %100 ortaya koyan temel şahitler. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü yaptıklarınızı elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuz size haber verecek diyor. Yani davranış biçimleriyle her biri yapmış olduğunu söylemiş olacak. Ne yapmışlarsa o yaptıklarını açıkça hayat filminizde göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra bir şehadet müessesesidir. Ne yaptıysanız doğumunuzdan ölümünüze kadar her şey oradadır. Üstelik her saniyesi derecelenmiş olarak. Her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Eğer bir hayır işliyorsanız bunun manası hayat filminizin her saniyesine yeni derecelerin ilave edilmesidir. Eğer bir şer işliyorsanız bunun manası hayatınızın şer işlediğiniz sürece her saniyesine negatif derecelerin yazılmasıdır. Pozitif puanlar, zâid dereceler, negatif puanlar, nakıs dereceler. Böylece hayatınız bütünün parçalarını oluşturur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve hayat filminiz sizin şahitlerinizdir. Hayat filminizde de şahitler var. Kiramen Katibin Melekleri hayat filmlerinizin şahididir. Sağ taraftakiler pozitif derecelerinizi kaydederler ve onları muhafaza ederler. Son rakamları kümülatif değerler olarak bellidir. Sol tarafınızdakiler gene şahitler ve negatif derecelerinizi kaydederler. Yani kaybettiğiniz puanları ve onların da kümülatif rakamı, son rakamı yeni her saniye yeni ilavelerle daima bellidir. Kıyamet günü bu rakam tamamlanmış, her şey bitmiş olacak. Son rakam sağ tarafta da, sol tarafta da belli. Allah Teala Mahkeme-i Kübra'daki şahidiniz olacak olan bu üç boyutlu hayat filminiz konusunda bir saik, Kasım'daki K harfiyle bitiyor, saik. Bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin Melekleri şahittir. Ve Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin Melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli, kasetli kameralar değil, hastalardan oluşan kameralarla hayat filminiz alınıyor, üç boyutlu olarak alınıyor. A'dan Z'ye her yaptığınız belli. Saik onları kameraya alıyor, üç boyutlu olarak muhafaza ediyor. Kiramen Katibin Melekleri de ellerindeki mizanlarla hayatınızın her saniyesinde
yaptığınız her hareketi devamlı derecelendiriyorlar ellerindeki mizanla. Mizan, kainattaki mevcut her türlü olayı muhtevasına alan bir ilahi kompüter, bir ilahi bilgisayar. Her olayı her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan, olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif ve negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen, bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah-u Teala size en ufak bir haklılıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar, ne eksik ne fazla. Bu kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin ötesinde orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman, seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların şahidi olacaktır. Devrin imamı olması hasebiyle. Öyleyse kainattaki kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerin şahidi. Bütün nebilerin şahidi. Ve huzur namazının imamlarının şahidi. Yaşadığı devredeki bütün resimlerin şahidi. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak
şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu nebiler geliyor. İkinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir. Her nebi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her Resulün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler hangi resimlere şahit olmuşsa tabi olmuşsa bütün tabiyet müesseselerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle bir güz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe merasimlerinin şahididir. Kim tövbe etse bütün tövbe edenlerin şahididir. O devirdeki hangi müşriye tabi olursa olsun o şahittir. Hangi Resul'e tabi olursa olsun o şahittir. Her devrin hangi devirde nebi yaşamışsa o devrin nebisi, peygamberi bütün kavimlerdeki resullere tabiyetinde, onların dışındaki müşriklere tabiyetinde şahididir.

Her peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki Resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki Resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlarına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan Resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahibidir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki Resuller tasarruf rızasının bir altındaki mihakkın takva rızasına sahiptirler. Mihakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imamını yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun, ister Allah'ın İrşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun, ister resimlere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun, hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki müessese bir şehadet müessesesi ve devrin imamları 3. grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler
aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani nebidir, asaletin o göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletin o görevdedirler. Bütün Nebi olmayan, Nebi Resul olmayan, Veli Resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaleten getirilir ve oradaki arşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyrisülükte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İndi ilahide namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah Teala'nın resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Seyircilikte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün nebilerden sonra gelecek olan Allah Teala'nın ona yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke Resul'dür. Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke Resul için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların şahitliğinden bahsediyor. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır sözü, misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlara diyorlar ki, söz veriyoruz. Ve hepimiz dilimizle ikrar ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki, öyleyse şahit olun, biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamlarının şehadeti, üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler, bütün ülkelerdeki Resullerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa, o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu resullerden birisi, herhangi bir milletteki resullerden birisi ölürse, Allah Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün kavimlere Resul gönderildiği Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller sana makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın Resulleri. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O Resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir Resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün Resullerdir. Ve beşinci grup şahitler Salih makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah-u Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikunel ebelin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ensare ve macirine ihsanla
tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani beşinci grup şahitlerden olmuşlar. Öyleyse insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olan Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha önceki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah-u Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce gelirler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katib'in melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah-u Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Öyleyse insanlar açısından, kıyamet günü şahitlik edecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman, şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

devrisinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler Kiramen Katibin melekleri. Şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şehadetle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine 7 grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arşı tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arşı tutan melekler İndi ilahide huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde, mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin, tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arşı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katibin melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmü Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Gene etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını
günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşit, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme sebebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başın üzerindeki bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet müezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da

olayı yaptı. Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü %100 ölçerek, %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammüde göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah-u Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden üç boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanının sahibidir. Bu sebeple Allah-u Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah-u Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her safhası şahitlerle kesin standartlarda tespit ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynda tespit etmiş ki kıyamet günündeki bütün insanlar ölmüş olacak. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüş olacaklar. Ve hepsinin hayat filmi kıyamet günü oradan alınıp ezele götürülecek. Götürülmüş.

0: Ve hayat filmleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gideceklerin hayat filmi illiğinde. İkinci grup cehenneme gideceklerin hayat filmleri sicinde. Ve her şey gelecekte, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz. Onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınızda dursun. Ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki ses de size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetiyle teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
0: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de En iyi bilen sizi yaratan Allah. Reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürleriz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, üzerimizdeki ağırlık hafiflemiyor. Her geçen gün biraz daha önemini arttırıyor. Dünyanın böylesine Allah'ın söylediklerini unuttuğu bir dönemde misyon son derece önemli bir ağırlık taşıyor. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Şu dünya üzerinde sizler varsınız. Allah'ın söylediklerini bütün dünyaya anlatacak olan, ispat edecek olan sizlersiniz. Her şey insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan her şey unutulmuş. İblis insanlara onlar şöyle şöyle yapsınlar da oyalansınlar diye bir şeyler yapmalarına müsaade etmiş. Evet, evet, müsaade. Namaz kılsınlar diyor, oruç tutsunlar diyor, zekat versinler diyor, hacca gitsinler diyor, kelime-i şehadet getirsinler. Ama sakın zikir yapmasınlar diyor. Sakın Allah'a ulaşmayı dilemesinler diyor. Sakın bu sırları bilmesinler diyor. Onlar diyor transandantal meditasyon yapsınlar, yoga yapsınlar. Böylece gönüllerini eğlendirsinler ve benimle beraber doğru posta cehenneme gelsinler diyor. Bu facianın farkında olan bu az sayıda insan sizlersiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlerden bahsediyor. Sahabe soruyor, onlar kim diyorlar, kim onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Benim sünnetlerimi hayata getirecek olan kişi. Allah'ın farzlarını hayata getirecek olan kişi. Ve onun etrafındakiler. Yani farzlar mı kaybolmuş? Evet sevgili kardeşlerim, farzlar kaybolmuş. Deveyi hamuduyla beraber bir çuvalın içine koymuşlar, götürmüşler. Atı alanda Üsküdar'ı deveyle beraber geçmiş. Hangi standartların içindeyiz? İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel farzların hepsinin yitirildiği, yok edildiği bir noktadayız. Yeter mi? Yetmez. Dünya saadeti içinde aynı şeyleri son derece rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Bir insaflı göz, 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam'ı karşılaştırırsa aradan geçen devrede köprülerin altından ne kadar çok sular geçtiğini ve şeytanın bu sulara karıştırdığı ne kadar çok şeyin yok edildiğini görecekler. Bunlar alelade olgular değil. İslam kalesinden en büyük taşlar koparılmış. Sevgili kardeşlerim, İslam ülkeleri bugün dünyanın en geri kalmış ülkelerini temsil ediyor. Neden öyle biliyor musunuz? İsimleri İslam. Realitede İslam olmanın bilincinde olan dünya üzerinde çok az insan var. Belki bunun en ilginç yanı, her dinin içinde bir kısım insan İslam'ı yaşıyor. Küçük gruplar. Onlar İslam'ın dışındakiler, kendi peygamberlerinden bugüne kadar gelen silsileden
bugün kendi mürşitlerine tabi olarak yaşamakta olanlar. Evet, mürşitten bahsediyorum. Bütün dünya dinlerinde silsileler devam ediyor. Bağlantılar devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir vaziyete baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'dan geriye bir harabe kaldığını hep beraber görürüz. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zanneden insanların ortaya koyduğu bir harabe. Temel kurtuluş faktörlerinin hepsi yok edilmiş bir İslam. Kolları kesilmiş, cennet saadetine ulaştıracak olan bütün emirler Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen yok edilerek, insanlardan gizlenerek. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel emirler de. Birincisi İslam'ın bacaklarının kesilmesini, ikincisi İslam'ın kollarının kesilmesini temin etmiş. Öteye gitmeye lüzum yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir göz atacağız. 14 asır evvel İslam nasıl yaşandı? Bugün İslam nasıl yaşanıyor? Bugün İslam'ın nasıl yaşandığını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çünkü biliyorsunuz ki bütün sevgili alimlerimiz el birliği etmişler. Diyorlar ki İslam teslim demektir. Hay Allah razı olsun. %100 aynı fikirdeyiz. İslam teslim manasına gelen bu İslam 5 şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunları yaparız diyorlar. Ve diyorlar biz İslam'ız. Yani Allah'a teslim olanlarız. Gördünüz mü? İslam'ı hangi standartlar içinde nasıl düşünüyor insanlar? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimiz birçok insana elbette batıyor. Onlar alimlerin söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Alimler de bir kısmı hakikati bilmelerine rağmen onu örtmekle meşguller. Bir kısmı yavaş yavaş akılları başlarına girenler, bir kısmında hiç ümit yok. Hiçbir zaman değişmesi mümkün olmayan insanlar. Kur'an'daki İslam'a 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanan İslam'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. İslam 5 şarttan değil, 5 safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha. Mürşide ulaşmak, ikinci safha. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve böylece ruhun hidayetini gerçekleştirmek, üçüncü safha. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak, dördüncü safha. Nefsi ahsen kılmak, beşinci safha. Bunlardan ilk üçü cennet saadetini mutlaka kazandırıyor kişiye. Daha birincisi de cennet saadeti mutlak olarak kazanılıyor. Son ikisi de dünya saadetini tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, hani olmazsa olmaz diye bir söz var ya, konu öylesine önemlidir ki öteki şartların hepsi tamam olsa o bir tek şart tamam olmadıkça ayaksız bir masa gibi aynen masa yerlidir. Masalık görevi yapamaz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Çok basit bir hakikatten bahsetmek istiyorum başlangıç hakikatinden. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bizi bizimle hiç alakadar olmadan dışarıdan dinleyenler, hepinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz kurtulamazsınız. Onlar size ne söylerlerse söylesinler ama hiçbiriniz kurtulamazsınız. Öyleyse İslam'ın birinci safhasına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş.
dilemiş mi? Nereden biliyoruz? İşte iki tane ayet. Allah Teala Zümer 18'de buyuruyor ki onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar hepsi hidayete erenlerdir. Onlar ulul elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Aslında burada üç hidayetten birden bahsediyor Allah Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Çünkü olay ulul elbapta noktalanmış. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. Ama bu hidayetin daha açık standartlarda açıklandığını da göreceğiz. Hepsi birinci hidayetten bahsedilen ruhun hidayesinden hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, fizik vücutlarını Allah'a teslim eden sahabenin önce ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini kesinleştirmiş. Diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir, hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe değil ruhlarını, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ama şu anda birinci safa için bize ruhun Allah'a teslim edilmesi olayı gerek. Hepsi teslim etmişler. Öyleyse bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İki sebepten böyle söylüyoruz. Bir, Allah'a kim ruhunu ulaştırmışsa o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin bu hedefe ulaşması Kur'an-ı Kerim ahkamınca mümkün değildir. Kurtuluşa ulaşması da. İşte Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَتْمَيُنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum alışırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gaflet içinde bir bütün dünya sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok az insan Allah'ın öngördüğü şuurun sahibi olarak Allah'ın görevlerini üstlenmiş durumda. Geri kalanlar, çok büyük bir kitle, bütün dinlerde, ne yazık ki İslam'da dahil, kurtulmaları mümkün olmayan bir büyük hatanın içerisinde. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerinin daha kesin bir ispatı var mı? Evet, Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Ne gördük şimdi biz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Kimler bu hidayete erenler? Bakalım beraberce. Ra'd 20, 21, 22 Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ. Onlar ahdlerini, Allah ile olan ahdlerini, üç vücudun birden yeminlerini yerine getirirler. Ve la yenkudûnel misaklerini bozmazlar. Nedir o misakları? Vellezîne yasulûne mâ emerallâhu bihi en yusale. Ellezîne ve onlar yasulûne vasıl ederler, ulaştırırlar. Mâ şeyi emerallâhu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en yusale ulaştırmayı.
Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Ahdlerini yerine getirenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Şimdi devam edelim. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan, yani cehenneme götürecek olan nakıs derecelerinin zahit derecelerinden fazla olmasından korkarlar diyor Allah Teala onlar. Ve yahşenne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar diyor. Vellezine sabrettigae ve çerabim, ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ayet iki cepheden birden almış burada konuyu. Allah'ın zatını dilemenin birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bu kişiyi cennete koyar. Ama ikinci safhası Allah'ın zatını dilemek var. An cennetlerine ulaştırır. Peygamberlerle beraber insanların Allah'ın cennetine girmesine sebebiyet verir. Öyleyse Rahat 22'nin devamına baktığımız zaman oraya kadar ulaştığını görüyoruz sonucun. Asgari standartlarda konuyu ele aldığımız zaman Rahat 22 bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir diyor. Onlar sabırla Allah'ın zatına en azından ulaşmayı dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Öyleyse burada bir nokta koyuyoruz konumuza. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemeselerdi ne olacaktı? Bugünkü alimlerimizin durumunda olacaklardı. Ve iblisle beraber doğru cehenneme gideceklerdi. Sevgili kardeşlerim, böyle söylüyoruz diye birçok din alimi ne olduğunu araştırmaya bile gerek bırakmadan, gerek duymadan sadece bize düşman oluyorlar. Olmaya devam etsinler. Hesapları Allah'a Teala'ya kendileri arasında. Ama bizim üzüldüğümüz şey onların bize düşman olmuşları değil. Sevgili kardeşlerim, bir tek canımız var. Allah yoluna biz onu adamışız. Ama 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu sorumsuzluk, işte bu müessese, bu sorumsuzluk müessesesi bize çok dokunuyor. Tabi onlar sözlerimizden şimdi hiçbir şey anlamayacaklardır. Adam sen de Allah'a ulaşmayı dilesen ne olur, dilemesen ne olur? Biz diyorlar evelallah, çocuk musun yahu diyorlar, biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz. Kelime-i şehadetle getiriyoruz ara sıra. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek. O adam çıkmış asırlar sonra bir sürü zırva söylüyor. Hiç hayatımızda kitaplarda filan okumadığımız zırvalar. Çok doğru, kitaplarda okumadığımız. Buraya kadarı doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız orada okursunuz. Ve neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ölmeden evvel anlamak mecburiyetindesiniz. Anlayamazsanız o arkanıza taktığınız milyonlarca insanla beraber siz de cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, burası konumuzun daha başı. Allah'a ulaşmayı dilemek olmazsa olmaz şartı. Kim dilemezse Allah-u Teala'ya ulaşmayı, hiç kimse, bu dilemeyenlerin hiçbirisi Allah'ın cennetine hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar giremezler. Misal mi istiyorsunuz? Bir adam düşünün 100 yaşında. Hayatının 85 senesini 15 yaşından itibaren başlamış, görevli olduğu andan itibaren ömrü boyunca 5 vakit namazını hiç kaçırmamış.
zekatını muhtedemen vermiş. Hacca gitmiş defalarca. Sık sık da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Orucunu da tutmuş. Sorun bakalım diyor yukarıya cennetteki yerin neresi? Cevap geliyor yok. Orada yeriniz yok. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim için keseler dikmişler. Duvara da bir tane çivi çakmışlar, keseleri atmışlar Kur'an-ı Kerim'de. Birisi öldüğü zaman onun arkasından Yasin okumaktan başka Kur'an-ı Kerim hiçbir işe yaramıyor. O bizim hayat kitabımız. A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölünceye kadar. Sevgili kardeşlerim, her sene değil, her ay değil, her hafta değil, her gün değil, her saat değil, her dakika da değil, her saniye ne yapmamız lazım geldiği orada o mukaddes kitapta yazılı. Her saniye Allah'ın ismini tekrar etmek mecburiyetindesiniz. Allah Teala zikri farz kılmış. Bir, günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. İki, daimi zikri farz kılmış. Üç, hayatınızın her saniyesi ona bağlı. Sevgili din adamları, yaparsınız ya da yapmazsınız. Bu kendinizle alakalı bir konu. Ama bilmediğiniz konularda insanlara ahkam kestiğiniz zaman onları da kendinizle beraber cehenneme mahkum ediyorsunuz. O zaman sorumluluk alıyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Şu hidayeti gizliyorsunuz ya insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını. Allah diyor insanlara kitaplarında delilleriyle birlikte göstermesine rağmen onlar ki hidayeti gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, ketmederler. Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Ve siz bugün Allah'ın hidayetini ketmediyorsunuz, gizliyorsunuz. Bundan hiçbir sorumluluk duymuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizin gayretinize bağlı. İnsanlar sizlerden bu hakikatleri öğrenebilirlerse kurtuluşa ulaşacaklar. 60 küsur milyon insan. Yoksa kurtulmaları mümkün değil. Allah'ın söylediklerini değil, iblisin söylediklerini düstur etmişler kendilerine. Ve birinci safa Allah'a ulaşmayı artık kimse dilemez olmuş. Sizlerin dışında sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci safayı burada noktalıyorum. Yok zamanımızda. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor, onun gideceği yer cehennemdir diyor. Bugün artık insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir şekilde dilemiyorlar. Peki dileseler de ne olur diye bir sual gelecektir bizi ilk defa dinleyenlerin aklına. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onların gideceği yer cennettir. İşte vel asr suresi, vel asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn, insanlar hüsnandadırlar. İllellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda olsalardı ne olacaklardı? Müminin yüzü işte Allah-u Teala diyor ki o insanlar ki kıyamet günü günahları sevaplarından çoktur, fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İşte onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala.
Sevgili kardeşlerim, ama Allah Teala Velhasıl Suresi'nde diyor ki اِلَّا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا İlla hariç اَلَّذ۪ينَ onlar ki اَامَنُوا اَامَنُوا'dırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cennete gireceklerdir buyuruyor. Allah'a ulaşmayı dilerse insanlar ne olur? Hiç. Allah'a ulaşır. Kesin mi? Kesin mi kesin? İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amene olanları yanımdan kovamam. Siz istiyorsunuz diye manası açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka olacaklardır diyor. İnne kullanmış Allah Teala. Kimmiş bunlar? Amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır diyor. İşte Ankebut suresi 5 ve 6. ayetler. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü le'at. Kim o kişiler ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar mı var? Tabii var. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şer eder, teslimi açar, göğsünden kalbine nur yolu açar diyor. Kimlerin? Kendine ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilediği kişilerin. Öyleyse dilemedikleri var. Diledikleri var. Peki kimleri dilemez Allah Teala? Araf 186'da diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir. Allah dilediğini hidayete erdirmez. Ha, milletin ağzına sakız. Demek ki Allah Teala öyle diliyor diye hidayete erecek olanları da Allah hidayete erdirmiyor. Ya da öyle diledi diye hidayete ermeyecek olanları hidayete erdiriyor. Sevgili kardeşlerim, kazınaya öyle değil. Ayet-i kerimenin devamında Allah Teala diyor ki Allah onları isyanları sebebiyle şaşkın bir halde bırakır diyor. Hidayete dilediğini erdirmeyen Allah Teala o dilediklerinin isyanda olanlar olduğunu söylüyor. Kim bu isyanda olan insanlar? Kim bu yeryüzünde fesat çıkaran Allah'ın emirlerine isyan eden insanlar? Demin size Rad 21 ile 20'yi ve 22'yi söylemiştik. Orada ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesi vardı. Rad 25'te de Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi vuslatı keserler. Allah'a ezelde misak vermelerine rağmen böyle yaparlar. İşte onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz? Koskoca alimler zümresi hepsi insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını reddetmekle meşguller. Allah Teala'nın 11 defa üzerinize farz kıldığı bir farz silsilesini yok sayıyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Sadece dileyenlerin ulaştığı, Allah'a ulaşmak üzere ulaştığı, mürşide ulaşmak hepsine nasip olmuş. Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bir mürşide ulaştı, tövbe etti diyelim. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz.
Hiçbir değişiklik olmaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu işitir, bilir ve görür. Hemen harekete geçer. Kulaklarındaki bakrayı alır, kalbindeki ikineti alır, yerine ihfat koyar. O kişinin irşat makamıyla arasındaki icabı mesureyi alır. Maksadı kişiyi mürşidine ulaştırmak. Ve söz veriyor Allah-u Teala. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani mürşidine mutlaka ulaştırırım demek bu. Öyleyse tartışmasız bir vaka. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Neyse hamdolsun ki tabi olmadılar diyemiyorlar. Hepsi tabi oldular. Bunu diyemedikleri için başka bir yoldan gitmeleri lazım. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meğer son mürşitmiş. Ondan sonra mürşit falan gelmezmiş. İfadeleri bu. Sahiden gelmez mi? Hadi sevgili kardeşlerim beraberce şu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine 3300. defa beraberce bakalım. Bu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o sabikunel evelin var ya evvelki sabikunlar onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah-u Teala tartışmayı bitirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz'e bu sebeple diyor ki abimim sana sual sorarlar. Ne sormuşlarsa hepsinin cevabını biz koyduk diyor Kur'an-ı Kerim'e. Hepsinin cevabı orada var. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neyle karşı karşıyayız? Kainatın en büyük mürşidine sahabe tabi olmuş. Sonra mı? Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar. Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye. Sonra mı? Sahabeye tabi olmuşlar. Atları mı? Tabi'in. Tabi'ine tabi olmuşlar. Atları mı? Tebe-i tabi'in. Tebe-i tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tebe-i tebe-i diye devamlı arttırmak çok zor bir ifade. Onların isimlerini koymuyorlar bile artık. Zamanımıza kadar gelen bütün nesiller kendi mürşitlerine tabi olarak bugünlere ulaşmışlar. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Siz de bizlere tabi oluyorsunuz bizim neslimize. Aklı başında olanlara sesleniyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte red açık ve kesin bir şekilde geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşittir. Ondan sonra bir daha mürşit yoktur. Gelmez. Allah-u Teala da kör kör parmağım gözüne deyip Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine hüküm koyuyor. Bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Biz de diyorlar ki bu hadis mi? O mevzu hadis. Biz de diyoruz ki hay Allah razı olsun. Ne kadar güzel söylediniz. Yalnız bir küçücük noktada bir araya gelelim. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Benim hadislerim tartışılacaktır. Çok güzel. Ölçüsü ne? Hiçbir hadisim Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz diyor. Sadece Kur'an-ı Kerim'e uygun olanlar benim hadisimdir diyor. Uygun mu? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde

Allah'a ulaşmayı denemek diye bir şey yoktur diyorlar. Arkasından ne söylüyorlar biliyor musunuz? Çünkü bir insanın diyorlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değildir. Tabii bu aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar ötesinde aynı zamanda Allah'a ulaşmayı da sağken Allah'a ulaşmayı da inkar. 11 defa Allah Teala üzerimize farz kılmış. Onlar sadece hayır diyorlar. Böyle bir şey yok. Sevgili kardeşlerim. Zümer 54. Ve inübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiştim üzerinize. Azap gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu ve nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. İkinci ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür. Ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki buyuruyor Allah Teala. Rabbine rücu et diyor ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elini fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Hem kaçmak hem de sığınmak anlamı var firarda. Sonra beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana vasıl olmuşsa, ulaşmışsa sen de onun yolunu tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allahü yedi darüsselamü yeti men yeşâ ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Teslim yurdu Allah'ın zatı. Çünkü diyor ki oraya ulaştırmak istediklerini sırat-ı müstakim ulaştırır. Hem Nisa 175'te hem de Bakara 87, Enam 87 ve 88'de sırat-ı müstakimin insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah 6. defa kendi zatına davet ediyor. 7. davet müzemmil 8 Vesbir ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra mı? 8. ayet Şura 47 Yüzlerinize o değiştirmesi mümkün olan gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin diyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime Allah ruhun Allah'a ulaştırmasını üzerimize farz kıldığını emrettiğini söylüyor. Rab 21 وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَوْا Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Bu 9 ayet-i kerime bize direkt olarak verilmiş olan ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız konusundaki emirler. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bir defa daim ediyor aynı şeyi. O elestü bir Rabbüküm gününde Allah-u Teala işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor. Biz de üzerimize bunları yükledik diyor. Farz kıldık. Misakimizi üzerinize farz kıldık diyor Allah-u Teala. 10 ve Enam suresi 152. ayet-i kerime ve bir ahdullahi efu diyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Hem ruhunuzun, hem fizik vücudunuzun, hem de nefsinizin yeminlerini, misaklarını, ahdlerini yerine getirin. Üzerimize Allah'ın 11 defa farz kıldığı ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki bu emirler hiçe sayılıyor. Ve gördünüz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hem Enam 18'de hem Zümer 18'de Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Hem de

0: Ali İmran 20'de, üstelik Ali İmran 20'de fizik vücudun tesliminde söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün sahabe dilemişler. Mürşide ulaşmak, bütün sahabe ulaşmış. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, bütün sahabe hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış, teslim etmişler. Dördüncü safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Biraz evvel söyledik, Ali İmran 20, bütün sahabe fizik vücutlarında ve içlerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra mı? Nefsin Allah'a teslimi, son teslim. Bakara suresinin 132, 33, 34, 35, 36. ayetleri bir dizi halinde peygamberlerin Allah'a teslimini söylüyor. Hazreti İbrahim'den başlayıp silsile takip ederek Allah-u Teala bütün o peygamberlerin Allah'a ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de tamamen teslim ettiklerini, teslimi külliğine teslim olduklarını ifade ediyor. 136. ayet-i kerimede de sahabeye söylüyor. Onlara deyin ki diyor, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Yetmez. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu yer Ulu'l-Elbab kademesi. Ulu'l-Elbab velayetin beşinci kademesi, beşinci safhası, beşinci makamı. Altıncı makamda nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz gerçek anlamda. Yedinci makamda da eğer teslim olabilirsek Allah-u Teala'ya, köle olmayı başarırsak, o zaman Allah-u Teala bizi irşat makamına tayin ediyor. İrşada mezun kılındı cümlesiyle. Bütün sahabe, bırakınız nefslerine Allah'a teslim olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. Allah'a köle olmayı başarmışlar. Hepsi Allah'ın irşat makamının temsilcileri. Öyleyse nereye ulaştık sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir trajedi oynanıyor. İnsanların kitle halinde cehenneme sevk edildiği bir trajedi oynanıyor. Ve sorumlular sorumlu olduklarının farkında olmadıkları imajını veriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu dünya adı verilen gezegende eğer Allah'ın dini söz konusuysa şunun kesin olarak bilinmesi lazım. Zaten birden fazla din hiç olmamış. Allah'a teslim olma dini sadece bir tek din. Bütün peygamberlerin dini, çünkü bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların mutlak Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor Allah-u Teala. İsim vererek Hazreti İbrahim ve ona teslim olanlar, Hazreti Musa ve ona teslim olanlar, ona tabi olanlar, peygamberlere tabi olanların beraber verildiğini görüyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti Nuh ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar ve en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar. Hepsinin Allah'a teslim olduğuna dair Kur'an-ı Kerim her birine ait ayrı ayet-i kerimeyle bunu %100 ispat ediyor. Öyleyse Allah'ın emri ne? Allah'a teslim olmak, onun ötesinde başka bir şey yok. 28 basamağın tamamı bu. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudunuz. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. Bu teslimlerin tamamlanmasıdır. Göreviniz burada biter. Ama bunun sonuna kadar yürümek isteyenler mutlaka salah makamına geçeceklerdir. İrşada ereceklerdir. Eşyanın tabiatına uygun bir gidiş söz konusu. Burası irşada ermek, irşada ulaşmak. Bu nokta yeni bir kararın başlangıç noktasıdır. Diğer kişi Allah'a kul olduğunu idrak edecek ve kulluk ona yetecek. Kulluğun, ubudiyetin son mertebesinde görevinin tamamlandığını düşünecek. Ya da Allah'a kul olmak yetmeyecek, köle olmayı isteyecek kişi. O zaman iradesinin bağlanması konusunda talebi olacak. Ve kişi salah makamının son mertebesine, kölelik mertebesine ulaşacak ve Allah'ın emri tecelli edecek. O kişi üzerinde irşada memur ve mezun konumdur. Sevgili kardeşlerim, bizim sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı irşat heyetleri çıkarıyor sağa sola. Sağolun insanlar. İrşat makamının sahibi olduklarını zannediyorlar. Bu makama tayinlerin Allah-u Teala tarafından yapıldığının haberlerinde değiller. İdrakinde değiller. Şuurunda değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'la kalp bağları olmayanlar, kalp hatları olmayanlar, kalp gözleri açılmamış, kalp kulakları açılmamış olanlar, kendilerini gerçekten bir yerlerde zannediyorlar. Hiç kimse kendi kendine Allah ile olan ilişkilerinde bir yere gelemez. Kendi kendine gidebileceği yer sadece cehennemdir insanoğlunun. Hiç kimse bir yardım almadan şu dünyada Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, salt Allah'a ulaşmayı diledikleri için kurtuluşa ulaşanları başka bir görev yapmaya zaman bulamadan ölenleridir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de başka hiçbir şey yapmaya zaman bulamadan hemen ertesi gün ölmüşse, onlar Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerdir Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Ama yaşayanlar Allah'ın görevlerini seveceklerdir. Allah onları sevdirecektir. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve zikir yapmayı Allah sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya, hep 12'den vuruyor köfte onu. Öylesine kurnazca bir dizayn kurmuş ki, insanların namaz kılmasına engel olmuyor. Oruç tutmasına, zekat vermesine, hacca gitmesine, kelime-i şehadet getirmesine, yani kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesine. Çünkü bunların hiçbirisi bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onu kurtaramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka zikir yapacaktır. Allah-u Teala ona mutlaka zikri sevdirecektir. Bütün ibadetleri sevdirecektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın yolundaysanız namaz kılmak sizin için mutlaka zevke dönüşecektir. Oruç tutmak, açlığı hiç hissetmeyeceksiniz. Özellikle bir takım sigara tiryakisi, tasavvufun dışında olan insanlar, İslam'ı yaşamayanlar, hadi canım sen de öyle şey olur mu, biz akşama kadar nefesimiz kokuyor açlıktan, perişan oluyoruz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz ne kadar çok müracaat oldu bize? Babamız oruç tutmasaydı da bizi her gün dövmeseydi olmaz mıydı diye. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz dizaynı? Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamamızı Allah emretmiş. Yetmez. O güzellikleri yaşamak için yardım edeceğine söz vermiş. O yapacak. Biz namaz kılmasını sevmeyeceğiz. Allah sevdirecek. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için. Sevdirir mi? Garanti veriyor. Ne söylerse Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Madde 1. Madde 2. Allah söz verdiğini mutlaka yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Allah mutlaka söz verir ve yerine getirir. Öyleyse bütün insanlar için bir olaydan bahsediyoruz. Allah'ın emirleri var. Dikkat edin, bu emirlerin yerine getirilmesi mutlaka bir temel şarta dayalı. Allah'a ulaşmayı dileme şartına dayalı. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunca gayretten sonra bu hedeflere ulaşacak olanlarsınız. Ama ya bilmeyenler, ya aldananlar, aldatılanlar ve aldatanlar, hiçbirisinin kurtulması mümkün değil. Ve bu gayret, bu çırpınış, bu trajediye mani olma konusundaki gayretler bir hududa mutlaka varacaktır. Semeresini Allah-u Teala mutlaka verecektir. O insanların kurtuluşunu inşallah görmek nasip olacak. Ne yazık ki gene çoğu değil, gene azı. Çünkü iblis insanların çoğunu bütün devirlerde, peygamberlerin bile yaşadığı devirlerde hep kandırmayı başarmıştır. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 40. ayet 44. ayet kelimesinde diyor ki biz bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. Hayata getiririz, vazifeli kılarız. Ard arda aralarında fetret devri yoktur diyor Allah-u Teala ve küçücük bir not koymuş altına. Diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek hepsini tekzip ettiler, hepsini inkar ettiler. Hiçbir kavme Allah'ın gönderdiği Resulü o insanlar, o kavimde yaşayan insanlar hiçbir devirde kabul etmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber mi demediler? Üzerine insan pisliği atacak kadar alçaldı insanlar. Ona olmadık hakaretler ettiler. Sevgili kardeşlerim, bu kainata yetişmiş en büyük insan. Hayır, bunu biz söylemiyoruz. Bunu bilgisayar söylüyor, tarafsız bilgisayar. Dünyadaki bütün büyük insanlar, bütün peygamberler bilgisayara madde madde veriliyor. Sonuç Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor. Dünyanın en meşgul insanı. Ve sadece bu zavallı dünyaya değil, kainata tayin edilmiş. Seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor Allah-u Teala. Alemlere. Yedi alemin altısına da. Neden yedisine değil? Çünkü yedincisi yok. Yokluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir vakayla karşı karşıya değil miyiz? Allah Teala beş safayı da farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılmış. Dilemeyen diyor kurtuluşu yoktur. Bu noktadaki kurtuluşsuzluk olayı ileriye otomatik olarak projekte edilir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra bir insan bir mürşide ulaşmış, önünde de çöküp tövbe etmiş, bir şey yazmaz. Onun üzerinde mürşidin ruhu oluşmaz. O insan için hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması söz konusu değildir. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefe doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Kim bu istikamete bir gayretin sahibi ise o Allah'tan yardımı mutlak olarak alır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de namazı sevmeyen, orucu sevmeyen, Allah'ın emrettiği ibadetleri sevmeyen bir kişi olamaz. Bir takım insanlar diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz ama namazı sevmiyoruz. Biz de onlara diyoruz ki hayır, yanlış söylüyorsunuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dileseydiniz mutlaka bunları sevecektiniz. Sevgili kardeşlerim, hani bir fıkıhtan bahsediyoruz size. Oğlu tarih dersinden ertesi gün imtihana girecek. Babası diyor ki evladım bu gece dersini çalış. Eğer çalışırsan al işte kitap burada. Sabahleyin diyor sana bilmem kaç yüz bin milyon para verecek. Artık milyonlar Türkiye'de söz konusu, öyle dememiz lazım. Delikanlı sabahleyin babasının hemen yakasını yapıyor. Ver bakalım parayı diyor, okudum. Ne parası istesin yavrum diyor. Okudum diyor kitabı. Kitabı diyor okumamışsın, eğer okusaydın son sayfasında o parayı zaten bulacaktın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen o parayı bulur. Yani mutlaka Allah'ın emirlerini zevkle yerine getiren birisi hüviyetine girer. İstisnası yoktur. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey işte budur. İnsanların Allah-u Teala'nın indinde bir yerlere varmasını temin edecek olan temel faktör o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle şekillenmeye başlar. İlk açılan kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir, bir dilektir. Bu dilek bütün insanları mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için kurtuluş söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Unutmayın Allah-u Teala hepinizin kurtulmasını bizim sevgili alimlerimizin ümit etmeyeceği kadar kolay bir şekle bağlanmış. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşte İslam olmak bu dileğin arkasındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Başka bir ifade kullanayım. Hep insanlar derler ki biz cennete girmek istiyoruz, biz cennete girmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Allah Teala da aynı şeyi söylüyor. Kim cennete girmeyi isterse mutlaka girer. Bir küçücük değişiklik yapacak sadece. Cennete girmeyi istemek nedir? Bir istektir, bir taleptir. Ben diyecek Allah'a ulaşmayı diliyorum. İşte size bir istek. Ama bu istek o kişiyi mutlaka cennete ulaştırıyor. Ben cennete girmeyi istiyorum demek insanları cennete ulaştırmaz. Ama cennete girmek isteyen kişi ben Allah'a ulaşmak istiyorum derse, buna inanırsa, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilerse o kişinin cennete girmemesi mümkün değildir. Dilemezse cennete girmesi hangi şartların içinde olursa olsun mümkün değildir. Hayatını ibadetlerle geçiren bir adamın kurtulması mümkün değildir de, bir gece bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onu da görmüş, bunu işitmiş, bilmiş, rahim esmasıyla tecelliye başlamış, derhal o kişinin kulaklarındaki makrayı almış, kalbindeki hikmeti almış, yerine ihbar koymuş ve bu kişi ertesi gün ölmüş. Hiç amel yapamadan ölmüş kişi. Şimdi biz dediğimiz zaman bu hiç amelsiz adam var ya, o Allah'ın cennetine girecek de o 85 sene ibadet eden kişi girmeyecek. Fırtınalar kopuyor. Ama Allah Teala böyle söylüyor. Ne söylüyorsa doğru olan sadece odur. Bu kadar ekstrem misaller vermekten muradımız var tabi. Allah'ın söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu ispat etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblisin nasıl bu kadar kuvvetli olduğuna hep bakarım, hep sebep ararım. Bir defa korkunç zeki bir mahluk. İnsanları en olmadık yerlerinden 12'den vuruyor. Ve o insanlara, bugünün insanlarına şunu söylüyor. Bunca alim başka şeyler söylüyor. Bir tane ukala çıkmış oradan. Size diyor ki Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz doğru posta cehenneme gidersiniz. Dilerseniz cennete girersiniz. Böyle saçmalık olur mu diyor iblis. Bir tarafta diyor hayatının 80 senesinin bütün ibadetlere veren insanlar var. Onların cennete giremeyeceğini söylüyor. Ama bir adam Allah'a ulaşmayı dilemiş diye cennete girecekmiş. Ve bu kadar insanın da hiç aklına gelmiyor. Yahu neye dayalı olarak söylüyor acaba bunu? Şu Kur'an-ı Kerim'e bir de biz bakalım. Ya gerçekse? Hazreti Ali bizim söylediklerimize o devirde bir putperesti söylemiş. O da gülüp geçmiş. Hazreti Ali demiş ki bir tek sualim var demiş. Ya gerçekse? Sevgili kardeşlerim, biz öyle söylemiyoruz. Biz diyoruz ki eskilerin bir atasözü var. Halep oradaysa arşın burada. İki tane Kur'an-ı Kerim yok. Bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hiç değişmemiş. Bütün dünyadaki dinlerin yakın gelecekte birleşmesi söz konusu. Bu birleşmenin esası Kur'an-ı Kerim'in bütün insanları derleyip toplamasıdır. Allah'a teslim olmak bütün dinlerin esasını teşkil eder. Allah'a teslim olmak. Ruhu, beçi, nefsi. Ve sevgili kardeşlerim, sözlerimizin sonuna geldik. Bunca yıl, 30 küsur yıl, hep sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalıştık. Her zaman karşımıza dinlerini bilmeyen insanlar çıktı. Her zaman bizim yalan söylediğimizi söylediler. Bunu dinleyen bu tertemiz insanlar da Allah'ın söylediklerine değil, onların söylediklerine inandılar hep. Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar cehenneme gitmek istiyorlarsa, bunda ısrarlıysalar, bizim onları kulaklarından tutup zorla cennete sokmak gibi bir yetkimiz yok tabi. Ama doğruları söylemekle bu sorumluluğun bilincinde hayatımızı tüketmeye kararlıyız. Öyleyse insanların kurtuluşa ermesi mümkündür. Sahabe nasıl kurtuldularsa hepsinin kurtulduğu kesin. Allah Teala diyor ki kim o ümmine bir Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Araf 157. Allah Teala secde yüzde bütün sahabenin Allah'ın cennetine mutlaka gireceğini söylüyor. Ne yapmış sahabe? Size delilleri ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Beş safhanın hepsini yaşayıp en üst cennetlere layık olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir devirde fitne eksik olmamıştır. İblis insanların çoğunu her devirde kandırmayı başarmıştır. Elbette bu devirde de aynı şey olacak. Ama insanların bu kadar azının kurtulması, hayır. Mutlaka daha çok kurtulacak. Allah Teala böyle söylüyor. Bunun mümkün olduğu kanısıyla, inancıyla buradayız, karşınızdayız. Görüyorsunuz ki söylediklerimizin aksini 30 küsur yıldır kimse ortaya koyamadı. Lina Dandar'ın söylediği şey sadece hayır öyle değil. Onlara bakmayın. Onlar kendilerine göre Kur'an-ı Kerim yorumlarlar. Ama hiç kimse aksi ayetlerle ortaya çıkamıyor. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dünyada yaşayıp gidiyoruz. Allah Teala'nın hepinizi Allah'ın Kur'an-ı Kerim doğruları üzerinde bütün hedeflerinize ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı ve kolları ve bacakları kesilerek bitkisel hayata yatırılmış olan İslam'ı böylece canlandırmanızı, ihya etmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Yetmez. Böyle olacağını, insanların bunu öğreneceğini de biliyoruz. 3-4 sene sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok zaman yok. Ve Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizi bu ilimle teçhiz etti, mücehhez kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte
1: böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakta kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: El-Fatiha ve as-salavat ve izzillahi ve neşe'l-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın fikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tabiatıyla bitmemiştir. Bu bir dizayn meselesi ki insanlar asırlardan beri peygamberlere olan saygılarından dolayı bir karara varmışlar. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine hiç aldırmadan bir karara varmışlar. Demişler ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara ise Allah'ın verdiği şey ilhamdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri hiç dikkate alınmadan insanlar tarafından uydurulmuş bir masal bu. Ve öyle bir zaman parçasına ulaşmışız ki asırlardan beri bu söylene söylene Allah peygamberlerine vahyeder. Peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez. Onlara Allah Teala'nın söylediği şey verdiği ilhamdır. Bu söz asırlardan beri insanların kafalarına nakşedile bugüne ulaşılmış. Ve bugün bütün din alimleri bu konuda karara varmışlar. Muhakkak ki peygamberler Allah-u Teala'nın en kıymetli bendeleridir. Bir evliyanın bir peygamberle aynı seviyede bulunması düşünülemez. Peygamberler daima üstündürler. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamber adını verir. Allah-u Teala'nın peygamber adını verdiği kişiler nebiler olarak vasıflandırılıyor. Nebiler olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede nebi kelimesi geçmişse onun bir peygamber olduğunu görüyoruz. Resul cenneti için aynı şeyler geçerli değil. İşte bu nebilerin sonuncusu bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-i Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nebilerin sonuncusu olması, peygamberlerin sonuncusu olması dolayısıyla birçok yanlış şey ortaya çıkmış. Buna izah eden. Madem ki diyorlar o son nebidir, aynı zamanda son resul olması lazım. Ve buradan hareketle son mürşit oydu, ondan başka mürşit gelmeyecektir diyorlar. Ve son peygamber olarak Allah Teala ona vahyetmiştir. Ondan sonra Allah Teala'nın hiç kimseye vahyetmesi mümkün değildir. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kapatılmıştır, bitmiştir iddiasında insanlar. Tabiatıyla bu iddia sadece suya yazılmış bir yazı gibi insanların kendi kendine verdikleri bir kararı ifade ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim ayetlerine baksaydılar, Kur'an'ı bilseydiler hiçbir zaman böyle yanlış şeyler söylemeleri söz konusu değildi. Kur'an-ı Kerim'de farklı şeyler görüyoruz. Bırakınız peygamber olmayan bir insana arıya bile Allah-u Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Nas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz arıya vahyettik ki diyor o bal almak konusundaki gerekli yollara çıksın da insan için bir şifa olan balı üretsin diye. Allah Teala burada vahiy kelimesini kullanmış. Arıya vahyettiğini söylüyor. Yani bir Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi bir tarafa, arıya vahyettiğini açıkça ifade buyurduğu bir sistem var. Yetmez, Zilzal Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın yerlere ve göklere vahyettiğini görüyoruz. Hayır, ilham vermiyor. Ne arıya, ne yerlere göklere ilham vermiyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman işte Allah Teala değil bir insana, peygamber olmayan bir kişiye arıya bile vahyetmiş dediğimiz zaman arıya vahyeder diyorlar. O diyorlar bir hayvan. Arıya vahyeder Allah Teala. İnsan ondan üstün değil mi? Olabilir. Ama insana vahyetmez diyorlar. İnsanlardan yalnız peygamberlere vahyeder. Allah Teala Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. İlham ettik demiyor. Vahyettik diyor. Hiç kimse Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse buna ne kulp takacaklarını çok merak ediyoruz. Ama bu istikamette sessiz kalmakla veya bunlar bizi alakadar etmiyor demekle insanlar konuların içinden sıyrılmasını biliyor. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim'se, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'se, o zaman Kur'an-ı Kerim'in sözü asıldır, insanların değil. Kütüb-i Sitte ile insanlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim açık ve kesin hükmünü koyar, bütün kitaplar ona uymak mecburiyetindedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyorsa ki biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Olay kesinleşmiştir. Demek ki Allah Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyediyor. Sadece bu kadar değil, Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. O elindeki sepeti Nil Nehri'ne bırak diye biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi bildiğiniz gibi tabiatıyla bir peygamber olamaz. Her şeyden evvel bir kadın. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini görüyoruz. Hazreti Zekeriya ne zaman diyor Hazreti Meryem'in odasına girse orada yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri buluyordu. Hazreti Meryem'e bunlar nereden geliyor diye sorduğunda Meryem cevap veriyordu Allah'tan. Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini biliyoruz. Ve vahiy müessesesi Allah-u Teala tarafından daha açık bir şekilde de ifade buyurmuş. Diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Eğer yani Allah-u Teala bir kişiyle insanlardan bir kişiyle konuşursa, konuşma karşılıklı mükalemedir. Yani ilham vermek, bir kişinin darda kaldığı bir an kalbine Allah-u Teala'dan bir kelimenin ulaştırılması, birkaç kelimenin ulaştırılması, bir şiirin, bir mısranın ulaştırılması ve böylece kişiyi o düşünce standartları içinde en güzeli ulaştırması Allah-u Teala'nın. Ama ondan bir cevap beklemiyor Allah-u Teala. O da Allah'ın sözlerini normal standartlarda işitemiyor. Ancak Allah-u Teala ona bir ilhamda bulunmuş ve olay bitmiş. Karşılıklı bir konuşma söz konusu değil. Ama Allah-u Teala bu hangi surenin 51. ayet-i kerimesindeydi? Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. Hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahiyle veya bir perdenin arkasından veya bir Resul göndererek. Şimdi olaya baktığımız zaman bir defa ana fikir, ayet-i kerimedeki Şura 51'deki ana fikir, Allah insanlarla yalnız ve yalnız vahiy yoluyla konuşur. Bunu direkt olarak yapmazsa bir perdenin arkasından konuşur. Veya Cebrail Aleyhisselam'ı bir Resul olan meleği kullanır. Onun vasıtasıyla ulaşır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çoğu zaman Kur'an'ın parçalarını Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Bazılarını Allah-u Teala direkt olarak onun kalbine vahyetmiştir. Ve direkt olarak vahyettiğini açık açık söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki Habibim sana biz Kur'an-ı Kerim'i vahyettiğimiz zaman onları ezberleyeceğim diye kendini yormana gerek yok. Onu senin kalbine indirebilen Allah kalbine nakşetmeye de kadirdir. Yani Allah-u Teala diyor ki bir başka ayet-i kerimesinde sana diyor şiir yazdırmadık. Bu yakışmazdı da. Sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirmiş, nakşetmiş ve bu nakşin başlangıcını görüyoruz. Vahiy müessesesi onda bütünleşmiştir. Başlangıcına bakıyoruz. Alak suresinde Allah-u Teala'nın söylediği sadece bakın 40 yaşında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene çıktığı gibi Hira Dağı'ndaki mağaraya çıkmış ve yanına kuru ekmekle su almış ve bütün insanlardan ayrılmış, inzivaya çekilmiş. Bir ay süreyle 40 kişinde olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam ona görünüyor. Bembeyaz elbiselerin içinde bir insan hüviyetinde görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor. Oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ben okumak bilmiyorum. Ben ümmiyim diyor. Cebrail aleyhisselam bir adım daha atıyor. Gene diyor oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı cevabı alıyor. Ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan Cebrail aleyhisselam onu kucaklıyor sımsıkı, kollarını tutuyor. Ve Allah-u Teala'dan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geliyor. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. İkisi birden şiddetle sarsılıyorlar. İşte bu sarsılma müessesesini vücuda getiren Allah'ın cezbesidir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş okumuş mudur? Elbette okumuştur. Niye okumuştur? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuştur. Kur'an-ı Kerim adlı kitabı açarak onun sayfalarından Arapça metinden mi okumuştur? Hayır. Kalbindeki Kur'an'ı okumuştur. Ama okumuştur. Allah'ın ikra emri, ikra bi ismi rabbike emri, Rabbinin emri gerçekleşmiştir. Böylece gördüğümüz şey odur ki Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim onun tarafından bütün boyutlarıyla okunmuştur, emir gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya üzerindeki harfleri gene okumadı. Okumasını gene öğrenmedi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuması yeterliydi. Onu okuyordu. Okumayı da her zaman başardı. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala vahiy ediyordu. Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine indiren Allah'tır. Bir kısmını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, bir kısmını direkt olarak onun kalbine yazdıran Allah'tır. İşte bu yazı vahiy yoluyla yapılıyordu. Ve tabiatıyla peygamberlere gelen, bütün peygamberlere gelen vahiydi. Ama vahyi peygamberlerle hudutlu kılmak ve yalnız peygamberlere Allah-u Teala vahiy ediyor demek, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uymamakta ters düşmektedir. İşte biz onunla vazifeliyiz ki nerede Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir yanlışlık varsa onu düzeltmek. İşte bu hüküm yanlıştır. Allah peygamberlerine vahiy eder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy etmez. Onları sadece ilham verir demek yanlıştır. Allah Teala söylediğimiz gibi açıkça Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Her iki olayda da açık ve kesin şekilde Allah'ın vahyinin bir peygambere değil, peygamberin dışındaki insanlara yapıldığını kesin olarak tespit ediyoruz. Tabii eğer bizim insanlara sorarsanız diyorlar ki mesela o zaman vardı, o zaman eskiden Allah-u Teala vahyediyordu. Ama artık vahiy etmez. Daha açık konuşmak gerekirse herkese vahiy eder ama sana vahiy etmez. Diye sevgili Yaşar Müller Öztürk kardeşimiz bize söylemişti. Hatta şöyle bir şey de sormuştu. Allah bana vahiy eder mi? Biz de sana vahiy etmez dedik. Allah Teala'nın kime vahiy edeceği çok açık ve kesin bir şekilde bellidir. Bir insanın kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolması lazım ki Allah-u Teala ona vahyetsin. Kalbi kapkara olan insanlar, zikir yapmayan insanlar, bir müşüle tabi olmayan insanlar nelerine güvenerek Allah-u Teala'nın kendilerine de vahyetmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onu anlamak pek mümkün değil. Yani sonuca ulaşıyorum. Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini son derece açık bir şekilde söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah vahyetmez. Son peygamberde madem ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir, öyleyse vahiy meselesi onunla kesilmiştir. Artık Allah'ın kimseye vahyetmesi mümkün değildir diye bir düşünce gördüğünüz gibi Kur'an'ın ruhuna ve lafzına uymamaktadır. Böyleyse bu yanlış mutlaka düzeltilmelidir. İşte bu istikamette konuşmamız. vahiy müessesesiyle Allah-u Teala'nın insanlara kitap yazdırması mümkün müdür? Peygamberlerin dışındaki insanlara Allah'ın kitap yazdırması mümkün müdür? Elbette mümkündür. İşte Mesnevi'nin dibaçesine baktığımız zaman, yani girizgahına baktığımız zaman, başlangıç konuşmasına baktığımız zaman, diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi, bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Bu kitabın ne önünden ne ardından kötülük bu kitaba ulaşamaz diyor. Batıl bu kitaba ulaşamaz diyor. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah'ın Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine vahyettiğini görüyoruz. Ve onunla bir oluşma söz konusu. Bildiğiniz gibi Mesnevi ciddi bir kitaptır. Ve gerçekten hikmetlerle doludur. Mevlana hakkında onun gerçek bir evliya olduğu konusunda yüzlerce kıssa anlatılır. Bir tanesinde biz anlatalım. Şems Hazretleri Mevlana ile tanıştıktan sonra Mevlana Şems Hazretlerine tabi olduktan sonra Mevlana'nın kitapları kendisi için çok kıymetli ama adım adım da tasavvufa giriyor. Ve birisiyle yaptığı bir tartışmada Mevlana tartışmayı kazanıyor ve Şems Hazretleri Mevlana'ya bir küçücük noktada itiraz edecek oluyor. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki sen ondan anlamazsın diyor. Ben diyor bugüne kadar kaç kişiyle bunun tartışmasını yaptım ve o insanlara ben hep galip geldim. Şems Hazretleri'nin sesini çıkarmamış. Hangi kitapta yazıyor bu diyor. Gösteriyor da işte şu kitapta diye. O kitapta dahil olmak üzere ne kadar kitap varsa Şems Hazretleri almış hepsini havuza atmış. Mevlana daha henüz tasavvufun hızlıkları içine girememiş. Daha yeni tabi olmuş. Saçını başını yolmuş. Çünkü bütün sermayesi o kitaplar. O kitaplardan öyle başkalarıyla tartışıp onları yenmek en büyük zevki. Ve kitaplar ıslanıp da gidince Mevlana'nın bütün tüyleri diken diken olmuş. Hırsından ağlayacak durumda Şems Hazretleri de havuzun içinden kitapları birer birer almış diye üfürmüş kitaplara. Hepsinde de tozlar çıkıyor kitapların. Mevlana'nın gözleri fal taşı gibi açılmış demiş. Bu kitaplar ıslak değil. E değil tabii demiş. Neden ıslansın? İyi ama demiş sen onları havuza attın. Attım demiş. E havuza attığın halde demiş ıslanmadı kitaplar. Buradan demiş tozlar çıkıyor sen üfürdüğün zaman görüyorum. Bu nasıl iş? O zaman demiş ki Şems Hazretleri işte demiş sen de demiş bunu anlamazsın demiş. Sonra Mevlana'nın tasavvufa aşık olduğunu görüyoruz. Tasavvufu bütün boyutları yaşadığını, aynı kerametlerin onda da tezahür ettiğini görüyoruz. Ve eskiden her zaman tartışma yaptığı ve her zaman onu yendiği bir molla geliyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni ziyarete. Ve Mevlana da o sırada sema yapıyor dönerek. Molla da Kur'an-ı Kerim okuyor. Ne zaman bir secde ayetine gelse secde ayetini okurken Mevlana Celaleddin Rumi mutlaka secde ediyor. Şimdi adam bir denemiş, iki denemiş, tekrar geri dönmüş. Tekrar secde ayetini okumuş. Yalnız secde ayetini okuduğu anlarda mutlaka secde ediyor. Bunların hepsinin arkasında hikmetler var. Allah-u Teala'nın dostları bir takım özelliklerin sahibidir. İşte Allah-u Teala Mevlana Celaleddin Rumi'ye vahyetmiş ve ona Mesnevi'yi yazdırmış ve Mevlana bunu kitabın başına yazmakta hiçbir sakınca görmemiş. Bu kitabı diyor bize Allah Teala vahyederek yazdırdı diyor.

Ki Abdülkadir Geylani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri hiç çekinmemiştir vahiy kelimesini kullanmaya. Her zaman Allah-u Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Sohbetler kitabında diyor ki, ben diyor size bazen kızmış görünürüm diyor. Yüksek sesle konuşurum diyor. Size diyor belki bağırıp çağırırım diyor. Sen edersiniz ki diyor, onu ben yapıyorum. Halbuki diyor, onları söylememi Allah vahyediyor bana diyor. Size diyor, kızan ben değilim. Ona gelince diyor, Allah'a gelince hiç kızmaz. Ama beni kızmış gibi gösterir, bana vahyeder, benim ağzımdan onu dinlersiniz diyor. Allah Teala'yı gördüğünü söylüyor, onunla her zaman konuştuğunu, Allah Teala'nın her zaman vahiy aldığını söylüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sonra bizim Yunus'a bakıyoruz. Yunus diyor ki, Allah Teala diyor, bana bunları diyor yazdırır diyor. Allah'ın söylediklerini yazarım ben diyor. İbrahim Hakkı Erzurumlu'ya Allah Teala marifetnameyi yazdırıyor. Marifetnameye dikkatle bakın. NASA'da uzay araştırmalarının temelini teşkil ediyor. Rahmetli Nurbaki bir sohbetimizde bana demişti ki, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yıl dönümünde ziyarete gittim onu. Ve gördüm ki kabrinde biz uzayı, fezayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz yazıyor. İşte o daha iyi bilen kişinin marifetnamesi NASA'nın uzay araştırmalarında öğretici kitap olarak kullanılıyor. Kim yazdırmış Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne o kitabı? Kendisi öyle söylüyor. Allah yazdırdı bana bunu diyor. O kadar mı? Eşref Rumi Hazretleri hazırladığı divanı Allah'ın kendisine yazdırdığını söylüyor. Ahmet Yesevi Hazretleri, Allah bana dedi, ben de size böyle kitapları yazarak onları, aynı şeyleri ben de size diyorum diyor. Allah'ın bana söylediklerini diyor, vahyettiklerini size söylüyorum diyor. Öyleyse daha gelelim, zamanımıza gelelim. Bizden evvel Allah Teala Said-i Nursi Hazretlerine, dikkat edin, Nurs köyünden olduğu için Nursi deniyor soyadına, yani mahlasına. Said-i Nursi Hazretlerine 130 küsur kitap yazdırıyor Allah Teala. O da açık açık bu kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Şimdi kitapların adına bakalım. Risaletün Nur. Allah Teala'nın bize yazdırdığı kitabın adına bakalım. Risaletün Nur'lara. Birisi Arapçası Risaletün Nur, birisi Türkçesi Risaletün Nur'lara. Allah Teala'nın Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı kitaplar insanlar tarafından bu kadar büyük bir tepkiyle karşılanmamış. Ama Rabbimizin bize yazdırdığı Risalet Nurlarının düşmanı olmayan kimse kalmadı din çevresinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek heyeti bir rapor hazırladı bizim Risalet Nurları hakkında. Oradan 28 tane alıntı yapmışlar. Onları birer birer yazmışlar. En sonunda demişler ki bunları açıklamaya gerek yok. Bunu kim yazmışsa ya Allah'ın dininden hiçbir şey bilmiyordur, çünkü bütün yazdıkları Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Ya da bu adam delidir. Bunu yazıp raporu bitirmişler. Ama onların söylediklerine itiraz eden birisi var. Onu o rapora almamışlar. Bize ulaştırdıkları raporda o itiraz eden kişinin sözleri yok. O diyor ki, hayır diyor, söylediğiniz gibi bir durum yok.

da bir peygamberlik iddiası da yok. Allah'ın sünnetine ters düşen bir şey de yok. Bunları diyor, sizin söylediğinizi kabul etmiyorum diyor. Ve Allah Teala bize de onlara bir cevap yazdırdı. Cevap yayınlandı biliyorsunuz. Mesaret Nurları'nın ilavesinde o da var. Ve biz ispat ettik ki böyle söyleyen insanlara o kitapta Allah'ın bize yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere %100 uygundur. Hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemektedir. Onların yazılan şeylerin Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü iddia etmekle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu din konusunda bir sıfır olduğunu ispat etmiştir. Ve bizim onlara gönderdiğimiz yazıya hiçbir cevap veremediler. Bir sessizlik kapladı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Hiçbirine cevap veremediler. Çünkü her birinin 28 tane alıntının her birinin Kur'an-ı Kerim'e tam olarak uygun olduğunu Rabbimiz bize yazdırdığı yazılarla onlara ispat etti. Öyleyse Risalet nurlarında ayetlerin varlığı ne ifade eder? O kıyametler koptu. Allah peygamberlerden başkasına ayet vermez. İnsanlar bunları söylüyor ama Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayeti kerimesi tam tersini söylüyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara o kişiden de bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik. Sonradan o şeytana uydu ve gavillerden oldu. Ne yapmış Allah Teala? Ayetler indirmiş bir insana. Bir adam. Üstelik de bu kişi sonradan şeytana uyan birisi. Bırakınız Allah Teala'nın bir evliyasını, bir velisini, şeytana uyan bir adama bile Allah Teala kitaplar, ayet indirdiğini söylüyor. Öyleyse Risalet nurlarına dikkatle bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her devrin bir kitabı vardır. Bunu söylemeden evvel söylediği asıl ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'ın hiçbir Resulü yoktur ki ona indirilen ayetler Allah'ın izniyle indirilmiş olmasın. Başlangıçta Allah Teala'nın bize yazdığı Risalet Nurları'nın başlangıç sayfasına birinci ve ikinci sayfalar birine Allah'ın izniyle indirilmiştir. İkincisini de biiznillahi teala münzeldir diyor Allah Teala. Biz daha o zaman bu kelimelerin manasını bilmiyoruz. Bize bunlar yazdırıldığı zaman münzeldir. Biiznillahi teala. Allah Teala ne demek istiyor? İşte Kur'an'daki o ayet-i kerimeyle onun arasındaki ilişkiyi kuruyor. Buna diyor bu izni biz verdik. Bizim iznimizle bu kitap indirildi. Bu kitap bu kişiye bizim iznimizle yazdırıldı ve birleşiyor. Allah'ın Resullerine indirirken mutlaka müsaadeye tabi olduğu o ayette yazılı. Her devrin bir kitabı vardır. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz ona kitap indirdiğimiz zaman bizim müsaademizle indirilmiş olmasın diyor Allah Teala. Öyleyse açıklamaları yerliye oturttuğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala sadece bize değil, ne kadar çok insana sayfalar yazdırmış, kitaplar yazdırmış, çok şeyler yapmış. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Saydığımız hazretlerine Allah Teala 130 küsür kitap yazdırmış. Risalet Nurları, Risaletin Nur külliyatından 130 küsür kitap. O da açık açık o kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını hiç çekinmeden söylüyor. Öyleyse asırlar boyunca Allah'ın dostlarına yazdırdığı birçok kitap oluşmuş. Bu kitapların hiçbirisi, peygamberlerin dışındaki insanlara yazdırılan kitapların hiçbirisi bir şeriat kitabı değil.
Hepsi bir sohbet kitabı. Ve Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları da onlar gibi sadece bir sohbet kitabı. Şimdi insanlar, bize olan öfkelerini yenemeyen insanlar diyorlar ki, yani Kur'an-ı Kerim'de eksikler mi vardı ki Allah-u Teala sonra da kitap yazdırdı? Kur'an-ı Kerim'de eksik olduğu için mi Allah-u Teala Mevla'ya cinayetine, velayetini Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Allah-u Teala Yunus'a yazdırmış, Allah-u Teala Erzurum'a İzahmet Hazretleri'ne yazdırmış, Hoca Ahmet Yesevi'ye yazdırmış. Allah-u Teala'nın yazdırdığı o kitaplar hep Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi yazdırılmış? Neden bize bunu söylemek gereğini duyuyor insanlar? Allah'ın bize yazdırdığı kitaba tahammül edemedikleri için, nefslerindeki şeytanın tesiri onların bize düşman olmasına sebebiyet veriyor sadece. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefe Allah-u Teala bizi yürütürken bir iddianın sahibi olduğumuz iddiaları da asılsız çıkıyor. Bize diyorlar ki, madem ki böyledir, Allah-u Teala sana bu kitabı yazdırmış, sen o zaman peygamberlik iddiasındasın. Allah-u Teala bu kitapta bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Aslında saydığımız sadıkları de zamanının Resulüydü. Ve bu sebeple Allah-u Teala'nın ona indirdiği kitabın adı da Risalet-i Nur'dur. Yani bize Türkçesini yazdırmış Risalet-i Nur'ları, ona da Arapçasını yazdırmış Risalet-i Nur diye. Ve o da Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri de çok şeyler söylüyor bu istikamette. Allah-u Teala'dan vahiy alan bu büyükler çok şeyler söylüyor. İşte Said-i Musa Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında yazdığı yazılarda birçok gerçeği ortaya koymuş. Onun diyor ilk açıklamaları 1979-80 senelerine rastlayacaktır diyor. Allah-u Teala Kur'an'ın o kitapta, yani bize yazdığı Risalet Nurlarında bizim bu görevle, mehdilik göreviyle görevlendirildiğimizi yazıyor. Ve bunu yazdığı zaman da Allah-u Teala bizim görevle vazifeli kılmış oluyor. Ve bunu çekemeyen insanlar bizim için hayır diyorlar, öyle bir şey olamaz. Ve bir sürü masallar anlatıyorlar. Allah-u Teala onlardan müsaade mi alacaktı bize bu vazifeyi verirken? Yoksa Allah-u Teala'yı yönlendirmek onların işi mi? Seçimi Allah yapar. Bizi seçmişse bizi sevdiğindendir. Ve o kitap boyunca Allah-u Teala hep bize sevgisini ifade ediyor. O kitap bizim peygamber olmadığımızı kesin şekilde ispat ediyor. Allah-u Teala orada diyor ki, sen peygamber değilsin. Sen sadece bir habercisin. Ayrıca diyor ki, peygamberlerin dışında bir kişiye ilk defa biz Cebrail Aleyhisselam'ı gösteriyoruz diyor. Peygamberlerin dışında bir kişi. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Hep soruyoruz, yahu diyoruz, ne zaman söylemişiz biz peygamber olduğumuzu? Hiç kimse bunun cevabını veremiyor. Ama diyor, olsun, sen peygamberlik iddiasındasın. Diyorum ki, yahu ben işte burada benim, ben varım ve ben diyorum ki size, ben peygamber değilim. Peygamber olmadığını ifade eden bir insan nasıl olur da peygamberlik iddiasında bulunabilir? Yaşadığının sözünü hatırlayacaksınız. Yani sen böyle söyleyerek diyor, haşa, Allah-u Teala'yı kündeye mi getireceksin? Bu kadar, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu kadar düşük bir seviyede Allah'la muhatap olunabilir mi? Ama böyle insanlar görüyorsunuz ki hep var olmakta devam edecek. İşte Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Her devirde kitaplar vardır. İşte bizden evvel
Said-i Nursi Hazretleri kitaplar yazmış ve zamanının müceddidiydi. Her 100 senede bir gelen müceddidlerden bir tanesi de biziz. Kim bugünkü standartlarda bizim gibi Kur'an'ı açıklayabilir? Var mı böyle bir insan? Hepsinin boyunun ölçüsünün ne olduğunu gördünüz. Kur'an-ı Kerim'in ne lafından ne ruhundan haberdar değiller. Ve Allah-u Teala'nın bize verdiği görev, Kur'an-ı Kerim'deki asıllar neyse onların bu zamanda da yerlerine oturması. Ne yapmış insanlar? Kur'an'ın bütün kavramlarını değiştirmişler. İşte bir misal, hidayet kavramı. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde nerede hidayet kelimesi geçmişse doğru yol kelimesi kullanılmış Türkçe. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bir vesiledir, bir fenomendir, bir işlevdir. Ruh vücuttan ayrılır, seyri sülük atlı bir yolculukla Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden 7 kat aşarak yoluna devam eder. En sonunda sitetin müntahaya ulaşır, onu aşıp yokluğa geçer, yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İslam olmanın birinci zafası böylece tahakkuk eder. Öyleyse insanlar hidayet kavramını değiştirmişlerse bizim görevimiz ne? O değişen kavramın doğrusunu ait olduğu yere oturtmak. İşte bunu yapmakla mükellefiz. Sen diyorlar neden bu kadar iddia sahibisin? Biz iddia sahibi değiliz, dava sahibiyiz. Yunus diyor ki biz gelmedik dava için, biz geldik sevi için. Biz de diyoruz ki biz geldik hem sevi için hem dava için. Dava açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala tarafından bize emanet edildi. Biz bu görevi aldık, ömrümüz boyunca bu görevi tahakkuk ettirmekle vazifeliyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim açıklamalarındaki yüzlerce yanlışın her birini mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Adım adım hepsini düzeltiyoruz. İşte günlerden bugün İstanbul'daki Nur Radyo'da 7 saatlik bir konuşmadan sonra buradayım. Sorulan birçok sualin cevabını verdik Kur'an ayetlerinin ışığı altında. Ve gene birçok hatanın düzeltilmesi mümkün oldu. Arka arkaya gelen sualler 7 saat süreyle bizi radyodan ayırmamak mecburiyetinde bıraktı. Herkes doğruları araştırıyor. Ve doğrular Kur'an-ı Kerim'in ışığında birer birer ortaya çıkıyor. Biliyor musunuz ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bütün yalan söyleyenlerin yalanları bir bir ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında. Ve Allah-u Teala'nın risalet konusunda bize ihsan ettiği şeyler bir bir aydınlanıyor, gerçekleşiyor. İşte insanlar iddia sahipleri Allah peygamberlerden başkasını vahyetmezmiş. Bu konuşmamızda anlattık ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanları da vahyeder. Onlara vahyeden Allah-u Teala neden bize vahyetmesin dediğimiz zaman onlara vahyeder ama sana vahyetmez diyorlar. Ne dersiniz? Nereden biliyorsunuz mu dememiz lazımdı onlara? Allah'ın bize neden vahyettiğini. Hiç ihtimal vermiyorlar. Biz bir iktisatçıyız. Ve bir makro iktisatçı çıkıyor, Allah-u Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Ve bir kitap yazıyor. Adamlardaki zihniyet bu. Biz yazmışız kitabı. Kendi elimizde kitap yazmışız. Güzel. Madem ki peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz, öyleyse kendi elimizde o kitabı yazdıysak kendi kendimizi nakleder miyiz?
peygamberlik iddiasına gitsek derdik ki biz peygamberiz. Ama peygamber olmadığımızı söylüyoruz kitapta. Öyleyse o kitabı biz yazdıysak kendi kendine ters düşüyoruz demektir. Görüyorsunuz ki her tarafta mantıksızlıklar kol geziyor. İnsanlar bir sürü yanlışın arkasında o alıştıkları yanlışların ışığı altında sadece karalamaya çalışıyorlar. Evet, bizim yakın bir geçmişe kadar İstanbul'da bir radyomuz mevcut değildi. Ama şimdi hamdolsun ki 15 kW'lık bir radyoyla bütün İstanbul'a hitap ediyoruz. Ve 1-2 hafta içinde Bursa'ya da hitap etmeye başlayacağız inşallah aynı radyoyla. Belki daha sonra başka şehirlere de adım adım yaklaşacağız. Deniz'deki televizyonumuzda da konuşmalar hala devam ediyor. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman görüyoruz ki insanların sadece alıştıkları zihniyetin temsilcisi olması söz konusu. 14 asırdır insanlar kitaplar yazıyorlar. Bu kitapları Kur'an-ı Kerim'in ışığında yazmışlar, başlanmışlar. Ve gerçekten sadece Kur'an-ı Kerim gerçeklerini ifade eden kitaplar. Sonra yavaş yavaş her kitabın doğru olduğunu kabul eden nesil o kitaplara kendi ilavelerini de koymuş. Bir sonraki nesil daha evvelki neslin kendi ilaveleriyle birlikte hepsini doğru kabul etmiş. Ve böylece asırlar boyunca, nesiller boyunca kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış. Ama her neslin o kitaplara yeni yaptığı ilavelerle. Sonra ne olmuş? Kitaplar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini değil, insanların kendi kendilerine çıkardıkları zanlara tabi hükümleri muhtevi olmuş. Ve neticede de hükümlerin yaklaşık olarak hepsi Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu noktada Allah Teala insanların Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle unuttuğu ve sadece kendi zanlarıyla yazdıkları kitapların ışığı altında İslam'ı bitkisel hayata götüren statüyü yok etmemiz için, bütün yanlışları doğrulara tebdil etmemiz için bizi vazifelendirdi. İşte Risalet Nurları bu maksatla Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldı. Söylediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu'nun 28 tane alıntısı da dahil olmak üzere kitabın hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e ters değil. Tam aksine Kur'an-ı Kerim'in bütününe paralel bir hüviyet taşıyor. Bir sohbet kitabı. Allah-u Teala'nın bize olan sevgisini buram buram hissettiren bir güzellikler kitabı. O kitabı bizim yazdığımız iddia ediliyor. Biz de bunu iddia edenlere soruyoruz. Size bir cümle söyleyeceğiz diyoruz. Böyle bir cümleyi siz de yapabilir misiniz? Biz şahsen yapamayız. Ama sizi soruyoruz, siz yapabilir misiniz? Aranızda şu anda beni gören, beni dinleyenler arasında böyle bir cümleyi yapabileceğiz diyenler varsa işte cümle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Nedir bunun manası? Allah Teala aynı şeyi iki defa tekrar etmiş diyeceksiniz. Evvela yanlışlık şuradan başlıyor. Biz en çok seni severiz, seni en çok severiz demiyoruz size. Böyle söyleseydik ikisi de aynı manayı ifade edecekti. Allah Teala'nın bizi çok sevdiği ortaya çıkacaktı sadece. Allah Teala severiz demiyor. Seveniz diyor. Nasuh'taki N harfi, Rasim'deki R harfi değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz.
Var mı aranızda böyle bir cümleyi yapabilecek olan bir insan? Ben şahsen yapamam. Nedir bunun manası? Allah Teala'nın bize en çok sevdiğini söylemesi diyeceksiniz. Hayır değil. İki cümle birbirinden tamamen farklı iki ayrı hususu anlatıyor. En çok seni severiz diyor Allah Teala. Birçok seni seven var. O sevenler arasında biz de varız. Onların arasında en çok biz seni severiz. Seni en çok seven biziz diyor Allah Teala. Seni en çok severiz dediği zaman da Allah'ın sevdikleri var birçok. O sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Öyleyse birincisinde sevenler pek çok, ikincisinde sevilenler pek çok. Sadece bir tek harfi R'yi N yapmakla Allah Teala işte bunu ifade etmiş orada. Var mı? Böyle bir cümleyi yapabilecek olan var mı aranızda? İşte deli olduğumuzu veya akıllı olduğumuzu ortaya çıkarmak üzere adli tıp kurumuna gittiğimiz zaman biz böyle söylemiştik. 13 tane profesöre demiştik ki bu kitabı bizim yazdığımızı zannediyorsanız ve buna istirahat ederek bize deli diyorsanız burada bir yanılgı söz konusu. Ben şahsen böyle bir cümleyi yapamam. Siz yapabilir misiniz dedim. Hepsi dediler ki gayet tabii cümleyi söyledim. Hepsi severiz yazmışlar defterlerine. Hayır dedim değil, seveniz. Ve ben izah ettiğim zaman birincisinde sevilenlerin çok olduğunu, sevenin Allah olduğunu, ikincisinde sevenlerin çok olduğunu, onların arasında en çok sevenin Allah olduğunu ifade ettiğim zaman her şeyi yerine oturttular ve bizim bir insan olarak böyle bir şeyi yazabilmek yetkimizin olmadığını kesin olarak tespit ettiler. Size soruyorum. Bu söylediklerimi dinleyen sizlere siz yapabilir misiniz böyle bir cümle? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın indinde biz hiçbir zaman bir insan olduğumuzu, Allah'ın kölesi olduğumuzu, bu köleliğin ömrümüz boyunca devam edeceğini, hayatımızın şu kadarcık kıymeti olmadığını bilenlerdeniz. Allah bize hangi vazifeyi vermişse o vazifeyi bu can bu tende kaldıkça mutlaka yerine getireceğimizi dostumuz, düşmanımız bileler. Mutlaka Allah'ın söylediklerini yerine getiririz. Hangi şartların içinde olursak olalım, tekrar ediyorum, hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık değeri yok. Bu vücut, bu müktesebat bütünüyle Allah'a aittir. Biz kendimizi ona adamışız. Ona hasretmişiz. Ve düşmanlarımız bizi durduramazlar. Bunu bileler ki bu kuvvet bizim kuvvetimiz değildir. Allah bunları söyletiyor. Öyleyse Allah Teala'nın muradının sadece bütün insanları mutlu etmek olduğunu ve bunun için Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e bütün hakikatleri yerleştirdiğini biliyoruz. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını unutmuşlar. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar Kur'an'da var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları dünya saatine götürecek olan bütün farzlar da Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan kesim çıkarılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan farzlar çıkartılarak İslam'ın kolları kesilmiş. Ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını söyleyen insanlar İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdikleri takdirde Allah'ın cennetine gideceklerinden eminler. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez.
Kur'an-ı Kerim'i bilselerdi katiyen böyle konuşamazlardı. Bilin ki bundan senelerce evvel İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da zamanın toplumu karşısında bizim gibi bir noktadaydı. Diyor ki bütün hakikatleri din adamlarından değil Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Çünkü onlar yanlış söylüyorlar diyor. Diyanet İşleri'nin bir ümmi koğuşu olduğunu söylüyor. Öyleyse muhtevayı görenler, Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında olanlar, insanların uydurdukları kitaplarla ulaştıkları neticeyi asla kabul edemezler. O ulaştıkları neticeler Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmekte ve insanları cehenneme sürüklemektedir. İşte buna mani olmakla biz vazifelendirildik Allah-u Teala tarafından ve ömrümüz müsaade ettiği sürece hep bu savaşın içinde olacağız. Evet, biz dava adamıyız. Biz sadece seni için gelmedik, aynı zamanda dava için geldik ama insanları mutluluğa ulaştırmak da gene bizim görevimiz. Üstelik Kur'an-ı Kerim en az iki ayet-i kerimesinde bizden bahsediyor. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi bizden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği kıyamete yakın devrede gelecek olan o Resul, işte o kişi biziz. Ve Allah-u Teala bize bu vazifeyi verdi. İnsanlar buna inansa da verdi, inanmasa da verdi. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin Allah'ın sizi davet ettiği mutluluğa ulaşmanızı dileyerek ve bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilekten bahsetmek üzere buradayız. Bir tek dilek. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu dilek başka hiçbir dileğe benzemez. Bu dilek, bir tek dilek, sizi Allah'ın cennetine hem de üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Bir dilek, bu dilek sizi Allah'ın evliyası yapar. Bu dilek sizi dünya saadetinin yarısını aşacak bir mutluluğa ulaştırır. Evet, yanlış işitmediniz. Sadece bir dilek. Ne dileyeceksiniz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, cenneti isteyen cennete girer. Gerçekten cenneti isteyen cennete girer. Ama cenneti isteyen kişi Allah'tan "Ya Rabbi ben cenneti istiyorum" diye talepte bulunduğu takdirde cennete girmez. Cenneti isteyen kişi "Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum, istiyorum." Bunu diyen kişi cennete girer. Öyleyse söz konusu olan cennete girmekse tamam. Bir dilek. Ben, "Ya Rabbi ben cennete girmek istiyorum" diyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremez. Öyleyse kim cennete girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi mutlaka cehenneme girer. Bitti. Öyleyse cennetin anahtarı bir dilektir. Cenneti dilemek değildir. Cennetin anahtarı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim cennete girmeyi dilerse o kişi mutlaka cennete girer. Ama ben Allah'a ulaşmayı diliyorum dediği takdirde. Cennete girmeyi diliyorum dediği takdirde değil. Herkes cennete girmeyi diler ve çok büyük bir kısmı cennete giremez. Ama çok az kişi Allah'a ulaşmayı diler, hepsi cennete girer. İşte şeytanın tuzağı da zaten burada. Sevgili kardeşlerim, insanlık korkunç bir tuzakta. Bütün dünyamızı kapkara bir duman bürümüş. Bu duman ya da Kur'an'daki adıyla duhan dünyayı saran fitnedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak olduğu için
iblis tarafından bütün insanlara unutturulmuştur. Kur'an'ın temel emri Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her şey bunun üzerine bina edilir. Yani Allah'la ilişkinin elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek dilek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Şimdi pozitif taraflarına, yani sizi Allah'ın cennetine alacak hedef yönünden Allah'a ulaşmayı dilemeye bir göz atmak söz konusu. Ya da negatif cepheden bir göz atmak söz konusu. Dilemeyen insanın ne olacağı? Öyleyse iki ayrı cephe. Allah'a ulaşmayı dileyen insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ne olur? Sanıyoruz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumuyla bütün insanlığa bir davetiye çıkartıyor, cennet davetiyesi. Demiş oluyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin ve benim cennetime girin. Gerçekten böyle mi? Madalyonun öbür tarafı, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Kesin mi? Kesin. Buyurun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme girer dedik. Negatiften başlıyoruz. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatı onları doyuma ulaştırır, tatmin eder. Dünyada kazandıkları para, şan, şöhret vesaire. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Öyleyse Allah'ın birinci bahsettiği husus Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim bu insanlar? Tatmini dünyada arayan insanlar. Sadece dünya hayatındaki başarılarıyla tatmin olan insanlar, uyuma ulaşan insanlar. Kim bu insanlar? Daha önemlisi, çok daha önemlisi Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Dünya ilminin sahipleri ama Allah'ın ilminden gafiller. Allah'ın ilmini bilmiyorlar. Allah'ın ilimleri konusunda cahiller. İşte insanlar var. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama üniversitelerden mezun olmuşlardır. Master yapmışlardır, doktora yapmışlardır, doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır. Üstelik de din öğretirler. Ama Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Kim bu insanlar?
Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri isim veriyor. Bunlar Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin hepsi. Kim dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onlar istedikleri kadar diplomaların sahibi olsunlar, şu dünyada mevki sahibi olsunlar, din öğretiyoruz diye afur tafur etsinler. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Ve gidecekleri yer ne yazık ki kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Konu açık ve kesin. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Dilemeyecekseniz bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, kazandığınız dereceler itibariyle gideceğiniz yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir.

Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir, ateştir. Yeter mi? Yetmez. Bunlar alim midirler? Hayır, bunlar cahildirler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu gafil olan insanlar, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlara Allah Teala kafirler diyor. Onlara Allah Teala dalalette olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanların kalplerinde küfür yazıyor, kalpleri mühürlü. Gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri idraksiz. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmaya inanmayanlar. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmayan ve tabiatıyla Allah'a bu sebeple ulaşmayı dilemeyenler. Bu insanlara bakarsanız Allah'a ulaşmayı dileme keyfiyeti o zaman bir intihar talebi oluyor. Çünkü iddia ederler ki insanın ruhu vücudundan ayrıldığı anda o insan ölür. Hiç kimse canlıyken ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Tabi bu Allah-u Teala'nın emirlerine açık bir şekilde karşı gelmektir. Çünkü Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasını 50 küsur defa üzerinize farz kılmıştır. Biz bunların en esasları olan 12 tanesini, 12 tane farzı söyleriz her zaman. Öyleyse negatif açıdan meseleye baktığımızda açık ve kesin bir olan görüyoruz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman Allah'ın cennetine mutlaka girersiniz. Ya da dilemeyeceksiniz, kurtulamazsınız, gireceğiniz yer cehennem. Ve çok ayet vermeye gerek yok. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu konuya yeterli. Hadi şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Kurtulursunuz. Dilerseniz ne olur? Felaha erersiniz. Hidayete erersiniz. Allah'ın evliyası olursunuz. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka elde edersiniz. Peki bütün bunlar bir tek dilekle mi elde edilir? Evet, sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an'ın Allah-u Teala tarafından açıklanmış olan ve insanların zamanımızda İslam'ı yaşadığını zanneden insanların, özellikle onlara sesleniyorum, tamamen unuttukları bir vaka. Eğer Allah-u Teala bunu bize öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere öğretemezdik. Allah'ın üniversitesinde Allah'ın bize öğrettikleri öğretilir.
Kur'an'dan öğrettikleri ve onları zamanımızda insanların, özellikle din alimi geçinenlerin çok büyük bir kısmı bilmez. Hele bizim televizyonları parselleyenler, onlar hiç bilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi madalyonun pozitif tarafına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Allah'a ulaşırsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsetmek, Kur'an'dan bahsetmek olmalıdır. Biz de Kur'an'dan bahsederiz. Vel Asr suresi 1, 2, 3. ayetler. Vel Asr'i, zamana yemin olsun, and olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki kesinlikle hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış Allah-u Teala, muhakkak diyor, kesinlikle diyor, hem de le kullanmış. Bir defa daha kesinlikle demiş, bir defa daha muhakkak demiş. Muhakkak ki insanlar kesinlikle hüsrandadırlar. İnsanların bir kısmı demiyor. Hepsi hüsrandadırlar. İstisnai veriyor. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç, amenu olanlar hüsranda değildir diyor Allah-u Teala. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan müjde aldığını söylüyor. Müjdeler aldığını söylüyor. Yani hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini aldığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala Allah'a kul olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala şeytana kul olmaktan iştinab ettiklerini, kaçındıklarını ve kurtulduklarını söylüyor. Öyle mi acaba? Beraber bakalım. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezî neştenebut tagûte en yâbuduha. Ve onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enübü ilallahi. Ve Allah'a yöneldiler. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Lehümül büşra, onlara müjdeler vardır. Febeşşir ibadi, kullarımı müjdele. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi onlarındır, hem dünya müjdesi onlarındır. Kullarımı müjdele diyor. Onlar benim kulum olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Ve ben kullarımı
müjdelemelerini emrederim diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a yönelmişse, onlara hem cennet müjdesi vardır, hem dünya müjdesi vardır. Allah-u Teala'nın evliyaların tarifi de aynı standartlarda geliyor. Yunus 40-41 Yunus 61-62 Ela inne evliya Allahi la khaffin aleyhim ve la hum yahzenun اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Onlar aminu olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. اَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحْرَةِ Öyleyse kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları. Kimmişler bunlar? Takva sahibi. İşte bu Yunus 62-63-64'te Allah-u Teala'nın ifade ettiği bu hususlar demin söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor. Münibine ileyhi ve yettekun Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da diyor Allah-u Teala, onlar amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Dünyada da, ahirette de. Korku yoktur. Mahzunda olmayacaklardır. Peki, bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda evliya olurlar mı? Hayır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler eğer 6 aylık bir ömürleri varsa mutlaka evliya olurlar. Evet, yanlış anlamadınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 6 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. Mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin felaha ermesi, kurtuluşa ermesi söz konusu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda evliya olur mu? Hayır. Ama dilediği anda cehennemden mutlaka kurtulur. Dilediği anda cennetin birinci katı için ehildir. İşte dilediği andaki durumu gördük. Neydi? Ne diyordu Allah Teala? Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdeler. Sebebi ne? Allah'a yönelmişler o kadar. Cennet saadetini almışlar. Yöneldikleri an birinci kat cennetin sahipleri. Peki dünya saadetini de

Peki ne olur amin olurlarsa? Allah'a mutlaka ulaşırlar. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, o amin olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a münakin olacaklardır. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlak olarak Allah'a ulaşır. İşte başlangıçta söylediğim Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi nasıldı? Ellezine la yercune likaena. Onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Bu ayet-i kerimenin zıttı bir ayet-i kerime var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var tabii. Ne diyor Allah Teala orada? Men kânu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Men kânu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Her kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Ankebut 5 ve 6. Hedefe nefs tezkiyesiyle gidileceği açıklandığı gibi mutlaka hedefe ulaşılacağı kesin. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı sadece dileyeceksiniz. Ulaştıran siz olmayacaksınız. Allah olacak. Ciddi mi? İşte ayet-i kerime. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve kim bunlardan, kim hangileri Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kim Allah'a yönelirse takva sahibi olur. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Kimdir Allah'a ulaşan kişi? Allah'ın evliyasıdır. Öyleyse ne olur? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişide rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı müstürayı alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinleti alır. Kalbinin mührünü açar, kalbindeki ekinleti alır ve kalbindeki küfür kelimesini

Sonra ne yapar Allah? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine, nefsinin kalbine o onu idrakten alıkoyan ihbat, alıkoyan ekinleti ve küfür kelimesini o kişinin kalbinin mührünü açarak kalbinden aldıktan sonra o kalbin içine ihbat koyar. O kişi muhbit olur. Kalbine, kalbindeki ekinlet alınmış, kalbindeki küfür kelimesi alınmış, kalbinin mührü alınmış, küfürden kurtulmuş bir insan olur. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kalplerinde küfür kelimesi olması hasebiyle Allah Teala tarafından kafirler olarak değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi mühürlüdür. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Habibim sen onlara ne söylersen söyle o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. İşitme hastaları da mühürlüdür. Görme hastalarının ise üzerinde dışaret adlı bir perde vardır. Aynı zamanda bu insanlar talaletlidirler. Vasıf veriyor Allah-u Teala. Onların gözleri vardır. Görmezler, kördürler. Onların kulakları vardır, duymazlar, sağırdırlar. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler, hayır hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes küfürde, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes henüz şeytana kulluk eden durumda. Öyleyse kim dilerse dilediği anda Allah Teala müdahale ediyor. Hemen gözlerdeki icab-ı mestureyi kaldırıyor. Görme hastasının üzerindeki gücaveti kaldırıyor. İşitme hastasının üzerindeki mührü kaldırıyor. Ve kulaklardaki vakrayı engeli alıyor. Kalpteki mührü alıyor. Arkasından kalpteki ekinleti ve kalpteki küfür kelimesini nefsin kalbinden alıyor ve ekinletin yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Burası kişinin kalbinin mührünün açıldığı yer. Sebep ne? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içinde Allah Teala işlemlerini tamamlıyor. Kişi sağırken işitmeye başlıyor, körken görmeye başlıyor, kalbi idraksızken idrak etmeye başlıyor. Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ne olur takva sahibi olursa bütün takva sahipleri Allah'ın cennetine girer. Tağuta maskara olmaktan, insan ve cin şeytanların elinde oyuncak olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes gizli şirkten kurtulmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor?
Benim ümmetim açık şirke girmez diyor. Böyle bir şey mümkün olmaz. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Nedir bu gizli şirk? Hadi gelin beraber bakalım ne olduğunu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Habibim o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların görme hastalarının üzerinde, basarları üzerinde kışamet vardır. Onların işitme hastaları, sem'i hastaları üzerinde mühür vardır. Onların fıkıh hastaları üzerinde mühür vardır. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler diyor Allah Teala. Biz onları onların ilimleri üzere dalalette bıraktık diyor. Kim bu insanlar? Vasıf son derece açık olarak geliyor. Onlar hevalarını, nefslerindeki afetleri kendilerine ilah edinenlerdir. Bir tane ilah var, Allah. Ne zaman kim nefsinin bir afetinin emrini yapar da Allah'ın o konudaki emrini gerçekleştirmezse, Allah emretmiş, gerekeni yapmıyor kişi. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hacca gitmiyor, kelime-i şehadet getirmiyor. Hepsi netice itibariyle çok önemli değil. Bir insan düşünün, bunların hiçbirini yapmamış. Ama bu insan Allah'a ulaşmayı da dilemiyor. Dileseydi ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olsaydı dalalette olmayacaktı. Ve mutlaka kurtuluşa ulaşacaktı. Öyleyse kimdir dalalette olanlar? Tarif veriyor Allah Teala. Allah Teala dalalette olanların tarifini veriyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. İsra 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Affedersiniz, Araf 178. 179'u demin söylemiştik. Kör, sağ ve dilsizleri tarif ediyordu Allah-u Teala. Onların dalalette olduğunu söylüyordu. Bir evvelki ayette dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Araf 178. Ve kim bu hüsranda olanlar? Müminin yüzü cevap veriyor. Kıyamet günü kurulan mizanlara göre kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse hüsranda olanlar, dalalette olanlar, günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimdi bu insanlar? Konumuzun temelini teşkil eden Yunus suresi 7 ve 8. ayetleri. Ne diyordu Allah-u Teala? Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme giriyor? Kaybettikleri dereceler. Kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İsimleri hüsranda olanlar. Dalalette olanlar, hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla olanlar. Bu sebeple gidecekleri yer cehennem olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler.
Öyleyse onlar dalalette olanlar, hüsranda olup dalalette kalanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve gizli şirkteler. Nasıl bir şirk bu? Bu şirk Allah'a ortak koşmak. Hangi Allah'ın emrinde, Allah'ın emrini değil de nefslerinin kendilerine o konuda emrettiği şeyi yaparsa insanlar, o olayda Allah'ı emir ve kumanda merciğinden, Rab merciğinden indirmiş olurlar. Nefslerinin bir afetini Allah'ın yerine koymuş olurlar. Onu, o olayda nefslerinin bir afetini, hevalarından bir tanesini kendilerine o olayda ilah edinirler. Başka bir olayda başka bir afetini, başka bir olayda başka bir afetini, ama devamlı Allah'ı ilah mevkiinden indirip nefslerinin bir afetini ilah mevkiine çıkaran insanlar bunlar. Bu sebeple Allah'a şirk koşmuş durumdalar. Öyleyse ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka kurtuluşa ulaştığı kesin. Kaç ayrı cepheden konuyu inceledik, mutlak Allah'ın cennetine girecek. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kurtuluşunun mümkün olmadığını gördük. Yetmez, onların şirkte olduklarını da gördük. Gizli şirkten kurtulmanın yolu, sadece bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dalaletten kurtulmanın yolu, hüsrandan kurtulmanın yolu, şeytana kul olmaktan kurtulmanın yolu, Allah'a teslim olmanın yolu, takva sahibi olmanın yolu, amin olmanın yolu, hepsinin bir başlangıç noktası var, ama tek bir başlangıç noktası var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen insanın gördük ki kurtuluşu mümkün değil. Kaç ayrı cepheden inceledik meseleyi. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a, Allah'ını ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Öyleyse basamaklar itibariyle bakalım. İkinci basamakta kişi Allah Teala tarafından seçilir. Eğer Allah'a bile bile asi olmamışsa, yani başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmamışsa, böyle bir hedefi yoksa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, o kişi sadece cehenneme gider. Üzerinde vebal yoktur. Ama kim kendisi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememekle birlikte başka insanların da ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani oluyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsa, onlar hem kafirdirler hem zalimdirler diyor Allah-u Teala. Hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden kişi, o kişinin sırat-ı müstakime ermesine mani olan kişidir. Sırat-ı müstakime ulaşmaktan, sebilden men eden kişidir. Böyle insanlar için hem kafir hem de zalim diyor Allah-u Teala. Nisa 167 ve 168. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَعْدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ دَلُّ دَلَلًا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler.
kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Buyuruyor Allah-u Teala. Ve sonra da diyor ki o Allah'ın yolundan men eden insanlar için onlar uzak bir dalalet içindedirler. Hidayete dönmeleri mümkün olmayanlar. Kimler dönebilir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dönebilir. Ama kim sadece kendi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dilemekle kalmıyor, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyorsa, onların kurtuluşları mümkün değil. Onlar uzak bir dalalet içinde. Hem kafirler, hem zalimler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا diyor Allah-u Teala. Onlar hem kafirdirler, hem de zalimdirler. Öyleyse muhtevayı bir bütün olarak düşünelim. Sadece iki alternatifiniz var. Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? Allah Teala sizi 12 tane ihsanla irşat makamına ulaştırır. O gün, ulaştığınız gün 7 tane de nimet alırsınız Allah Teala'dan ve ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de kurtuluş istikametinde yola girerler, yolda olurlar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ne zaman tabi olup da Allah'ın yoluna girdiğiniz, mümin olduğunuz, nefs tezkiyesine başladığınız zaman bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi söz konusu olur o gün. 12 ihsan, irşat makamına ulaşıp tabiiyet ve bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesi, ruhunuzun da tövbeleri, nefsinizin yaptığı günahlar sebebiyle tövbeleriniz kabul edilmiş olarak, günahlarınız sevaba çevrilmiş olarak Allah'a dönüşü. Furkan 70 ve 71. Ve ruhunuzun 21. basamakta Allah'a ulaşması. Allah Teala şurasını kesinleştiriyor konunun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13. İşte ulaştığı yer 21. basamaktır. Sonra da o ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Kim bu insan? Bu insan sadece bir tek talebin sahibi olan insan. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda tağut devre dışıdır. Tağut artık ona insan ve cin şeytanlar bir şey yapamaz. O kişi mutlaka hidayete erecektir. Ruhu mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölürse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girer. Bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a ulaştırılması Allah'ın %100 garanti ettiği bir müessesedir. Ve 3-4 aylık bir zaman süresine ihtiyaç gösterir. Bu sürenin uzadığını düşünün. 6 ay olur bu süre. Allah-u Teala bu kadar zaman parçası içerisinde o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. İşte önemli olan burada Allah'a ulaşmayı dilemektir. Felaha erenler sadece onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Bu kişiyi mürşidine ulaştıran Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah Teala ard arda ihsanlarda bulunur. Bunlardan bir tanesi de o kişiyi huşuya ulaştırmaktır.
göğsünden kalbine yol açtıktan sonra huşuya ulaştırdığı bu kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir, mürşidini sevdirir. O kişi sevgiyle mürşidine koşar. Tabiyeti üzerine ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Fizik vücudu nefsinin tezkiye olduğu oranda şeytanın hakimiyetinden kurtulur. Şeytana kul olmaktan kurtulup o ölçüde Allah'a kul olmaya başlar. Ama daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tağutun sultasından kurtulmuştur. Tağutun onu cehenneme kendisiyle beraber götürmesi olayından kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dilediği andan itibaren cennetin sahibidir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak, 12. basamağa ulaşamadan, mürşidine ulaşamadan ölmüş, mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti ne yazık ki başkalarından farklı değildir. O şerefe ulaşamamıştır kişi. 12. basamaktan sonra bu kişi, affedersiniz, 14. basamaktan sonra ölmüşse, ruhu Allah'a doğru yola çıkmış durumdayken ölmüşse, o ruh bu kişi ölünce Allah'a mutlaka ulaşır. Ve kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşamadığı için ulaşsaydı, üçüncü kat cennetin sahibi olurdu, olacaktı. İşte kimin ruhu o insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmışsa, ruhu Allah'a ulaşan bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Kim bize yönelirse diyor, ulaşmayı dilerse, biz onun ruhunu mutlaka kendimize ulaştırırız. Onu mutlaka hidayete erdiririz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutlaka dalaletten kurtulursunuz. Küfürden kurtulursunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını bırakın Allah yapsın. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah yapacak. Sizi hidayete erdirecek. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyayı sarmış bulunan fitne, bütün dünyayı sarmış bulunan bir duman, kara bir duman, fitne dumanı, bütün dünyadaki insanları kontrolü altına almış durumda. Bütün bu dünyadaki 7 milyara yakın insanın sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kesimi kurtulacaktır. İşte tüm dünyayı sarmış bulunan bu kara dumandan, fitneden kurtulabilenler sadece onlar olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ki Allah sizleri kendisine ulaştırsın, ruhunuzu kendisine ulaştırsın, sizi evliyası yapsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz, daha ulaşamadan hemen ölseniz de gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Her halükarda
Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bir daha çıkmamak üzere Allah'ın cennetine girer. Dünyadaki en kolay şey karşılığında, bir talep karşılığında Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi cennet mutluluğuna çağırıyor, dünya mutluluğuna çağırıyor ve diyor ki bana ulaşmayı dileyin, sizi mutlaka cennetime alayım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu zaman çok hızlı geçen bir müessese, sizlerle beraber olduğum zaman da zaman adı verilen bu faktörün nasıl işlediğine inanamıyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar saatler geçmiş oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah-u Teala ve takatat hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü birinci konumuz Allah'a verdikleri yeminleri, misakleri nakzedenler. Onların durumu. Şeytanın tuzaklarından bir tanesi de işte bu. Şeytan insanın nefsine tesir etmek suretiyle o kişinin Allah'a verdiği misaki yerine getirmesine mani oluyor. Hepinizin bildiği gibi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ezelde hepimizden yemin, misak ve ahd almış. Nefsimizin tezkiyesi konusunda nefsimizden yemin almış. Yani nefsimizin muhtevasındaki afetlerin, karanlıkların daha ötesinde ruhumuzun hasletlerinin faziletler adıyla nefsimizin kalbine yerleşmesini istiyor. Ne zaman Allah'ın zikirle gelen rahmet, faz ve salavat ismindeki üç tane nuru nefsimizin kalbinde hakimiyeti ele geçirirse, %50'nin ötesinde olursa, yani aydınlıklar, nurlar, karanlıklara, zulmete galebe çalarsa, işte o zaman nefsimizi tezkiye ettik demektir. Bu konunun yolun yarısını geçmiş olduğumuzu gösterir. Ve artık huzursuzluklar daha aşağı dereceye düşmüştür. Daha çok huzur içinde bir hayatın sahibi oluruz. Ama bu olay henüz %50'nin biraz ötesinde mutluluğu yaşamaya başladığımızı ifade eder. Allah'ın asıl hedefi ise bizim tamamen mutluluğu yaşadığımız bir noktaya ulaşmamız. Bunu istiyor Allah-u Teala hepimizden. Ve nihai noktada nefsimizin tamamen tasfiyesi var. Yani nefsinin bütün afetlerinden kurtulması var. O zaman bir insanın kalbi müzeyyen olur. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince. Yalnız Allah'ın nurları duruma hakim olur. Nefsin afetleri, karanlıklar nefsimizin kalbinde hiç kalmaz. İşte böyle bir noktaya ulaşmak nihai hedef, o ahiret saadetini ve dünya saadetini beraberce yakalamaktır. Yani zülcenahain olmaktır. Allah Teala'nın bizlere verdirdiği ikinci yemin fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını emrediyor Allah Teala. Bizden yemin istiyor. Bu yeminin adına ahd diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ahdimizin mahiyeti ise fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Ruhumuzun yeminine gelince bu yeminin adı misak. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bu hususta açık bilgiler indirmiş Kur'an-ı Kerim ile. İşte Enam Suresi 152. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa ediniz, yerine getiriniz. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın ola ki sırat-ı müstakimin dışında başka bir yolu kendinize yol ittihaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytanın yoluna ulaştırırlar, cehenneme ulaştırırlar. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde demek ki sadece bir tek yol var. O tek yola bakıyoruz. Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin yolu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim hakkında Allah Teala kesin bilgiyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Enam Suresi 88. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. tabii Sırat-ı Müstakim'in cephesi, asli yüzü ortaya çıktı. Sırat-ı Müstakim demek ki insanları hidayete erdiriyor. Ama hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu konuyu da kesinlikle açıklığa kavuşturmuş Allah-u Teala. Diyor ki Ali İmran 73. İnnel hüda hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha açıklamış. Bakara 120 ve Enam 70. Bir de inne fidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bir hidayet tanımlaması daha var Allah-u Teala'nın. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete yarar. Demek ki hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması. Sırat-ı müstakim insanı hidayete ulaştıran yol. Hidayet Allah'a ulaşmak olduğuna göre demek ki sırat-ı müstakim insanı Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor ki bir insanın ruhu sırat-ı müstakim yoluyla Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve bu yolculuğun sonunda da Allah'a ulaşır. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir insanın Allah'a doğru yola çıkması ve ona ulaşması seyr-i sülük adını alıyor. Allah-u Teala bu istikamette bizlerden yemin al, misak almış ve misakini anlatıyor. Allah-u Teala'nın yemini neydi bize verdi emri? Ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin, ifa edin. Nasıl ifa edeceğiz? Misakimizin ifası nasıl olacak? İşte bu sualin cevabı Sad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde verilmiş Kur'an-ı Kerim'imizde. Allah Teala şöyle diyor: Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar ahdlerini yerine getirirler, ifa ederler. Ne diyor Allah Teala? Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler diyor Rab 20. Ve la yankudunel misak. Misaklerini nakletmezler, nakletmezler, bozmazlar misaklerini. Misakini bozmayan, yeminini bozmayan insan kimdir? Yeminini yerine getiren kişidir. Onun yeminini yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala ve Tekrar Hazretleri. Nasıl yerine getirirler bu misaklerini? 21. ayet-i kerime Rad 21 onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misaklerini bozmayanlar, Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirenler, bunlar kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Ayet-i kerimenin anlamını 21. ayet-i kerime tekrar ediyorum. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte misakini bozmayan kişi, misakini yerine getiren kişi, misakini nakletmeyen kişi, misaki Allah'a ulaşmak olduğu için onu yerine getiren kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. İşte Allah-u Teala'ya demek ki verdiğimiz üç tane yeminden misakin yerine getirilmesi böyle bir oldu. Yani misakin nakledilmemesi. Eğer insan bunu yaparsa, misakini nakletmezse Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getiren birisi olacaktır ki ruhu Allah'a ulaşmış, nefsi tesliye olmuş ve fizik vücudu bu iki sebepten dolayı şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş birisi olacaktır. Bu Allah'ın tesiri altında, Allah'ın yön gösterdiği istikamette gayret sarf eden bir insanın neticesi. Ama ya şeytan duruma hakimse, ki konumuz şeytanın tuzakları, şeytan duruma hakimse o kişinin ahdini, misakini ve yeminini yerine getirmesine mani olacaktır. Bugünkü konumuz kişinin misakini yerine getirmesine şeytanın mani oluşu. Acaba bu konu Kur'an-ı Kerim'imizde açıklığa kavuşturulmuş mu? Evet, net bir açıklama getirmiş Allah Teala. Bu açıklama Allah Teala tarafından Fat suresinin 25. ayet-i kerimesine verilmiş. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ahdlerini verdikten sonra, Allah'a 3 tane yemin birden ettikten sonra misaklerini naksederler. Allah'a verdikleri misaklerini naksederler, yerine getirmezler. Yeminini bozar. Naksederlerse nasıl naksederler? Bir insanın Allah'a verdiği misakini naksetmesi nasıl bir olgudur? İşte bunu aynı ayet-i kerime hepimize söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'a ahdlerini verdikten sonra, 3 tane yeminlerini verdikten sonra misaklerini naksederler, misaklerini bozarlar. Nasıl bozarlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Ne olur keserlerse Allah Teala onlar hakkında hüküm koymuş. Diyor ki onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a verdikleri misaki bozanların durumunu söylüyor. Ne demek bu? Bir insan eğer Allah'a verdiği misakini naksetmezse, bozmazsa o kişi gördük ki ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Böylece misaki gerçekleşiyor. Ama Allah'a verdiği misakini bozarsa, naksederse o zaman o kişinin Allah'a verdiği bu misak bozuluyor ve o kişi misakini bozduğu için yeryüzünde fesat çıkaran bir hüviyete giriyor. Niçin? Allah Teala ve Tekat Hazretleri bütün insan kitlelerinin uyması lazım gelen kaidelerini, kanunlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve yeryüzüne indirmiş. İnsanların sırf mutluluğunu sağlamak üzere. Bir insan nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa dünya mutluluğunun yarısına kavuşur. Cennet saadeti de mutlak olarak onun olur. Böyle bir statü içinde o kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. O insan için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir hedef var. Al ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte böyle bir hedefe bir insanın ulaşması Allah'ın emridir. Bütün insanların mutlak olarak bu hedefe ulaşmasını istiyor. O insanları, bütün insanların saadetine ulaşmasını Allah Teala istediği için biliyorsunuz ki Allah'ın insanlardan bir tek muradı var. Bütün insanları hem cennet saadetine ulaştırmak istiyor ölümden sonra, hem de şu dünya hayatında mutlaka dünya saadetine ulaştırmak istiyor. Kur'an-ı Kerim tamamen bu iki asla yönelmiştir. Ve Allah'ın insandan başka bir şey istediği de yoktur. Allah'ın insandan istediği şey sadece insanın dünya saadetidir ve insanın cennet saadetidir. Başka hiçbir şey istemiyor. Hedef bu. Bu hedefe yönelmenin standartları vermiş. Namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak, ibadetler. Bu hedefe ulaşmanın vasıtaları. İbadetlerle bu hedeflere ulaşılacak insanoğlu hem dünya saadetini kazanacak hem de ahiret saadetini. Hedef, Allah'ın hedef gösterdiği şey saadettir. İbadetler bu saadete ulaşmanın vasıtalarıdır. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar hedefleri devreden çıkarmışlar, tamamen unutmuşlar. Allah'ın insanları yalnız mutlu etmek üzere dünyaya getirdiğini unutmuşlar. Ve ibadetleri hedef zannetmeye başlamışlar. Bugün artık ibadetler hedeftir. Herkes öyle zannediyor. Bir insan dünyaya namaz kılmaya gelir, oruç tutmaya gelir, zekat vermeye gelir zannediyorlar. Oysa ki bir insan dünyaya mutlu olmaya gelir. Hem cennet saadetini yaşamak için gelir, hem dünya saadetini yaşamak için gelir. Ve buna ehil olarak gelir. Buna ulaşmasının şartları insana hediye olarak verilmiştir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve insanlar şeytanın tesiri altında hedeflerinden sapmışlardır 14 asırda. Hedefler tamamen devre dışı kalmıştır. Artık hiç kimse hedeflerin ne olduğunu bilmiyor. Sadece vasıtalar esas olarak anlatılıyor. Sadece vasıtalardan haber var. Ve vasıtaların da asıl önemli olanları, insanları gerçekten sahide götürecek olanları yok edilmiş. İşte zikir bunların en önemlisi. Ve artık zikir bir farz hüküm olarak hiçbir ilmihal kitabında veya hiçbir ne lise seviyesindeki öğretimlerde ne de üniversite seviyesindeki öğretimlerde hiçbir öğretim müessesesinde de artık görünmüyor. Öyleyse Allah Teala'nın emirlerine baktığımız zaman bu emirlerden birincisi insanın mutlaka cennet saadetine ulaşması. Daha üst seviye emir ise cennet saadetiyle beraber dünya saadetine de ulaşması. İşte emirler bunlar. Bu emirleri yerine getirmek için insanın Allah'a verdiği 3 tane yeminini yerine getirmesi lazım. Bunlardan biri de ruhun Allah'a ulaşması. Birisi çıkardı derse ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır. İşte ben öyle yapıyorum. Ruhumu ölümden sonra Allah'a ulaştırıyorum. Sen de aynı şeyi yap derse bir insan bir başkasına ve o insana bunu aşılarsa, ikinci kişi de bunun doğru olduğunu zannederek Allah'a ruhunu ulaştırmaktan vazgeçerse, işte bu kişi, vazgeçiren kişi bir insanı Allah'ın yolundan saptırdığı için, dalalette bıraktığı için o kişi omuzlarının üzerine vebal alır. İkinci kişinin günahını da alır. Kim başka birinin günahını da yüklenmişse omuzlarının üzerine, işte bu insan Allah Teala'nın indinde öyle bir insandır ki Allah'ın lanetine hedef olmuştur. Eğer bir insan sadece kendisi günahkarsa, bu günahkar olan kişi kendi günahlarından sorumludur. Ama eğer bir insan kendisi günahkar olduktan sonra başkalarını da yoldan çıkartıyorsa, o zaman bu kişinin üzerinde şeytanın hükümranlığı vardır ve Allah başkalarını da yoldan çıkardığı için o kişiye lanet etmektedir. İşte lanet varsa bir kişinin omuzlarında hem kendi günahı vardır hem de yoldan çıkardığı insanın günahı vardır. Allah Teala diyor ki bir insan ne kadar insanı dalalete düşürürse o insanların da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Bir insan ne kadar insanı insanın hidayetine vesile olursa o kadar insanın sevabı ona da yazılır. Demek ki hidayetle dalalet arasında bu kadar kesin bir farklılık var. İşte misaklerini nakredenler, misaklerini bozanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar, eğer kendilerine bu istikamette bir şey sorulursa, verdikleri cevap buysa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır. Mürşit diye de bir şey yoktur. Bunlar safsatadır. Sen bunlara bakma diyorsa demesi yetmez ve karşısındakini inandırabilmişse, o inançla ikinci kişi yoldan sapmışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, dikkat edin Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesiyle bütün insanlara sırat-ı müstakimi farz kılıyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Sakın ola ki sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir yola girmeyin ki bütün yollar, bütün fırkalar sizi Allah'tan uzaklaştırırlar, şeytana ulaştırırlar, ve cehenneme ulaştırırlar. Öyleyse eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmıyorsa, bu insan şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Allah'ın tesiri altında olsaydı mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Allah'a verdiği yeminlerin hepsini yerine getirecekti. Fakat bu kişi acaba niçin yeryüzünde fesat çıkaran diye tanımlanmış? Çünkü Allah-u Teala'nın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Her kim bu emrin karşısında bir başka hususu başkalarını ikna etmek istikametinde ortaya koyar da hele hele onların bir kısmını ikna ederse, işte o kişi Allah'ın emirlerinin tam tersi olan bir işlemi başkalarına kabul ettirmiş oluyor. Kabul ettirebildiği grup ise bir fesat grubu oluşturuyor kendisiyle beraber. Yani her kim Allah'ın emirlerinin dışındaysa, o emirlere karşı çıkıyorsa, hele hele bu emirler 14 asırda gizlenmiş emirlerse artık, şeytan bütün emirleri devreden çıkarmışsa, o emirlerin tahakkuk mevkiine sokulması istikametinde gayret sarf etmek yerine, o emirlerin unutulması istikametinde, yok edilmesi istikametinde bir insan gayret sarf ederse ve bunda da başarı kazanırsa, o zaman o kişi için ne yazık ki negatif bir sonuç hasıl oluyor. Bu insan kandırdığı insanlarla beraber bir fesat grubunu oluşturuyor. İşte böyle bir fesat grubunun muhtevası içine giren bu kişi başkalarını fesada düşürdüğü için, ifsad ettiği için Allah Teala ve Tekat Hazretleri onun yeryüzünde fesat çıkardığını söylüyor. Ne olur bir insan yeryüzünde fesat çıkarırsa, fesada kimleri karıştırmışsa, fesat konusunda kimleri ikna etmişse, bütün o ikna ettiklerinin günahlarını omuzuna yüklenir. Nerede bir fesatçı varsa, Allah'ın emrettiği şeylerin olmadığını söylüyorsa, yok olduğunu söylüyorsa, böyle bir insan fesatın odağını teşkil eder. Onun etrafında kümelenenlerse fesat grubunu oluştururlar. İşte bu sebeple o insanların fesadına sebebiyet verdiği cihetle Allah Teala ve Tekat Hazretleri o fesada düşmesine, insanların fesada düşmesine sebebiyet veren kişiyi insanları fesada düşüren olarak, yeryüzünde fesat çıkaran olarak tanımlıyor. Ve böyle bir kişi fesada düşürdüğü herkesin günahlarını omuzlarına yükleneceği için Allah Teala diyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Ve onların gideceği yerinde tabiatıyla cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse demek ki genel kaideler neyi gösteriyor? Genel kaideler Allah'ın bütün insanları mutluluğa götürmek üzere tahakkuk ettiğini söylüyor. Şeytan niçin ilel ebed cehennemin en alt bölümünde kalacaktır, en kötü bölümünde kalacaktır? Oradan çıkması hiç kimse için zaten mümkün değildir. Şeytan sonsuza kadar cehennemin esfeli safilin adı verilen en alt, en büyük işkencelere tabi konusu yerinde kesiminde yer alacaktır. Neden? Çünkü bütün insanların fesada düşmesine aslında şeytan sebep oluyor. Dolayısıyla bütün insanların günahlarını yüklenmiştir. Öyleyse en çok günahı olan varlıktır İblis. Ondan daha çok günahı olan başka bir varlık yeryüzünde mevcut değildir. Çünkü şeytan nefslere tesir etmek suretiyle onların Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirmesine mani olur ve her yeminini yerine getirmesine mani olduğu, dalalete soktuğu, Allah'ın yolundan saptırdığı insanın günahını da omuzlarına yüklenecektir. Hem Allah'ın laneti, sözüme dikkat edin, hem meleklerin laneti, hem de lanet eden bütün insanların laneti iblisin omuzlarındadır. Ve bu lanetin ötesinde delaleti düşürdüğü sonsuz sayıdaki insanın her birinin günahları gene şeytanın omuzlarındadır. Allah'ın velileri için, Allah'ın mürşitleri için bunun aksi neden varittir? Çünkü onlar insanların hidayetine sebebiyet vermektedirler. Her hidayetine sebebiyet verdikleri kişinin de sevapları, salihatı o Allah'ın mürşitlerinin üzerine Allah-u Teala tarafından kaydedilir. Öyleyse onlar sonsuz sevabın sahibidirler. Sebebi de insanların hidayete ermesi konusunda çalışmaların sahibi olduklarıdır ve insanların hidayetine vesile olmalarıdır. Ne kadar çok hidayete sebebiyet verirlerse o kadar çok Allah'ın sevabını alacaklardır. İşte gördük ki insanlar Allah Teala ve Takas Hazretlerinin indinde çok özel bir yerin sahibidir. En üst seviye mahluklardır. Ve Allah'ın yalnız mutluluk hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Ama eğer şeytan devreye girer de insanları nefsleri dolayısıyla tesir altına alırsa, o zaman o insanların Allah'ın yolunu takip etmek yerine şeytanın yoluna saptıklarını görüyoruz. İşte Allah'ın yoluna insanları çekecek olan Allah'ın mürşitleri her zaman vardır. Ama ne yazık ki insanları Allah'ın yolundan ayıracak, başkaları da şeytanın tesir altında kalan insanlar da her devirde vardır. Bu insanların bir kısmı bunu bilerek yaparlar, bilinçli olarak yaparlar. Şeytan onlara öyle bir tesir etmiştir ki, onlar bütün insanları çevrelerinde Allah'a karşı teçhiz ederler. Bir kısmı da bunu bilmeden yaparlar. Allah yolunda çalıştıklarını zannederek yaparlar. İşte her devirde bu insanların var olduğunu görüyoruz. Bütün zaman parçalarında bir takım insanlar hem kilit başlarındadır, üst mevkilerdedir, idari açıdan gene kilit başlarındadır, üst mevkilerdedir. İnsanlara Allah'ın dinini, maneviyatı öğretme açısından. Ne yazık ki her devirde bunların arasından bir kısmı mutlaka Allah'ın sözlerini değil de doğru zannettikleri başka şeyleri insanlara öğretmekle kendilerini vazifeli kılmışlardır. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu o öğretiyi yaptıkları insanların hepsinin cehenneme gitmesidir. Kendileri de dahil olmak üzere bu insanların hepsi ne yazık ki cehenneme gidecektir. İşte bu konuyu Allah-u Teala açık bir şekilde anlatmış. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala şöyle buyuruyor.

anlattık. Kim bilir kaç yüzüncü defa. Bu muhteva Allah'ın insanları sadece saadete çağırdığını söylüyor. Allah'ın insanların saadetinden başka insanlardan hiçbir şey istemediğini söylüyor. Böyle bir hedefe ulaşmaksa Allah'a verdiğimiz yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin yerine getirilmesine bağlı. Bir, bu bize cennet saadetini sağlar. İkincisi, irşad olmamıza, daimi zikre ulaşmamıza ve ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, yani bize verilen üç emaneti de Allah'a teslim etmemize bağlı. Bu neyi sağlayacak? Dünya saadetini sağlayacak. Sulh ve sükûnu sağlayacak iç alemimizde de, dış alemimizde de, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu olacağız. İşte böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi, Kur'an-ı Kerim'in bu muhtevasını tatbik etmesiyle mümkün. Ama ya bu muhteva unutulmuşsa, işte şimdi bir devre yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra da yaşıyoruz. Allah Teala bugün hayata getirilmemize uygun görmüş. Bugün hayattayız. Bugün yaşayanlar. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlara dini öğreten kurumların hiçbirisinde Allah'ın bütün insanlara saadet için hedef gösterdiği bu yeminlerden hiçbirisi artık öğretilmiyor. Allah'ın insanları dünya saadetine ulaştırmak için hedef gösterdiği daimi zikir, irşat ve teslim gene insanlara öğretilmiyor. En hazini öğretmekle vazifeli olanların da bunları bilmemeleri. Biz onları suçlamıyoruz. Çünkü herkes yalnız öğrendiğini öğretebilir. Bugün üniversitelerdeki öğretim üyelerine de daha evvelki kademelerde, daha alt kademelerdeki, liselerdeki, imam hatip liselerindeki öğretim üyelerine de, öğretmenlere de ne yazık ki bu söylediğimiz şeyler öğretilmemiştir. Aksine 14 asırda insanların yazdığı emaniye adlı verilen kitaplar insanları öyle bir Allah'ın ilminin temellerinden ayırmıştır ki, geriye kalanları öyle bir onlara ilim olarak öğretmiştir ki, insanlar ilim diye bunun dışında kalan hususları kabul etmişler. Hedefleri unutmuşlar, artık hedefler yok. Hiç kimse için, din öğreten hiç kimse için 14 asır sonra hedef kalmamış. Bir insanın hedefinin cennete ulaşmak, saadet olduğu, bir insanın hedefinin arkasından dünya saadeti olduğu bütün insanlar tarafından unutulmuş. Ve insanlar sadece Allah'ın araç olarak koyduğu ibadetleri hedef ittihaz etmişler kendilerine. Tabii hal böyleyse bir öğretim üyesi kendisine öğretilmeyen bir şeyi öğretmek imkanına sahip değildir. Öyleyse hiçbirisini bu istikamette hatalı görmek mümkün değil. İşte bu devirde de aynı şeyleri yaşıyoruz. İnsanlara dini öğretmekle vazifeli kurumlar, üniversiteler mi? Onlar. İmam Hatip okulları mı? Onlar. Bir kocaman teşkilat. 80 bin kadrolu bir büyük teşkilat. Bu teşkilat da ne yazık ki aynı durumda. İnsanlara dini öğretmekle vazifeli bu kurum Diyanet İşleri Başkanlığı. Ne yazık ki oradakiler de gene aynı standartların içinde. Kendilerine öğretilmediği için onlar da öğretmek imkanının sahibi değiller. Öyleyse ne yapacaklar? İnsanlara bu saydığımız hedefleri ne yazık ki öğretemeyecekler. İşte insanlar için söz konusu olan şey bütün insanların saadetidir. Bu saadet Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Bu saadete bir insanın nasıl ulaşacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olduğu halde
14 asır sonra

0: bu esasların tamamen unutulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bütün dünyadaki İslam alemi ne yazık ki bu büyük hakikatlerden artık haberdar değil. Hal böyleyse bütün insanlar da yalnız kendilerinin bildiklerini söyleyeceklerdir. İşte böyle söylemek söz konusuysa, yani bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Allah böyle bir şeyi emretmemiştir. Zaten bu mümkün de değildir diyen insanların var olduğunu görüyoruz. Nerede bu konuşmayı yapsak üst seviye yetkililer bu sözlerle geliyorlar. Onlara saatlerce Kur'an-ı Kerim ayetlerini biz anlattıktan sonra Arapça bilen bu muhterem insanlar o zaman aynı sonuca, bizimle aynı sonuca ulaşıyorlar. Demek ki diyor Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bunlar varmış. Şimdi düşünün, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadete çağırıyor. Evvela bize 3 tane yemin emretmiş. 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu yeminleri yerine getirdiğini görüyoruz. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz. Ve biz insanlara ilk defa bunları anlattığımız zaman diyorlar ki böyle bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra biz saatlerce onlara ayet-i kerimeleri gösteriyoruz. Ve onlar, o Arapça bilenler bakıyorlar ki gerçekten Kur'an-ı Kerim bu esasları muhtevi yetmez. Gerçekten bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yerine getirmişler. Hepsi felaha ulaşmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha ulaştığı, cennet saadetine ulaştığı ifade ediliyor. Ama peki bunları bizden duymadan evvel bu insanlar ne söylüyorlardı? Söyledikleri şeyler yanlış değil. Asla değil. Yalnız doğruları söylüyorlar ama eksik. Hakikatleri, geri kalan hakikatleri, insanları asıl saadete götürecek olan hakikatleri bilmedikleri için, onlara söylenmediği için, Kur'an-ı Kerim yerine Emaniye isimli kitapları okuyarak o bilgilerin sahibi oldukları için, onlar insanlara bu standartlarda ne yazık ki eksik olan bilgileri ulaştırmaktalar. Tabiatıyla hatalı bir davranışın sahibi olarak değil, insanları fesada düşürmek için asla değil, insanların yoldan çıkmasına sebebiyet vermek için hiç değil. Ama sadece kendilerine öğretilenler bu olduğu için, öğretmeleri lazım gelenlerin de bu saha içerisindeki şeyler olduğunu bildikleri için, öyle düşündükleri için ki böyle düşünmekte de haklıdırlar, onun ötesinde bir şeyler olduğunu hiç düşünmemişler, kendilerine söylenmemiş. Bu sebeple suvi niyet yok. Ama böyle de olsa insanlar ne yazık ki kendilerini kurtaramıyorlar. İşte Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesine bakalım. Hükmümüzü ondan sonra verelim. Ne diyorlardı? Diyorlardı ki, ya Rabbi biz devrimizin saadatlarının ve küberasının emirlerine uyduk, itaat ettik. Onların söylediklerine itaat ettik, onlara itaat ettik. Onlara tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Sen onlara iki kat azap ver. Niçin iki kat? Çünkü kimleri bir insan yoldan çıkarmışsa onun da günahını yüklenecektir. Azabı bir kişilik daha artacaktır. Öyleyse her bir kişiyi yoldan çıkaran insan iki kat azaba müstahaktır. İki kişiyi yoldan çıkaran insan üç kat azaba müstahaktır. Üç kişiyi yoldan çıkaran insan dört kat azaba müstahaktır. Her Allah'ın yolundan ayrılan insanın günahı ayıran kişinin boynuna dolanmış vaziyettedir. Öyleyse Allah-u Teala ile insanların arasındaki ilişkilerde ya insanların Allah'ın yoluna girmeleri veya insanların Allah'ın yolundan ne yazık ki ayrılmaları söz konusu, sapmaları söz konusu. İnsanların bir kısmı başka insanları Allah'ın yoluna davet etmekle vazifelidirler. Bunu yaparlar, Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Bir kısmı Allah'ın yolundan ayırmak istikametinde şeytanın tesiri altındadırlar. Bir kısmı da bir tesir altında olmaksızın hüsniyetle Allah'ın doğrularını bilmedikleri için eksik anlatmaktadırlar insanlara. Ne yazık ki bu sebeple insanların hidayete ulaşmalarına mani olmaktadırlar. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, işte tatbikat. Demek ki bir insan her devirde güvendiği, kendisine din öğreten insanların sözlerine inanmak durumunda. O güvendiği insanlar derlerse ki en çok yanılgıya düşüren husus insanları odur ki, derlerse ki dünya hayatındayken bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşması mümkün değildir. Kim böyle bir şey söylüyorsa işte bu husus yanlıştır. Böyle bir şey olamaz. Tabiatıyla o insanlar soracaktır. Niçin olamaz? Diyecektirler ki, demektedirler ki, çünkü insan ruhu vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Daha buna mümasil neler söylerler? İnsan ruhu kendi kendine Allah'a ulaşamaz, yolu bilmez. Mutlaka Azrail Aleyhisselam yanında bulunması lazımdır derler. Aklınıza gelen her şey ne yazık ki söylenir. Hele bu kişiler bir de taraf olmuşlarsa, yani Allah'ın dostlarıyla ters düşmüşlerse nefslerinin icabı olarak, ondan sonra artık bilerek insanları Allah'ın yolundan çıkartmaya başlarlar ki, burada sorumlulukları kat kat artacaktır. Öyleyse, insanlar gördük. Dediler ki, mürşit diye bir şey yoktur. İnsanlar gördük, dediler ki, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Bu mümkün de değildir. İnsanlar gördük. Aslında dediler, onlar kendilerinin cennete gideceğini zannediyorlar. Yani bir mürşide tabi olanlar, halbuki insanlar mürşide tabi olmadan da cennete gidebilir. Bu söylediğim şeylerin hepsi ne yazık ki yanlış. Ve bunların her birini ayrı ayrı bölümlerde sizlere uzun uzun anlattık. İşte bunlardan yeni bir tanesini daha anlatıyoruz. Demek ki her devirde insanlara dini öğretmekle vazifeli olan kurumlar, yani sadatlar, yanılabilirler. Eğer Allah-u Teala'nın Bakara suresinde söylediği onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler, onlar insanların elleriyle yazdıkları Emaniye adı verilen kitaplara tabi olmuşlardır dediği kişiler, ne yazık ki üniversitelerimizde ve orta dereceli din okullarında öğretilen şeylerde Allah'ın hakikatleri, asıl hakikatleri yer almıyor. Bu nasıl bir olgu? 14 asır evvel herkes bu söylediğimiz her şeyi yapıyor, felaha ulaşıyor. 14 asırda iblis Allah'ın bütün insanı felaha ulaştıracak olan, cennet saadetine ulaştıracak olan şeylerini unutturmuş insanlara, bunu başarmış. Öğretim müessesesinin, öğretim umdelerinin içinden bunları çıkarmayı başarmış. Ne kadar hazin bir şey. İblis başlangıçta Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i, Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u mahvetmiş. Rahatça onları asıllardan uzaklaştırmış. Tabiatıyla kitapların yeni şekline, tahrif edilmiş şekline uyan her insan da kitaba uyuyor, doğrusunu yaptığını zannediyor. Halbuki kitap onu Allah'a değil cehenneme ulaştırıyor. İşte bugün İncil'de ne yazık ki 4 İncil'in 4'ünde de Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye, üç Allah'a inanınız diye teslis akidesi var. Yani düşünün, samimiyetle bir çocuk, Hristiyan anne babadan doğan bir çocuk, kitabına sarılsa, benim kitabım bu dese, o kitaba sarıldığı için cehenneme gidecek. Şeytanın tuzağının korkunçluğuna bakın. Şeytan bunu yalnız İslam'a yapamamış. Çünkü Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şunu koymuş: Bu zikrin sahibi Allah'tır. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Öyleyse iblis gerçekten bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Ama onun insanları cennete ulaştıracak olan tatbikatını değiştirmeyi ne yazık ki başarmış. Konunun en hazin tarafı, bu söylediğimiz insanları cennete ulaştıracak olan bütün bu bilgiler, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde iblis bunları unutturmayı başarmış. Ne kadar hazin ki bugün din öğretmekle vazifeli olan insanlar Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine bakmayı akıl edemiyorlar. Ve akıl edebildikleri gün mutlaka bu hakikatler bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O günlerde çok uzaklarda değillerdir. Bir gün dünya üzerinde insanlara dini öğretmekle vazifeli insanlar evvela yanıldıklarını öğrenecekler. O zaman onu öğrenen, öğretmekle vazifeli olanlar mutlaka öğrettikleri kişilere bu büyük hakikatleri de öğretecekler. O zaman onlar artık insanların hidayetine mani olan insanlar değil, insanları hidayete götürücü hususlar taşıyan insanlar olacaklar. Ve her üniversitede verdiğimiz konferansın arkasından mutlaka o üniversitedeki öğretim üyelerinden tebrikler alıyoruz. O güne kadar kendilerinin böyle bir hususla karşılaşmadıklarına dair ve Allah'ın hakikatlerinin insanlara duyurulduğuna dair. Ve Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir olgu var, bir hedef var. Bütün insanlar için saadet hedefi. İşte insan oğlunun Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşabilmesi şarta bağlıdır. Bu şart Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından ortaya konulmuş ve bu olgu bütün insanların mutluluğu için. Öyleyse demek ki hangi devirde olursa olsun din adamlarının bir kısmı, insanlara din öğretmekle vazifeli olan adamların bir kısmı bazı insanları ne yazık ki yanlış yollara götürecekler. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Biz devrimizin küberasına, yani büyük idarecilerine ve saadatlarına, yani bize dinimizi öğretmekle vazifeli olanlara tabi olduk, onlara itaat ettik ama bu yüzden cehennemdeyiz. Demek ki her şey kılavuzun doğru bilmesiyle geçerli ve mümkün. Ve bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri insanların mutlaka mutluluğa ulaşmasını istiyor. Bu sebeple değişmesi mümkün olmayan kainattaki en sağlam kaynak elimizde, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri orada bütün hakikatleri derc etmiş. O hakikatlerden bir tanesi de mutlaka ve mutlaka Allah'ın mürşidine ulaşmak. Ne yazık ki Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olacağını, dalalette olanların da mutlaka cehenneme gideceğini Kur'an-ı Kerim'de defaatle tekrar etmesine rağmen birçok insanlar hala 14 asır sonra hayır, mürşit yoktur, mürşide ulaşmak yoktur, hiç kimse mürşide ulaşmak mecburiyetinde değildir. İnsanlar mürşide ulaşmadan da cennet saadetine ulaşabilirler, zannetmektedirler. Bunu zannetseler sadece çok problem yok. Yalnız kendilerini cehenneme atarlar. Ama bunu zannetmekle kalmıyor bu insanlar. Başkalarını da söylediklerinin doğru olduğuna ne yazık ki inandırmaya çalışıyor. Acaba gerçek onların söylediği gibi mi? Eğer emaniyelere bakarsanız, yazılmış olan kitaplara bakarsanız onların söylediği gibi görünüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim hiç de ne o kitaplarda yazılanlara ne de o insanların söylediğine benzemiyor. koyduğu hükümler 14 asır evvel tatbik edilen hükümler. Bugün de insanları kurtuluşa nasıl bir özellik bu? Bir defa şunu görüyoruz. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ne nefsini tezkiye edebilir, ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir, ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir. Bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hangi ayet-i kerimeler? Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani bir insan ne kadar nefsini tezkiye ettiğini söylerse söylesin, bunun Allah'a göre bir kıymeti yoktur. O kişinin gerçekten nefsini tezkiye etmesi lazımdır. Bunu da kendi kendine yapamaz diyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz yapamadığını? İşte bakın 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin nefsini tezkiye etmiş. Sahabe kendi kendine nefsini tezkiye etmemiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati söylüyor. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetina ve yüzekkîküm. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, tıpkı onlar gibi Allah sizin aranızdan birisini size Resul olarak, peygamber olarak gönderdi. Ne yapar bu Allah'ın peygamberi? Bir, size Allah'ın ayetlerini okur ve sizin nefsinizi tezkiye eder. Sahabe kendi kendilerine nefslerini tezkiye etmemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin nefsini tezkiye etmiş. Bütün zaman aralıklarında nefs tezkiyesi hep kişilerin dışındaki insanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiş. İşte Cuma 2, işte Ali İmran 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahseden O'dur, O Allah'tır. Onların arasından ve onların arasında vazife yapmak üzere. Bu Resuller o insanlara Allah'ın ayetlerini okurlar. Ve bu Resuller o insanların nefslerini tezkiye ederler. Aynı ifade diğer ayet-i kerimede de var. Ümmilerin içinden bir Resul bahseden o Allah'tır. Onların içinden birisini onların içinde vazife yapmak üzere. Bu Resul onların üzerine Allah'ın ayetlerini okur ve onların nefslerini tezkiye eder. Demek ki son derece açık. Allah'ın bütün mürşitleri nefslerin tezkiye edilmesi konusunda vazifeli. Ve ancak onlar insanların nefslerini tezkiye ederler. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Neden? Çünkü Allah abesle iştigal etmez. Eğer diyorsa ki biz ancak Resul'ü göndeririz, o Resul onların nefslerini tezkiye eder. Anlaşılıyor ki hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Peki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi kendi başına? Bunun da mümkün olmadığını söylüyor Rahman suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Rahman 33'te, ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir, yani ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Hiçbiriniz yapamazsınız. Ancak bir sultanla diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir sultan, bir vazifeli olmadıkça hiç kimsenin ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Öyleyse demek oluyor ki bir insan için söz konusu olan şey ruhunu Allah'a ulaştırmaksa mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği sultanı Allah'tan soracak, hacet namazını kılacak, Allah hangi sultanı vazifeli kıldıysa ona ulaşacak, onun önünde tövbe edip el öpecek, diz çöküp. Ondan sonra ruhun Allah'a ulaşması mümkün. Çünkü ancak o noktadan sonra ruhun Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. İşte Nebe suresi 38. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki melekler saf saf dizilirler. O Allah'ın arşını tutan melekler bunlar. Her tövbe merasiminde bu melekler mutlaka saf saf dizilirler. Nebe suresi 38. ayet-i kerime. Ve Allah'ın izin verdiği konuşur sadece. Mürşit konuşur. Sözlerini söyler. Mürit de onun sözlerini tekrar eder. Ve sonunda da mürşidin talebini söylüyor Allah-u Teala. Ve sevap söyler diyor. Yani günahlarının, müridin günahlarının sevaba çevrilmesini söyler. Biliyorsunuz ki bir Allah'ın tayin ettiği mürşidin önünde yapılan tövbe o kişinin bütün günahlarının sevaba dönmesine sebebiyet verir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. İlla men tâve diyor. Tövbe edenler, mürşidin önünde tövbe edenler hariç onlar cehenneme gitmezler diyor. Onlar mümin olurlar diyor. Onların bütün günahlarını Allah o gün sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte bu günahların sevaba çevirmesi olayına Allah Teala mağfiret adını vermiş. Bazı ayet-i kerimelerde mağfiret olarak geçiyor. Mesela Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde mağfiret olarak geçiyor. Ama Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ne olarak geçiyor? Evet. Günahların sevaba çevrilmesi olarak geçiyor. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde bir tövbenin sonucu. Tövbe söylediğim gibi meleklerin saf saf dizilmesiyle gerçekleşen bir olgu. Mürşidin söylediklerini müridin tekrarı. En sonunda da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbenin Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tamamlanması. Bundan sonraki olay Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre el öpmek. Kişi el de öpüyor. Sonra ne olur? Bu kişi niçin el öpüyor? Konunun en önemli yönü bu. Hakka ulaşmak üzere. İşte Nebe suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün, o gün hak günü. Ne olur hak günü ise? Allah Teala devam ediyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün o dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakim artık o kişi için yol edinilmiştir. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaşır ve Allah o kişinin ruhu için meab olur, sığınak olur. İşte bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol edindiği gün tövbe ettiği gündür. Ve Allah Teala'ya hepimiz o yemini vermişiz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım. Ama böyle bir işlem için ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yürümesi lazım. Bu da ancak mürşidin elini öptüğümüz gün gerçekleşebiliyor. Sırat-ı müstakim demiştik ki Allah'a hidayet eden, Allah'a ulaştıran yolun adı. Yani hidayet yolu, Allah'a ulaşma yolu. Kim sırat-ı müstakime ulaşabilirse o kişi hidayete adım atmıştır. Neden adım atmıştır hidayete? Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın hidayete ulaştırma yoludur, hidayet yoludur. Hidayet yoluna adım atan hidayete, hidayet yoluna adımını atmıştır. O yolun adı da sırat-ı müstakimdir. Ne zaman, kimler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunurlar? Fatiha suresine bakalım ne diyor. Diyoruz ki Allah Teala ya İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne ederiz. Daha evvel diyoruz ki yalnız sana ibadet ederiz. Sana kul ederiz, kul oluruz. Ve yalnız senden istiâne ederiz. Mürşidimizi yalnız senden dileriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırır ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kimse, kimin elini öptükten sonra sırat-ı müstakime ulaşacaklar? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesini tekrar hatırlayalım. Mürşidin önünde tövbe ediyoruz. Ondan sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Hangi olay bu? Bu olay Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Biz böyle söyleyince, mürşidimizin önünde tövbe edince, orada Allah Teala diyor ki hem melekler bulunur, hem kişi bulunur, mürşit bulunur, hem de ruh bulunur diyor. Kişinin başının üzerinde yer alacak olan ruh diyor, orada bulunur, hazır bulunur diyor. Niçin? Niçin olduğunu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceleri yükselten Allah, nasıl yükselten? Günahları sevaba çevirmek suretiyle dereceleri yükselten. Ve arşın sahibi olan Allah, niçin burada arşın sahibi diyor? Çünkü bu konuya şahitlik eden bütün melekler arşı tutan meleklerdir. Onun için Allah Teala burada arşı tutan melekler diyor. Ve devam ediyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bir ruh. Ne diyor? Senin Allah'a ulaşma günün bugün. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmüt talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. İşte bunun üzerine mürşidin ruhu kişinin başının üzerinde arkadan öne doğru uzanarak yer alır. Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi bunun, bu ruhun bir muhafız olduğunu söylüyor. İnsanı büyüden, hüddamdan, bütün günahlardan koruyan bir muhafız. İşte böyle bir olayın neticesinde kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ve vücudundan ayrılan bu ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakimin üzerinde yol alacak. Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı şey neydi? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Görüyorsunuz ki bu olgu Allah'a doğru giden yolun yol itiraz edilmesi olgusu mürşidin önünde yapılan ancak o tövbe işleminden sonraki bir olgudur. Nitekim Fatiha suresi bunu daha da açıklığa kavuşturmuş. İhtinat sıratel müstakim diyoruz. Bizi sıratı müstakimine ulaştır ya Rabbi. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Nitekim gördük ki Ali İmran 164'te Allah Teala müminlerin üzerlerine, başlarının üzerlerine bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz diyor. Çünkü mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelecek ve bir nimet oluşturacaktır. Senin bu sırat-ı müstakimin var ya diyoruz Allah Teala'ya, o başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Eğer bir insanın başının üzerinde o nimet yoksa, mürşidin ruhu yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Böyle koymuş Allah Teala kaideyi. Devam ediyor. Gayril mağdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarının yolu da değildir. Sırat-ı müstakimin üzerindekilerin hepsinin mutlaka cennete ulaşacaklarını, sırat-ı müstakime ulaşamayanların cennete ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve sonuca geliyoruz. Ne ifade eder bu? İki türlü insan var. Hizbüş şeytan, Hizbullah. Bir kişinin şeytan taraftarı, şeytanın taraftarı veya Allah'ın taraftarı olduğu ne zaman tecelli eder? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre tecelli eder. Allah Teala orada kimlerin Hizbullah olduğunu söylüyor. Başının üzerine onların katımızda eğitim görmüş bir ruh göndeririz. Onunla onları yed ederiz diyor Allah Teala. O Allah'ın yed ettikleri, yani destek verdiği insanlar, mürşidin ruhuyla destek verdiği insanlar, işte o insanlar, Allah'ın desteğini alan insanlar, onların adını koyuyor Allah Teala Mücadele 22'de. Onlar Hizbullah'tır diyor. Hizbullah olabilmek için kişinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhunun yerleşmesi lazım. İşte o gün hak günü oluyor bütün insanlar için. O gün kişi ruhunu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl ediyor. Ve Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk başlıyor bu kişi için. Allah'a doğru ruhunun ulaşma yolculuğu. Böyle bir statü içinde o kişinin hedefine ulaşabilmesine bakalım. Böyle bir insanın ruhu vücuttan ayrılmıştır. Artık sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ama bu yola ulaşamayanların da var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ne yazık ki bu yola ulaşamayanların var olduğunu çok açık bir şekilde söylemiş Allah Teala. Kimler onlar? Başlarının üzerinde nimet bulunmayanlar. Fatiha sırasına göre bir, mürşidin ruhu yoksa hayır, o kişi sırat-ı müstakimde değil. İki, Allah'ın gazap duydukları, Hizbullah olamayanlar, başlarının üzerine Allah'ın mürşidlerinin ruhunu göndermediği kişiler. Gayril mazzubu aleyhim, üzerlerine gazap duyduğun kişiler, sırat-ı müstakimlerin değillerdir. Bir grup daha var şu andaki konumuz. Veled dallin, dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor Allah-u Teala. Kimdir dalalette olanlar? Tam 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamayanlar olduğunu söylüyor. Yani mürşitlerine tabi olamayanlar. İşte 10 ayet-i kerime, kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşamamışsa, o mürşide tabi olamamışsa, o kişinin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması mümkün değildir. Ve bu kişi bu sebeple dalalettedir. Allah Teala mürşidine ulaşamayanların dalalette olduğunu tam 10 tane ayet-i kerimede söylüyor. İşte birinci ayet-i kerime. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, davetine uymazlarsa, bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Demek ki bir insan için sadece iki tane alternatif var. Bir, kişinin ömrü boyunca hep heva ve hevesine, yani nefsine tabi olmakta devam etmesi, hiçbir değişikliğe uğramaması. İki, günlerden bir gün aklını başına alması ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sorması ve ona ulaşması. O zaman ne olacak? Bu kişi dalaletten kendisini kurtaracak. Hidayete adım atacak. Niçin hidayete adım atacak diyoruz? Çünkü ruhu ancak mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılacak. Sırat-ı müstakime ulaşacak. Sırat-ı müstakim de hidayet yolu. Öyleyse o gün hidayet yoluna adım atan kişi hidayete adım atmıştır. İşte olayı bu kadar net olarak veriyor Allah'tan. Ya kişi nefsine tabi olmaktan, heva ve hevesine tabi olmakta devam edecek veya Allah'ın mürşidine tabi olacak, her gün biraz daha nefsine tabi olmaktan kendisini kurtaracak. İnsanın Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri'nin indinde hidayete ulaşabilmesi tekte tabi bir fonksiyon olarak görünüyor. Mutlaka bir mürşide ulaşma mecburiyeti var. Kişinin hidayet yoluna adım atması var. Nefsini adım adım tezkiye etmesi var. Bunların her birisi birer ayrı olgu. Başlangıç noktası ise, nefs tezkiyesinin başlangıç noktası ise mutlaka mürşide ulaşmak. Ruhun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşma noktası ise gene mürşide ulaşmak. Böylece fizik vücudun Allah'a kul olmasının başlangıç noktası gene mürşide ulaşmak olarak adlandırılıyor. İşte bir insanın eğer mürşide ulaşamazsa dalalette olduğunu Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde hepimize anlatıyor. Diyor ki: "Men yehdillahu fehüvel müsted. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyen müşida." Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Allah kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir evliya mürşid, veli mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki bir insan için söz konusu olan şey ya Allah-u Teala'nın mürşidine ulaşıp hidayete ermek veya ulaşmayıp, veli mürşide ulaşmayıp dalalette kalmak. İşte buradan mürşidin iki tane vasfını da yakalıyoruz. Demek ki mürşid mutlaka evliya olacak.
1: ve Allah'a ulaştırmak yetkisinde olacak. Kişinin evliya olabilmesi mutlaka onun da kendi mürşidine vaktine tabi olmasına bağımlı bir husustur. Öyleyse Allah Teala'nın indinde demek ki bir kişi mürşidine, veli mürşide tabi olursa Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman da hidayete erer. Peki bir insan hidayete eriyor, Allah'a ulaştığı zaman hidayete adım attığı nokta hangisidir? Mürşidine ulaştığı zaman. Mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa, ruhu sırat-ı müstakime ulaşan kişi, işte o kişi hidayete adım atmıştır. Neden? Çünkü sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yolun adı hidayet yolu. Madem ki bir kişinin ruhu hidayet yoluna adım atıyor, öyleyse bu kişi hidayete adım atmıştır. Hidayete ermiş midir? Hayır. Nefsini 7 kademede tezkiye edecektir. Buna paralel olarak ruhu 7 tane gök katını aşıp sırat-ı müstakim üzerinden, hidayet yolu üzerinden Allah'a ulaşacaktır. İşte o zaman o kişinin ruhu, o kişi hidayete ermiş olacaktır. Allah Teala Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir demekle bunu kastediyor. Ruhun Allah'a ulaşması halinde kişi hidayete erer. Ama sırat-ı müstakime ulaşması halinde hidayete adım atar. Ve kişi eğer Allah'tan mürşidini sormamışsa, o veli olan, evliya olan mürşide ulaşmamışsa, onun için bir veli mürşid bulunmaz diyor Allah Teala. Demek ki mürşidine ulaşamayan, mürşidini aramayan, Allah'tan sormayan ve ulaşamayan kişi için arama fiilinin sonucu olan bulma fiili de tahakkuk etmiyor. Kişi mürşidini bulamıyor. Çünkü zaten mürşidine ulaşmak gibi bir niyeti yok. Onun için Allah Teala o kişiye, Allah'ın dalalete bıraktığı kişiye bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor o aramadığı cihetle. Üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Taha 123. Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Kimler bu insanlar? Bu insanlar hepimiziz. Hepimiz ezelde Allah Teala'nın huzurunda toplanmış zamandan evvel. Hepimizin sırtından bizlerin çocukları, zürriyetimiz ortaya çıkarıldı Allah Teala tarafından. Bizim zürriyetimizden de onların çocukları, onların çocuklarının sırtlarından da onların çocukları çıkarılarak bütün kainatta, bütün zaman dizileri içinde yaşayacak insanlar Allah'ın huzurunda toplandı ve Allah bize 3 tane yemin verdirdi. Bu yeminlerin yerine getirilmesini üzerimize farz kıldı. Ondan sonra bunun toplantının dağılması lazım. Herkesin ait olduğu yere, zürriyetinin sırtından içeriye girmesi lazım. Onun için Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yani ait olduğunuz yere ulaşın. Zamanın hangi parçasında yaşayacaksınız o zaman parçasına varacaksınız. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirimize düşman olarak, çünkü herkes nefslerine tabi olarak indiriliyor. Doğacaklar. Doğdukları andan itibaren nefslerine tabi olacaklar. Elbette herkes birbirine düşman. Devam ediyor Allah Teala. Bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde size hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimize tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar diyor. Şakide olmazlar, eşkıyada olmazlar, cehenneme de gitmezler diyor. Demek ki her kim yaşadığı devirde Allah'ın hidayetçisine tabi olursa işte o kişi şaki olmuyor, o kişi mutlaka hidayete geliyor. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala Betekat Hazretleri Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalp gözlerinin de üzerinde rüşavet attığı bir perde vardır ve kalp kulakları da kalındır. Demek ki bir takım insanları Allah dalalette bırakıyor. Kimler bunlar? Bu insanların özelliklerini vermiş. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani daha basit bir ifade kullanırsak hevalarına tabi olanlar. Kimdir hevasına tabi olan? Hidayetçiye tabi olmayan. Kasas 50 onu söylüyor. Kim Allah'ın hidayetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? İşte bu Allah-u Teala ve Tekatörüsü'nün indinde bir insanın mürşidine tabi olmaması halinde, hidayetçisine tabi olmaması halinde hevasına tabi olduğunu gösteriyor. Hevasına tabi olanları da zaten Allah-u Teala dalalet ediyor. Bu ayet-i kerimede aynı şey söylüyor. Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Ali İmran 164. 2 ayet-i kerimede aynı seyri takip ediyor. Birinde Allah müminlere hitap ediyor. Diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah o kavimlerin arasından Resuller bahseder, hayata getirir. Bu Resuller onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu Resullere, bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Bu Resullere, bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Diğerinde de Allah Teala diyor ki onlar diyor o insanlar ümmilerdir ki ümmilerin arasında onların arasında görev yapmak üzere bir Resul tayin eden o Allah'tır. Niçin? Gene aynı şeyleri söylüyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Demek ki tam 6 ayet-i kerime oldu ki Allah mürşidine tabi olamayan bir insanın, mürşidinin emirlerine uyamayan bir insanın dalalette olduğunu söylüyor. Apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah-u Teala diyor ki o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yok. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sonun kesimini tekrar ediyorum. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki bütün kavimlerin üzerine Resuller bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmının üzerine hidayet geldi, bir kısmının üzerine de dalalet hak oldu diyor. Demek ki o insanlar o Resul karşısındaki tutumlarını iki tarzda gösteriyorlar. Bir kısmı hidayetçiye tabi oluyor, hidayete adım atıyor. Bir kısmı tabi olmuyor. Bu dalaletin o kişinin üzerine hak olmasına sebebiyet veriyor. Kişi kendi kendisini dalalete mahkum ediyor. Sekizinci ayet-i kerime Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Zalike bidallahi yehdi bihi men yeşâ. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayete erdirir. Ama kimi de dalalete bırakmışsa hemen yüdlil, o dalalete bıraktığı kişiye hidayeti yoktur diyor. Ve ma lehu min halis. Ona hidayetçilerden birisi yoktur diyor. Öyleyse kişi dalalette ise, mürşidine ulaşamamışsa o kişi için hidayeti yoktur, söz konusu değildir. Demek ki kim dalalette ise, Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için hidayetçi yoktur. Olsaydı ne olacaktı? Kişi hidayetçi bulsaydı zaten dalalette olmayacak. Hidayetçi ulaşacak. Onun önünde diz çöküp el öpecek ve hidayete adım atmış olacaktı. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için hidayetçi yoktur. Ve o kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. İşte gördük ki tam 10 tane ayet-i kerime. Bir insan eğer mürşidine ulaşamamışsa o kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Tam 10 ayet-i kerime ile Allah Teala bir insanın hidayete ermesinin, mürşide ulaşmasıyla aynı şey, hidayete adım atmasının mürşide ulaşmasıyla mümkün olduğunu ifade ediyor. Böylece görüyoruz ki insanoğlunun Allah Teala ile olan ilişkilerinde o kişinin mürşidine ulaşması bir önemli noktadır ki böyle bir olay tahakkuk etmemesi halinde Allah Teala o kişinin dalalette kaldığını söylüyor. Diyeceksiniz ki ne olur kişi dalaletteyse? Ne yazık ki dalalette olan insanların Allah Teala mutlaka cehenneme gideceklerini söylüyor. O insanlar için cennete ulaşma imkanının mümkün olmadığını söylüyor. Tam 15 tane ayet-i kerime bunları söylüyor. Öyleyse insanlar hem cennete gitmeyi istiyorlar, hem de diyorlar ki mürşit diye bir şey yoktur. Oysa ki Allah Teala diyor ki eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Yine Allah Teala diyor ki eğer dalalettesiniz, dalaletteyseniz o zaman cennete gitmeniz mümkün değildir. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki insanlar ya Kur'an-ı Kerim'in muhtevası üzerine Allah'ın kendilerine verdiği emirleri yerine getireceklerdir veya getirmeyeceklerdir, yerine getirmeyeceklerdir. Allah Teala iradeyi mukaddes bir varlık olarak vermiş insana. Hiç müdahale etmiyor. İnsanoğlu dilerse Allah'ın güzelliklerle dolu yolunu seçiyor. Hem cennetini kazanıyor, hem de şu dünya hayatında mutlu oluyor. Veya seçmiyor. O zaman da mutlaka huzursuz bir hayat geçiriyor. İşte böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde insanoğlunun mutluluk ve huzur söz konusuysa mutlaka o kişi Allah'ın yolundadır. Aynı hadiseleri yaşayan iki insandan birisi mutlu olabilir de birisi mutsuz olabilir mi? Evet, olabilir. Aslında bu dünya Allah'ın dostları için bir cennettir. Onlar da sizlerle aynı olayları yaşarlar. Ama bundan bir kısmınız çok üzülürsünüz, bir kısmınız daha az üzülürsünüz. Onlarsa hep mutludurlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi onların nefslerindeki onlara huzursuzluk veren afetlerin bütün boyutlarıyla yok olmaları. Böyle bir şeyin başlangıcı ise mutlaka 14. basamaktadır. Bir kişinin mürşidine ulaştığı noktada nefs tezkiyesi başlar. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması aynı noktada tahakkuk eder. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması aynı noktada başlar. Öyleyse mürşide ulaşmak bir insanın hayatında bir dönüm noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişinin Allah'a ulaşmasını, daha başka bir ifadeyle üç yeminden birden bahsedelim, Allah'a verdiği üç tane yemini de yerine getirmesini kainattaki hiçbir kuvvet engelleyemez. Çünkü bir insan mürşidine ulaşıncaya kadar Allah Teala ona üç tane garanti vermiştir. Bir, sebillerine ulaştırma garantisi vermiştir. Beşinci basamak, Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi. İki, sırat-ı müstakime ulaştırma garantisi vermiştir. Enam suresi, Hac suresi 54. ayet-i kerime. Üç, kendine ulaştırma garantisi vermiştir. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Böylece Allah Teala ile kul arasındaki ilişkilere baktığımız zaman o kişinin hacet namazını kılmadan evvel Allah'tan üç tane garanti aldığını görüyoruz. Allah kendine ulaştırma garantisi verdikten sonra kişiye hacet namazı kılmak için imkan veriyor. O kişi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazını kılarsa Allah'ın sözü var ki mutlaka mürşidini gösterecek. Elbette gösterecek çünkü o kişiye üç tane garanti vermiş. Mürşidine ulaşma garantisi, sırat-ı müstakime yani halifeye ulaşma garantisi, bir de Allah'a ulaştırma garantisi vermiş. Elbette böyle bir insan hacet namazını kıldığı zaman elbette mürşidini görecek. Demek ki beşinci basamakta Allah o kişiye mürşidine ulaşma garantisi vermiş. Yedinci basamakta halifeye ulaşma garantisi vermiş. Onuncu basamakta ise Allah'a ulaşma garantisi vermiş. Çünkü Allah Teala orada öyle söylüyor. Enam 125. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ulaştıracaksa onun göğsünü teslime açar. Daha doğrusu ulaştırmayı dilerse, irade etmek var burada, dilemek. Allah kimi kendi zatına Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah böyle bir talebin sahibi ise, o zaman diyor Allah Teala, Allah o kişi için mutlak bir garanti verir. O kişinin göğsünü teslimleri açar. Eğer Allah bir insanı kendisine ulaştırmayı diliyorsa olay bitmiştir. Çünkü Allah'tan başka her şey Allah'ın bir yaratığıdır sadece. Şeytan da Allah'ın bir mahlukudur. Ve Allah eğer bir insanı kendisine ulaştırmayı diliyorsa Allah'ın mahlukatından hiçbirisi buna karşı gelmek yetkisinde yaratılmamıştır. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişiye kainatta hiçbir varlık mani olamaz. Öyleyse bundan sonra Allah Teala hacet namazını kıldırıyor. Üç tane garantiyi verdikten sonra ve hacet namazını kılan kişiye onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki hastalıkları iyi edecek şekilde yetiştirdiği bir doktor tavsiye ediyor, gösteriyor. İşte o mürşitlerden bir tanesidir ama hangi mürşittir? Onun kalbindeki hastalıkları tedavi etmek yetkisiyle Allah'ın yarattığı, yetiştirdiği bir mürşit. Başka bir mürşit de başka birinin hastalıklarını tedavi edebilecek durumdadır. Herkesin kalbindeki hastalığı tedavi edebilecek bir doktor var mıdır? Her devirde vardır. Her devirde zamanın halifesi, hangi kesimden olursa olsun, kim olursa olsun, kalbindeki hastalık ne olursa olsun, bütün insanların kalplerindeki hastalıkları tedavi edebilecek olan yegane yetkilidir. Hani otellerde bütün kapıları açan anahtar vardır. Her odanın kendisine has anahtarı vardır. Ama kat yetkilisinde öyle bir anahtar vardır ki ona tek bir anahtardır o. Bütün kapıları açar. İşte onun gibi Allah'ın her devirde bulunan halifesi de bütün kalp hastalıklarının ilacını Allah Teala kendisine vermiş olması dolayısıyla o ilacın sahibidir. İşte görüyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri irşadı farz kılmış. Bakara suresi 286. ayet-i kerime. 186. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki ucibu davetet dahi izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun.
0: Beni davet ettikleri zaman davet edenlerin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsun.

diyor Allah Teala, ittiga edin diyor. Bu bir emirdir. İşte bu emri yok farz eden zavallı insanlar Allah'ın 10 ayeti kerimesi gereğince Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide hiçbir zaman ulaşamayacakları için dalalette kalmaya kendilerini mahkum etmektedirler. Kırılsa evet. 15 tane ayeti kerimede cehenneme gideceklerinin Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğunu söylemiştik. İşte bu ayeti kerimeleri sizlere takdim ediyorum. 1 Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki küfür üzerindeler ve Allah'ın yolundan saparlar ve saptırırlar. Kat dallü dalalen baida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû. Onlar küfür üzerindeler ve zalemu ve zalimdirler. Zulmederler. Lem yekunillahu li yafire lehum. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Ve la liyehdiyeküm tarika. Onları tarika, yani sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacaktır, hidayet etmeyecektir. İlla tarika cehenneme. İlla cehennem yoluna. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Şimdi kim bunlar? Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. İster yakın olsun dalaletleri, ister uzak olsun ama bu insanlar dalalet içinde. Uzak dalalet içindekilerin gördük ki cehenneme gitmesi mutlaka söz konusu, cennete gitmeleri mümkün değil. Bu üç ayet-i kerimede Allah'ın söylediği bu. O dalalette olan insanlar diyor, uzak dalalet içinde olan insanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. İkinci grup ayet-i kerimeler, Araf 178 ile müminin 103. Allah Teala şöyle söylüyor: Men yehdillahu fehüvel muhted. Femen yudlil fe ulaike hümül hasirun. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Ama kimi de dalalete bırakmışsa o kişi hüsrandadır. Dalalette olan kişi hüsrandadır. Hüsranda olanların durumunu söylüyor Allah Teala müminin 103'te. Ve men haffet mevazinihü fe ulaikellezine hasiru enfisuhum. Kimin vezninde, mizanında günah tartıları ağırsa ya da buradaki ifadeye göre sevap tartıları hafifse, günahları da ağır çekiyorsa, işte onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Devam ediyor. Fi cehenneme halidun. Onlar cehennemde olacaklardır sonsuza kadar. Demek ki kim nefsini hüsrana düşürmüştür? Dalayette olanlar nefsini hüsrana düşürmüştür. Nefsini hüsrana düşürenlerse sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerime zaten bir tane, Araf 179. Allah Teala diyor ki: وَلَكَدْ زَرَنَا لِجَهَنَّمَا كَس۪يرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Biz insanların ve cinlerin büyük kısmını, çoğunluğunu cehennem için andolsun ki yarattık. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Onların kalpleri vardır ki o kalpleriyle fıkıh edemezler. وَلَهُمْ اَيُنٌ لَا يُفْسُنُونَ بِهَا. Onların kulakları vardır, kalplerinde görme hassası vardır, onunla göremezler. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Onların kalplerinde kulaklar vardır, işitme hassası vardır, onunla işitemezler. اُلَٰئِكَ كَالْاَنَامِ بَلْ هُمْ اَدَلْ. Onlar hayvanlar gibidir, hatta hayvanlardan da daha aşağıdadırlar, dalalettedirler. اُلَٰئِكَ hümül gafilun. Onlar gafil olanlardır. Gördüğünüz ki başında da ayet-i kerimenin Allah biz insanların ve cinlerin çoğu için cehennemi yarattık diyor. Bu edal olanlar, dalalette olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Araf 179.
Dördüncü grupta Allah-u Teala

0: İsra 97'yi söylüyor. Diyor ki وَمَنْ يَهْتُ اللّٰهِ فَهْوَ الْمُحْتَدْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَيْهُمْ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ. Allah kimi hidayete ulaştı, kendi sıratını ulaştırmışsa o kişi hidayete ermiştir. Kimi de dalalette bırakmışsa o kişi için ondan, Allah'tan başka bir dost bulunmaz. نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Onlar kıyamet günü yüzleri üste sürükleneceklerdir. Umyen ve bükmen ve sümma. Onlar sağır, kör ve dilsizler olarak. Mevahüm cehennem, onların yeri cehennemdir. İşte bu adamların açık bir şekilde söylüyor. Ve men yudlil, dalalette olanlar. Beşinci grup, Kehf 104-105-106. Ellezine dalle sahihüm fil hayatı dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune suna. Onlar dalalet, onların mesaileri sapmıştır dünya hayatında. Onlar hesap ediyorlardı ki en güzelini yapmışlardır. Ülâikellezîne keferû bi âyâtihi rabbihim. Onlar Allah'ın, Rablerinin ayetlerini örtmüşlerdir. Melikâhi, Allah'a ulaşmayı örtmüşlerdir. Fehabitat âmâlühüm, amelleri boşa gitmiştir. Felâ nukûmu lehüm yevmel kıyameti vezna. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. Zalike cezaühüm cehennemi, onların cezaları cehennemdir. Bima keferu, küfürlerinden dolayı ve tehazu ayeti, ayetlerimizle alay ettikleri için ve resulü hüzuva, resullerimizle alay ettikleri için. Demek ki bu dalalette olanların gidecekleri yerin cezaühüm cehennemi diye açık ifadesi var burada. Onların yerleri, cezaları, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kehf 104, 105, 106. Altıncı grupta diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ اِلَى جَهَنَّمَ اُلَٰهِكَ فَرٌ مَكَانًا وَاَدَلُّ سَب۪يلًا. Onlar cehenneme yüzüstü sürüklenerek götürülürler. Onların mekanı cennettir ve onlar dalalet yolunu seçenlerdir. Furkan 34. Yasin 62-63'te Allah Teala şöyle söylüyor. وَلَكَدْ اَدَلَّ مِنْكُمْ جِب۪يلًا كَس۪يرًا. Onların çoğu muhakkak ki dalalettedirler. Efelem tekünü takilini düşünmezler mi? Onlar hazihi cehennem illeti küntüm tuadun. İşte onlar için cehennem vardır. Vaat edildikleri. Kamer 47-48'de de şöyle söylüyor. İnnel mücrimine fî dalalin ve su'ur. Onlar kızgın ateştedirler ve dalalettedirler. Onlar mücrimlerdir. Yevme yushabune. O gün sürüklenecekleri finnari.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir daha beraberiz. Bir mutluluk sohbetinde. Unutmayın, Allah Teala'nın dinden muradı mutluluktur. Allah'ın hedefi sizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve 7 safhalı bir dizayn içerisinde ulaşacağınız yer mutlulukların şahikasıdır. Mutluluk deyince cennet saadeti var, dünya saadeti var. Saadet eşittir mutluluk. Eski adıyla saadet, yeni adıyla mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk iki ayrı kesimde mütalaa ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Cennet saadeti son derece kolay elde edilen, inanılmayacak kadar kolay elde edilen bir vetiredir. Ama kıyametten sonra yaşanır. Dünya saadeti ise adım adım, gıdım gıdım elde edilen bir saadettir. Allah Teala'nın bir ayet-i kerimesinde dik yokuşu tercih etmedi dediği daimi zikre ulaşma keyfiyetinin bulunduğu bir adım adım ve büyük gayretlerin sonunda elde edilen bir vetire. Dik yokuş daimi zikre ulaşacağının son merhaledir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünya saadetini ömrünüz boyunca hep yakalamak için çalışacaksınız. Yakalayacaksınız, ondan sonra da hep mutluluğu devam ettireceksiniz. Daimi bir mutluluk var mıdır? Evet, vardır. Cennet saadeti daimi bir mutluluktur. Daimi bir mutluluk dünyada yaşanabilir mi? Evet, yaşanabilir. Daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman mutlu olan bir insan olacaksınız. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, mutluluk dediğiniz zaman bunu sakın zevklerle karıştırmayın. Zevkler yaşanır, insana zevk verir ve biter. Ondan sonra insan gene mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk her şeyden evvel kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. Mutlu insan her olayda mutludur. Ne diyordunuz? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim. Öyleyse yokluğa gerinmediğiniz, varlığa sevinmediğiniz ama sevinç değil, mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecek. Her zaman sevinçli olacaksınız. Her zaman içinizi bir huzur dolduracak. Allah'ın size verdiği huzurlu bir yaşamı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, nasıl olacak bu? Evvela ne olduğuna bakalım, sonra nasıl olduğuna bakalım. Ama nasıl olacak sualinin cevabını hemen bir kelimeyle verelim, daimi zikirlen. Öyleyse zikri daimle gerçekleşen bir olay. Kim daimi zikrin sahibi olursa o devamlı bir saadetin, sonsuz bir mutluluğun
sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve gönül dostlarım. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Dünya saadeti dedikleri şey nedir? Bir tarif. Nasıl tarif edersiniz dünya mutluluğunu? Şartlarını söyleyerek. Dünya mutluluğu, dünya saadeti madde bir. Kesintisiz bir vesiledir. Kesintisiz bir fenomendir. Madde iki, üç aleminizde birden yaşanması gereken bir fenomendir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir, dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Üç, kesintisiz bir mutluluk. Birinci şart. Her zaman huzur içinde bir insan olacaksınız. Üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. İki, üç aleminizde de sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Yani kavgayı bitirmiş olacaksınız. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızı bitirmiş olacaksınız. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Bütün emirlerin mutlaka yerine getirildiği, bütün yasakların mutlaka işlenmediği bir güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de sus ve sükun içinde bir hayat geçireceksiniz. İşte böyle. O zaman size soruyorum sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Görüyorsunuz ki mutluyum diyebilmeniz kolay iş değil. Şartlar var. Bu şartların temelinde zikir vardır. O zikir ki Allah-u Teala onu farz kıldığı halde 14 asır 70 farzların arasından çıkarılmasına. Zikri farz kılmış Allah-u Teala. Çok zikri farz kılmış. Günün yarısından daha çok zikri. Ve daimi zikri farz kılmış. Ama ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde zikir yok. Zikir mi? Olmazsa olmaz şartı. Zikir yoksa İslam yaşanmıyor demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, ki Arapça adı İslam'dır, yaşanmıyor demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya bakın, dikkatle bakın. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın sizi yaratmaktan bir tek muradı var. Diyor ki, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Ne olur kul olursanız? Aminullah kulluğu, müminler kulluğu, evvaplar kulluğu, muhlisler kulluğu, evvaplardan sonra muhsinler kulluğu, muhlisler kulluğu, irşada ulaşanlar kulluğu, azim kulluk ve nihayet bir hakkın kul olmak. 7 tane kulluk mertebesi ve mutluluğunuz giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ı yaşadıkça, ne olduğunun bilincinde olarak yaşadıkça mutluluğu yaşarsınız. İliklerinize, kemiklerinize yayılan
bir saadeti vücudunuzun her zerresinde yaşamaya başlarsınız. Gece yaşarsınız, gündüz yaşarsınız. Dünya hayatında yaşarsınız, uykunuzda yaşarsınız. Hayatınız mutlulukla geçer. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecektir ki problemleriniz gene var olacaktır ama sizi hiç mi hiç etkileyemeyecektir. İşte o zaman mutlusunuz demektir. Var olan problemlerin size hiçbir negatif tesirinin dokunmadığı bir güne ulaşacaksınız. Bir gün Trabzon Üniversitesi'nden bir doçent kardeşimiz Ankara'ya bir ziyarete gelmişti. Dedi ki, bu üniversitedeki kardeşlerimiz beni çok seviyorlar. Bütün problemlerini bana açıyorlar. Ama ben onları taşıyamıyorum. Çok yoruldum dedi. Biz de dedik ki, yorulmanız gerekmiyor. Onların size ulaştırdıkları problemleri siz de Allah'a ulaştıracaksınız. Omuzlarındaki yükü Allah alıverecek. Alır mı? Mutlaka alır. Yeter ki siz onunla gerekli dostluğu kurun. Allah ile dost musunuz? Dünya düşmanınız olsa ne yazar? Allah Teala ne diyor? Eğer inanıyorsanız bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Eğer bana inanıyorsanız bana güvenin. O zaman bilin ki sizi yenecek yoktur. İkisini de söyleyen Allah Teala. Niçin en kuvvetlisiniz? Gerçekten kuvvetli mi oldunuz? Hayır. Ama en kuvvetli olan kainatı yaratan Allah sizinle beraber. O zaman bütün dünya düşmanınız olsa ne yazar? Sevgili kardeşlerim, her an mutlu olmak için sebepler oluşturmalısınız. Etrafınızdaki şeylere bir gün dikkatle bakın. Bir gökyüzü, bir beyaz bulut, havada uçan kuşlar, bitkilerin çiçekleri, o çiçeklerden bal almaya çalışan arılar, her şey sizi mutlu etmek için birer vesile olmalı. Ve asıl mutluluğu her akşam yaşamalısınız. Kendinize sormalısınız. Ben bugün Allah için ne yaptım? Allah için yaptığınız şey her gün olmalı. Her gün hayatınızı Allah için yaptığınız şeyler öyle bir doldurmalı ki boş yer kalmamalı. O zaman kendinizi, problemlerinizi, dertlerinizi düşünemezsiniz. Düşünecek zaman bulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanı öyle bir değerlendirmelisiniz ki iblis size yetişememeli. Başkalarına yardım için hayatınızı başkalarına adayarak yaşamalısınız. Her gün sabahtan akşama bu olsun işiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olursa hayattan çok zevk alacaksınız. Gerçek anlamda mutlu insan olacaksınız. Hayatınızı başkalarına adayabildiğiniz noktadan itibaren asıl hayatınız başlar. O noktada siz Allah içinsiniz. Aynı zamanda başkaları içinsiniz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'a adamış olursunuz. Allah'a adanan kişi kimdir bilir misiniz? Kendilerini başkalarının mutluluğuna adayan kişi.
Evvela şu genel kaideyi, Allah'ın kesin kanunu hiç unutmayın. Allah ile birlikte değilseniz, hayatınızda Allah yoksa mutlu olamazsınız. Kendinize göre bir mutluluk imajı çizmişseniz, bunun Allah'ın ortaya koyduğu mutlulukla hiç alakası yoksa, kendinizi mutlu zannediyorsanız ona bileceğiniz yok. Ama demin söylediğimiz şartları unutmayın. Devamlı bir vetire, kesintisiz bir vetire. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmak. 2-3 bir sulh ve sükun halinde olmak. Sevgili kardeşlerim, sakın bunu başkalarının size olan düşmanlığıyla ölçmeyin. Onlar eğer size düşmanlarsa, yaşadığınız sürece düşmanınız olmakta devam edeceklerdir. Öldükten sonra mı? Bilmem. Sevgili kardeşlerim, düşmanlar siz yaşadığınız sürece hep size düşman olacaklardır. Akıllarını başlarına toparlayamadıkları sürece. Kim ki Allah'ı tanır, o zaman kendisini tanır. Yaratıcıyı tanıdıktan sonra yaratılanı tanır. O zaman hem Allah'a hem başkalarına, Allah'ın sevgililerine dost olmaya başlar. İşte sevgili kardeşlerim, eğer öyle değilse size düşman olanlar, onlar hiçbir zaman size dost olmayacaklardır. Ama bu demek değildir ki siz de onlara düşman olacaksınız. Düşmanlarınızla bırakınız düşmanlar safından çıkarmak, onları da sevdiğiniz, o sevginin sebebiyle onlara sadece acıdığınız günler gelecek. Hep içiniz sızlayacak. Onlar Allah-u Teala'yı tanımıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Kendilerini kurtaramayacaklar. Başkalarını da kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecekler diye hep hüzün duyacağınız günler gelecek onlar için. Ama siz onlara hiçbir zaman düşman olmayacaksınız. İşte mutluluğun temelinde bu var. Kalbiniz müzeyyen olduğunuz zaman size düşman olanlar da sizin için sevilen insanlar olmuştur. Onlar için de var olacaksınız. Onların da kurtuluşu için çalışacaksınız. Ama ne yazık ki bu sizin elinizde değildir. Siz onların Allah yolunda en güzele ulaşması için harekete geçmeleri konusunda her şeyi yaparsınız. Ama kabul etmek ya da etmemek, bu onların elinde. İşte şimdi size bir mutluluk türküsü söylüyorum sevgili kardeşlerim. Bu sözlerin bir mutluluk türküsü. Hani bitkilerin üzerinde su damlacıkları oluşur. Sabahın serinliğinde güneş doğar yavaş yavaş. Gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir. Deniz yeşil. Yapraklar yeşil. Ve hafif bir serin rüzgar eser. İşte öyle bir şey. Mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her dakikasının böyle olmasını istemez misiniz? O zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Zor mu? Sevgili kardeşlerim, hani insanlar var, ah ah, cennet güzel bir şey ama
Allah bizi cennetine kabul etmez ki. Peki diyorsunuz aziz kardeşim, neden kabul etmez? Ben kendime düşenleri yapamıyorum ki. Tamam yapma. Ama yapmasan da Allah Teala seni kabul eder. Hadi canım sen de canım. Bu vaktiyle İnönü'nün sözüydü. Hadi canım sen de. Sevgili kardeşlerim, o hadi canım sen de diyenler var ya, onlara diyorum ki bak şimdi sen sadece bir dilekte bulunacaksın. Dileğin, ya Rabbi ben sana kavuşmak istiyorum. Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum ölmeden evvel. Hadi bu garip dostuna bu kadarcık bir yardımda bulun. Beni sana ulaştır. Ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum. Eğer kalbinizle öyle söylüyorsa, ben gerçekten sana ulaşmak istiyorum diyorsa, tamam, bitti olay. Ne bitti? Olay bitti. Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Yani bir dilekle mi? Evet, bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesinse, burası kalbiniz. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekten istiyorsa, sizin için mutluluk kesindir. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane ihsan alırsınız. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yükselir. Ulaştığınız an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısı sizin. Ne olmuş, ne olmuş? Hiç. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah Teala ne yapmış? Sizi kendisine ulaştırmış. Şimdi bana gene diyeceksiniz ki hadi canım sen de. Ya işte böyle. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Yeter mi? Yetmez. O Allah'ın evliyası olur. Şimdi bana diyeceksiniz ki evliya mı? Onlar bir zamanlar varmış. Tarihte bir zamanlar yaşamışlar. İşte şimdi türbelerini görüyoruz orada. Havukları yapılan. Yatan bir takım adamlar var. Onlar ermiş, onlar evliyaymış. O zamanlar nasıl oluyorsa oluyor, evliya oluyormuş insanlar. Bu zamanda da evliya mı olurmuş yani? İşte böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Biz de diyoruz ki onlara bu zamanda da evliya oluyormuş. Yani sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar kolay bir şey, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ama burası ağzınız söylemeyecek. Burası söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Ne demek bu? Yani gerçek anlamda bir dileğin sahibi olacaksınız. Kendinizi Allah'a ulaşmayı dilediğini sanan birisi olarak bir düşünün. Öyleyse Allah'a ulaşamazsınız. Dilediğiniz takdirde ulaşırsınız. Neye böyle söylüyorum? Bir takım insanlar bize ulaşıp diyorlar ki ben Allah'a ulaşmayı istiyorum. Diliyorum, diliyorum. Allah Teala bana namazı da sevdirmiyor, orucu da sevdirmiyor. Şu dünyada hiç de mutlu olamadım. Ama Allah'ı dilememe rağmen. Hani sen bana demiştin ki Allah Teala'ya ulaşmayı dilersen mutlu olursun. Üçüncü kat cenneti olursun. Allah'ın evliyası olursun. Hiçbirisine olamadım. Biz de ona soruyoruz. Aziz kardeşim diyoruz. Ey benim aziz kardeşim. Gerçekten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğinden emin misin? Eminim tabii diyor. Biliyorum ben. Her zaman biliyorum. Ama olmuyor. Biz de ona o hikayeyi anlatıyoruz. Hangi hikayeyi anlatıyoruz? Hani tarih dersinden ikmale kalan delikanlı. Babası diyor ki
Yavrum bak, yarın imtihana gideceksin. Bu gece son gecen. Bu gece şu kitabı al da bitir. Eğer bitirirsen sana Türk lirası şimdi bilmem ne kadar 100 milyon lira para vereceğim. O çocuk hayatından çok memnun. Sabahleyin geliyor, hemen babasını yandırıyor. Baba, sökül bakalım paraları. Neden yavrum? Kitabı bitirdim diyor. Babası da diyor ki bitirmemişim. Bitirdim baba diyor. Nereden bitirmedin? Nereden biliyorsun bitirmediğimi? Çünkü kitabın sonundaki son sayfasında o parayı orada bulacaktım diyor, eğer bitirseydim. İşte aynı olay. Eğer bunları söyleyen kişiler Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olsalardı, bu kalplerinde Allah-u Teala onu mutlaka görecekti. Ne yapacaktı? Onlara namazı sevdirecekti. Onlara orucu sevdirecekti. Onların gözlerindeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinleti alacaktı. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecekti. Göğüslerinden kalplerine nur yolunu açacaktı. Onların ibadetlerini severek yapmalarına sebebiyet verecekti. Namaz kılmak, oruç tutmak ve özellikle zikir yapmak onlar için bir zevk olacaktı. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Gerçekten dilemeye çalışın. Bu yolda zannetmek Allah'ın katında hiçbir şey ifade etmez. Yaşamak önemli olan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım, can dostlarım, biz sizin için varız. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun sadece artışını sağlar. Sizler sebebiyle mutluyuz. Kendimizi sizlere adadığımız için mutluyuz. Sizler varsınız diye varız. Biz yalnız başımıza Allah'ın bize öğrettiklerini bilen bir insan olarak yaşasaydık, bunun bize de size de hiçbir faydası olmayacaktı. Bu mutluluğu yaşayamayacaktık biz. Siz de yaşayamayacaktınız. Ama sizler varsınız. Ve biz size Allah'ın bize öğrettiklerini iletebiliyoruz, ulaştırabiliyoruz. Ve aranızda çok insanlar mutlu olan Allah'a şükürler olsun. Yaşadıkça Allah'a şükrediyorlar. Yüce Rabbimiz onları da mutlu kıldı diye. Onların, mutlu olanların sayısı arttıkça bizim mutluluğumuza mutluluk katıyor Allah Teala. Cana can katıyor. Bir kısım insanlarsa söylediklerimizi hiç anlamıyor. Belki de bize düşman oluyorlar. Onların hiç anlamadıkları bir makamdan şarkı söylüyoruz diye. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı size mutluluğu verebilecek olan kainattaki yegane makam olarak değerlendirirseniz, mutluluğun kaynağı olarak onu yerlerine oturtursanız ve de düşünürseniz ki bu mutluluk denilen şey gerçekten bu kadar yakın mı? Şunu bir denesem galiba fena olmayacak diye düşünürseniz, o zaman göreceksiniz, mutlu olacağınızı göreceksiniz. Onun için deniyor İslam'da niyet amelden üstündür. Hep soruyorlar insanlar kendi kendilerine, ya nasıl olur? Niyet amelden
nasıl üstün olabilir amel? Fiziki olarak yapılan işlemler. Niyetse kafadan geçen bir düşünce. Niyet nasıl amelden üstün olurmuş? Bakınız, basit bir misal vereyim. Çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. 15 yaşında sorumluluğu başlamış. O da 15 yaşında namaz kılmaya, oruç tutmaya başlamış. İşte zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadette hayatı boyunca devam ettiği işlemler. İslam'ın 5 vaktini 65 yıl bu kişi yaşamış. Sonra ölmüş ve de diyor ki Allah-u Teala'ya hadi bakalım beni hangi cennetine götüreceksen götür. Öbür taraftan da gariban Allah'a ulaşmayı dilemiş ama ömrü vefa etmemiş. Ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet yapamadan, zikir yapamadan, hiçbir şey yapamadan hop gitmiş bu dünyadan öbür dünyaya. Sevgili kardeşlerim, aklı evveller şimdi bana diyeceklerdir ki oho adam 65 sene yapılması lazım. Gene her şeyi yapmış. Allah'ın bütün istediklerini gerçekleştirmiş. Tabii o cennete gidecek. Öteki gariban da ne yapalım? Onun da gideceği yer cehennem tabii. Size bir şey söyleyeyim mi? O gariban var ya, o cennete gidiyor. O mutlaka cennete gideceğini düşündüğünüz kişi de cennete gidemiyor. Şimdi din konusunda bir şeyler bilen herkes buna hemen itiraz edecektir. O zaman biz de diyeceğiz ki itiraz etmeyin. Bir konuda hikme varabilmeniz için Allah'ın ayetlerini bilmeniz gerekir. Hadi bakalım şimdi gelin sizinle bakalım. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri ne diyor? Şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı dilemezler dünya hayatındayken. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar dünya hayatını, dünya hayatından razı olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Bu kadarla kalsa iyi. Son ayet, 8. ayet sus bir denekliyor her şeyin üstüne. Diyor ki Allah-u Teala onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş adamların suçu ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ya dileyenler? Allah-u Teala diyor ki vel asr suresine vel asr asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar, gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Cennettir diyor. Tamam. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Arif olan anlar. Arif olmayanlar anlamazlar. Allah-u Teala diyor ki men arefe Rabbini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifi, arefe nefsihi. Kim Rabbine arif olursa nefsine de kendisine de arif olur. Rabbini bilirse tanırsa kendisini de tanır. Sevgili kardeşlerim, netice itibariyle size şunu söylüyorum. Hepimiz bir yaratıkız sadece. Allah'ın yarattığı birer yaratık, birer mahluk. Halık'ın yarattığı, yaratanın yarattığı birer mahlukuz. O kadar. Ve bir hedefe yönelik olarak yaratılmışız. Hanif fıtratıyla yaratılmışız. Siz, ben değil, herkes. Bu kainatta Allah'ın yarattığı bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Ne olmuş hanif fıtratıyla yaratılmışsak? Hanif fıtratıyla yaratılmışsak, hanif dinini yaşayabilecek olan sadece kainatın tek dinini
Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmışız demektir bunun manası. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim edebileceğiniz, teslim etmeyi size sağlayacak olan bütün özelliklere sahip olarak yaratıldınız. Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Öyleyse sizde bu hedefe ulaşabilecek olan bütün cevher var. Siz kendinize bir şey yapmadığınız için onun için mutsuzsunuz. Ve mutluluğun başından ortasına kadar giden devrede siz sadece bir dilekle mutlu olacaksınız. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Mutluluğun bir anahtarı var mıdır? Kesinlikle vardır. Mutlaka mutlu kılar mı? Mutlaka mutlu kılar. Allah garanti veriyor. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Ve dünya saadetinin yarısının sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbinde %51 nura ulaşacaksınız. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır. Ve üç amenu kademesi, birincisinde birinci kat cennet, ikincisinde ikinci kat cennet, Allah'ın evliyası olduğunuz üçüncüsünde üçüncü kat cennet. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi Allah size yaptıracak. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bir dilek. Geri kalan her şey Allah'a ait. O dilekte bulunduğunuz anda Allah-u Teala sizi işitir, bilir ve görür. Birkaç dakika içinde sizi öyle bir donatır ki gözlerinizdeki hicabı mesuleyi alarak, kulaklarınızdaki vakayı alarak, kalbinizdeki hekimeti alarak öyle bir donatır ki bu donanışın her birinde size dereceler verir. Dereceleri kazanacak olan bir şey yapmadınız. Fiili ameliniz yok. Ama o her size verdiği ihsanla, ki 10 tane ihsanı ard arda verir. Her verdiği ihsanla yeni bir derecat ilavesi vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazla yapılır Allah-u Teala tarafından. Günah seviyesi ne olursa olsun fazla yapılır. O Allah'a ulaşmayı dilemek akıllılığını gösterdiği için. Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah-u Teala kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin standartlarının mevcut olmadığı insanların cehenneme gideceğini söylüyor. Yani cehenneme gidenlerin hepsinin baş gözlerinde hicab-ı mestire var. Hepsinin başlarının kulaklarında bakra var. Hepsinin kalbinde ikinlet var. Ve cehennemin kapıları bu elektronik sistemlere göre dizayn edilmiş. Böyle olan insanlar cehennemin kapısından uçarak giremezler. Mutlaka kapıyı cehennem bekçileri açacak. Mutlaka o insanlar burunları yere sürtünerek, sürüne sürüne cehenneme girecekler. Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu. Bunlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu olay gerçekleşiyor.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler sadece onların gözlerindeki icabesi ve kulaklarındaki vaka, kalbindeki hikmet alınıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah-u Teala. Onların gösterilen kalplerine nur yolu açılıyor. Onlar girebilirler. Cennete girme ölçüsü ise Allah'ın sevapların günahlardan fazla olması. Ama sizin ameliniz olmadan buna kavuşuyorsunuz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediniz diye Allah sizin sevaplarınızı günahlardan öteye geçiriyor. Cennete girme kanununun gereğini sizin üzerinize tatbik ediyor. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka cennete girmesi kesin. Ama kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinet olanlar, onların gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar basit bir sebeple Allah'ın cennetinin sahibi olmak, bu kadar basit bir sebeple dünya saadetinin yarısına sahip olmak, yani nefsinizin, kalbinin yarısının afetlerden kurtulmuş olması az şey mi? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? O sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bu kadar kolaylaştırmış şartları. Diyor ki Allah-u Teala, ben sizin için güçlük bilemem. Ben Allah olarak sizin için sadece kolaylık dilerim diyor. Şimdi sormaz mıyız sevgili kardeşlerim sizlere? Daha kolay ne var ki? Yani bir olay düşünün. Bir tek dilekle Allah Teala sizi sadece cennetine almayacak, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Gerisi mi? O hedefe sizi ulaştırıyor, hidayete erdiriyor, Allah'ın evliyası yapıyor, garanti etmiş bunu. Ondan sonraki hedeflere ulaşmak, ruhunuzu Allah'a, Allah Teala mutlaka ulaştıracak, kendisine ulaştıracak ve böylece ruhunuzu Allah'a teslim etmiş olacaksınız hayattayken. Hayır, hayır. Ölmeyeceksiniz. Birçok insan ruhun Allah'a öldükten sonra ulaşabildiğini söyler sadece. Allah-u Teala da hiç öyle söylemez. Üstelik de üzerinize 12 defa ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Gelin Allah ile beraber olalım. Allah'ın şarkılarını kalbimizde terennüm edelim. Ona aşık olalım. Onun güzelliklerini yaşayalım. Ayağımızın altına sermiş mutlulukları sadece bir dileğimizle sonsuz bir cennet hayatını bize garanti ediyor. Sevgi bu kadar olur, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah bizi seviyor. Yani beni de, sizleri de. Sevdiğinden kim emin değilse kendisine bu soruyu sorsun. Eğer ben Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksam sadece, Allah da beni bu dileğin karşısında birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi yapacaksa, Allah'ın evliyası yapacaksa, bütün günahlarımı sevaba çevirecekse, dünya saadetinde 150'sini bana bir hiç karşılığında teslim edecekse, öyleyse Allah beni seviyor mu sualini sormak
biraz kabalık olmaz mı? Eğer Allah Teala size bunları garanti ediyorsa, o zaman ne duruyorsunuz? Hadi koşun. Allah'a koşun. Mutluluğa koşun. Yeri yerlerle gökler arasında olan cennete koşun diyor Allah Teala. Hadi cennete koşun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl koşacaksınız? Ayaklarınızla değil, kalbinizle. Orada kalbinizde sadece bir dileğin olması lazım, o kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size soruyorum. Özellikle başkaları size kötülük yapmadıkları halde siz onlara kötülük yapmayı ister misiniz? Böyle olanlar bu dediğim standarda ulaşamazlar. Bu hüviyetlerinden vazgeçmedikleri sürece. Hayır, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması mümkün değildir diyenlerden misiniz? Kur'an'daki ayetlerin ışığında bu fikrinizi değiştirmedikçe sizin için de mümkün değil. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmak istemiyorum. Başkalarının da hele ulaştırmaya çalışsınlar, onlara da mani olurum diyenlerden misiniz? Gene bu hedefe ulaşamazsınız. Hiçbir zaman kalbinizde bu dileği Allah görmeyecektir çünkü. O zaman sizin kalbiniz maraz, hasta. O zaman kalbinizde Allah-u Teala hayır görmüyor. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim standartların sahipleri neden Allah neyi söylemişse mutlaka onun aksini yapmaya uğraşıyorsunuz? Siz suları yukarı doğru akıtabilir misiniz? Allah-u Teala suları aşağı doğru akıtıyor. Hani hatırlayın Firavun'u, benim Rabbim demiş Hazreti İbrahim, ölüleri diriltir. Firavun demiş, ben de diriltirim. İşte demiş, bu adam idam mahkumu, affettim demiş seni. Gördün mü demiş. Bu adam bir saat sonra asılacaktı. Ama şimdi hayatta. Hayatını ona verdim demiş. Ölüyü dirilttim. Hazreti İbrahim de demiş ki, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama demiş, benim Rabbimin başka bir marifeti daha var. Güneşi demiş doğudan doğdurur. Hadi bakalım sen de demiş batıdan doğdur. Firavun cevap verememiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz beni dinleyin. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilediğiniz zaman dünyanızın değiştiğini göreceksiniz. Dünyanız değişecek. Bir gün siz de başkaları için çalışan birisi olacaksınız. Asıl mutluluğu o zaman yaşayacaksınız. Biliyor musunuz, ne zaman başkalarına mutluluk vermek üzere varsanız siz Allah'ın ülkesinde yaşayan birisiniz. Hani şu iki eksenin absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yer var ya, üstü pozitif sayıların dünyası, altı negatif sayıların dünyası. İşte kim Allah'a ulaşmayı, kim başka insanlara yardım etmeyi, onlar için yaşamayı hedef alırsa kendisine, mutluluğun, dünya mutluluğunun bir yolu da bu. O zaman siz başka birine mutlu olması konusunda yardım etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Allah size mutlak bir saadeti yaşatır. Düşünmeye başladığınızdan onu mutlu edecek olan şeyi ona ulaştırdığınız ana kadar sizi Allah mutlu kılar. Çünkü siz Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği parayı, vücudu, iradeyi, aklı, her şeyi
seferber etmişsiniz. Niçin? Başka birisine mutluluk ulaştıracaksınız diye. Dikkat edin, bu mutluluğu ulaştırmak için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Ve Allah sizi o neticeye ulaşıncaya kadar mutlu kılar. Öyleyse saadet bunun arkasında. Bu mutluluğu yaşadığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, diyelim ki sona erdi, o kişiye bir hediye verdiniz, onu mutlu edecek bir şeyler söylediniz, bir güzelliği yaşadınız. Tamam. Sonra sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısıdır. Etrafınızda kim varsa ulaşabileceğiniz, hepsi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah'ın bileşik kaplar usulü gereğince bütün sizin dışınızdaki çevreden bir başka yerden size mutlaka aynı mutluluk geri döner. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk kapısı. Ne demek istiyorum? Birinci kişiye bir yardım için bir saat harcadınız. Allah Teala size mutlu kıldı. Siz de onu mutlu kıldınız.

Allah onu Allah'a yardım için yaşıyor kabul eder. Allah'a yardım edemezsiniz. Ama başka insanlara yardım ettiğiniz zaman, başka insanları mutlu etmek için hayatınızı verdiğiniz zaman, hayatınızı buna vakfettiğiniz zaman, hayatınızın bir saatini vakfettiğiniz zaman bir saatlik süre içinde mutlusunuz. Etrafınızda 10 kişi var. Akşama kadar 10 kişiye mutluluk taşıyorsunuz. Her birine o mutluluğu taşıdığınız sürece siz mutlu bir insansınız. Öyleyse her fırsatı değerlendirdiğiniz zaman 10 kişiye mutluluk vermek süresince her birinin kazandığı mutluluğun iki katını kazanırsınız. Çünkü hem Allah-u Teala size mutluluk verir, hem de ruhunuz nefsinize sürur verir. Her ikisi de mutluluktur. Ama sevgili kardeşlerim, sizin başkalarına mutluluk vermeyi hedef almanızdan sonra geçeren bir meyve bu. Öyleyse kimin için zaman harcıyorsanız, kimin mutluluğu için zaman harcıyorsanız, değişmez Allah için. Siz mutlu olursunuz. Allah, başkaları için her şeyi yaptığınız için, başkalarının mutluluğuna kendinizi adadığınız için, Allah'ın ötesinde yaşayan bir mutlu kişi yapar sizi. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden deneniyorsunuz? Halep oradaysa arşın burada. Etrafınızda yüzlerce insan var. Ne olur her gün birkaç kişiyi mutlu etmek için özel bir gayret harcasanız ne olur? Neden asık suratlardan vazgeçmiyorsunuz? Dışarıya çıktığınız zaman evinizden, otobüse bindiğiniz zaman insanların suratına bir bakın. Herkes huzursuz. Herkes sıkıntılı. Herkes burnundan soluyor. Herkes birbiriyle kavgalı. Böyle mi olması lazım? Mutsuz bir toplum ancak Allah'tan kopmuş bir toplumdur. Kopmuşsa böyle olur. Mutsuzluğu yaşarlar. Otobüste, trende, insanların kalabalık olduğu yerlerde hep asık suratlar görürsünüz. Ama bir gün öyle olmayacak. Bir gün siz mutlu olacaksınız. Etrafınızdaki insanlar da mutlu olacak. Sizden onlara ulaşan şey mutluluk olacak. Ama onlardan da size ulaşan şey mutluluk olacak. Bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük hakikati yaşadılar. Bir mutluluk cennetinde yaşadılar. Peki sıkıntıları yok muydu? Aylarca aç kaldılar. Yaşayabilecek kadar kursaklarına bir şeyler girdi. Ama onlar mutluydular. Onların yaşadığı devre asr-ı saadet diyoruz. Herkes öyle söylüyor. Sonra mı? Sonra bir ikinci asr-ı saadet daha yaşanacak. O etrafınızdaki havuz çehreli, asık suratlı insanlar yerlerini güler yüzlü otobüse bindiğiniz zaman kalkıp size yer veren insanlarla değişecekler. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah her şeyin anahtarını hayır başkalarına değil size vermiş. Sizin mutluluğunuzun anahtarı sizde. Ne verirseniz onun karşılığını anında alırsınız. Öyleyse vermek almanın anahtarıdır. Mutluluğun anahtarıdır. Verirseniz Allah'ın size verdiğini başkaları için kullanırsanız o zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. O zaman saadet sizin olacak. Öyleyse dünya saadeti mi istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Dünya saadetinin yarısını sağlar size.

cennet saadetini mutlak sağlar. Peki siz her an mı mutlu olmak istiyorsanız daimi zikir yapın. O zaman iç aleminizde de dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı bilin. Öyleyse kendinizi başkalarına adayın. Öyleyse daimi zikre ulaşmaya çalışın. Öyleyse Allah'ı sevin. İnsanları sevin. O zaman sevilirsiniz. O zaman mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Fatiha me az salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâs sırâtal müstakîm, sırâtal ladîne Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Hac suresinin 77 ve 78. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Arapçasını okuyalım önce. Ya eyyühellezine amenu. Ey amenu olanlar! Elimdeki mealde ey iman edenler diye Türkçeleştirilmiş. Oysa ki burada amenu olanlar diyor Allah-u Teala. Buradaki amenu olanlar, inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler diye değerlendiriyoruz. Aminur ke'u vescudu. Rükû edin ve secde edin. Ve'budu rabbekum ve Rabbinize abd olun, kul olun. Ve fa'lül hayre, hayır ve hayır ifa edin, hayır yapın. لَعَلَّكُمْ böylece sizler tüflühün, kurtulursunuz, kurtuluşa ulaşın. Buradaki muhtevayı şöyle elimizdeki metin tercüme etmiş. Rabbinize ibadet edin, hayır yapın ki kurtulabilirsiniz. Allah Teala vâbidü diyor. İbadet edin demiyor. Abd olun diyor. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni İlla li ya'budun. İnsanları ve cinleri Allah başka bir sebeple değil, sadece abd olsunlar diye, kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattı. Başka bir sebeple halk etmedi. Yaratmadı. Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bir konu ki konumuz bu, ibadet ve abid olmak ve abd olmak. Abid olmak İbadet etmek demek. Abd olmak, kul olmak demek. Birisi sebeptir, ikincisi sonuçtur. Abd olmak sonuçtur. ibadet etmekse sebeptir. Bir insan İslam'ın 5 tane şartının standartlarında namaz kılacaktır, oruç tutacaktır, zekat verecektir, hacca gidecektir ve kelime-i şehadet getirecektir. Bu İslam'ın 5 şartıdır. Mutlaka gerçekleştirilmelidir. Bunlar bizi hedeflere ulaştıracak olan ibadetlerdir. Ama bu ibadetlerin ötesi, ibadetler vesilesiyle ulaşılacak olan yer, abd olmaktır, Allah'a kul olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane kulluk var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kulluktadır. Kul olmanın başlangıç noktasındadır ama Allah'ın kulu olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Nereden biliyoruz? Allah'a kul olmak o kadar kolay bir şey mi? İnsan hemen Allah-u Teala kul oluyor diyorsun diyecekler olacak bize. Bunları biliyoruz. Bizim ilmimiz hiçbir zaman onların ilmine uymaz. Onlar kendilerine din öğretenlerden aldıkları ilmi konuşabilirler sadece. Bizse Allah'tan aldığımız ilmi konuşuruz. Onlar abd olmakla abid olmanın arasındaki farkı bilemezler. Abid olmak, ibadet etmektir. Namaz kılar kişi, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların ötesinde ibadet eden kişinin en büyük ibadeti zikirdir. Ve zikir bugünün şartlarında ne kadar hazin bir tecellidir ki ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Hem zikir farz, hem çok zikir farz, yani günün yarısından daha çok zikretmek, hem de daimi zikir farz. Zikir farz mıdır? Allah Teala diyor ki Müzzemmil 8'de "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Günün yarısından daha az zikretmek üzerimize farz. Burada böyle bir zikirden bahsediliyor. Ama Allah Teala çok zikirde farz kılmış. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuskürullâhe zikren kesira." Ey amini olanlar, Allah'ı zikren kesira, çok zikirle zikredin. Yeskurullâhe, öyleyse Allah'ı zikredin. Zikren, öyle bir zikirle ki kesira, çok. Çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Peki daimi zikir farz mı? Evet, daimi zikir de farz. Allah Teala buyuruyor ki Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen gûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ulul elbabın tarifini vermiş Allah Teala burada ve daimi zikrin farz olduğunu ifade ediyor Allah Teala Nisa 103'te. Diyor ki feskurunallâhe kıyâmen, ku'uden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Daimi zikir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bunları yapanların adı ulul elbab ve üzerimize farz. Bakıyoruz bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Bütün insanların üzerine farz ve İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir farz. Çok zikir farz, daimi zikir farz ve zikir ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytan İnsanları cehenneme götürebilmek için bütün hünerini kullanmış, din adamlarını birbiriyle tartışmaya götürmüş. Aralarında anlaşma yaptıkları hususları bir araya getirdiğimiz zaman hiç kimsenin cennete gitmesine imkan hazırlamayan bir sefalet tablosu çıkıyor ortaya. Din zenginliğinden, muhtevasından hayati unsurları kaybetmiş birer birer. İşte bunlardan biri de zikir. Bir başkası Allah'a ulaşmayı dilemek. Yok. İkisi de yok. Yoksa daha Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın bırakını zikir yapmayı. Eğer bir dileği yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İfade gayet açık şekilde geliyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmennu biha ellezine hum an hayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar muhakkak surette bize milaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir. İşte burada Allah-u Teala diyor ki Hayy suresinin 77. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine aminur ke'u ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, rükû edin ve secdû ve secde edin ve'budû ve abd olun, kul olun Allah'a, Rabbiküm Rabbinize ve alül hayre lâleküm tuflûn. Ve böylece hayır yapın. Bunları işleyerek derecat kazanın ki, hayır yapın ki, hayırlı fiil işleyin ki, ki bunun arkasında hayır oluşturan fiilin başında en çok hayır ulaştıran fiil zikirdir. لَعَلَكُمْ تُفْلِهُونَ Umulur ki felaha erersiniz. Dedik ki en çok hayır kazandıran fiil zikirdir. Nereden biliyoruz? Zikir kadar hayır kazandıran başka bir fiil mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Şuradan biliyoruz. Allah-u Teala'nın bir ölçüsü var. Bir insan normal standartlarda İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa o kişi her yaptığı ibadet sebebiyle o ibadetin 10 katını kazanır. Şer işlediği zaman bir derecat kaybetmişse bir derecat yazılır amel defterine. Zikir yaptığı zaman zikir yaptığı her saniye amel defterine bir derece değil 10 derece yazılır. Ama bu kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarında Allah'a doğru yolculuk yaparken bu kişinin kazandığı dereceler 1'e 100'den başlar. 1. katta 1'e 100 kazanır. Ruhu henüz 1. katta 1'e 100 kazanır her saniye. Zikir yap, ne kadar zikir yaparsa zikir yaptığı sürece. 2. katta 1'e 200, 3. katta 1'e 300, 4. katta 1'e 400, 5. katta 1'e 500, 6. katta 1'e 600, 7. gök katında ve ömrü boyunca yoldan sapmadıkça 1'e 700 derece kazanır bu kişi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşanları, Allah'ın evliyalarını alimler olarak kullanmış hadislerinde. Alimin diyor uykusu cahilin ibadetinden daha çok kazandırır diyor, evladır diyor. Belli değil mi sevgili kardeşlerim? O kişi namaz kılıyor. İkisinin de zikir yaptığını düşünelim, aynı ibadeti yapsınlar. Birisi her saniye 10 derece kazanıyor yaptığı zikirden. Allah, Allah, Allah, Allah diyor ikisi de. Ama ikincisi her saniye 700 kat kazanıyor. Daimi zikirde olduğu cihetle bu kişinin uyuduğunu kabul edelim. Bu kişi uyuyor. Ama uykuda da kalp zikri devam ediyor. Devam ettiği için her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki namaz kılıyor. Ama kazandığı namazın karşılığında 1'e 10 kazanıyor. Namaz kılıyor, 1'e 10 kazanıyor. Çünkü gök katlarını aşmak diye bir hedef ona gösterilmemiş. Allah'ın evliyası olmak diye bir hedef gösterilmemiş. İşte bunun için devrimizde insanlar büyük şeyler kaybediyorlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e neticeleri koymuş. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama böyle bir olay bizleri işiten ve sözlerimizi ciddiye alan insanların yaşamalarındaki mutlulukla noktalanıyor. Çünkü Kur'an bütün insanları mutluluğa çağırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki hayır yapmaktan muradı derecat kazandıran olaylar, bunların da en çok derecat kazandıranı kesintisiz olması sebebiyle zikirdir. Daimi zikirde olan bir insan her an 700 derecat kazanan birisidir. Bir insanın cennete girmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıyla ölçülür. Ölçü budur. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günah tartıları hafif gelirse onlar felaha erenlerdir. Yani sevap tartıları ağır gelenler demek bunlar. Müminin 103'te de Allah-u Teala diyor ki kimin de diyor sevap tartıları hafif gelirse ya da başka bir ifadeyle günah tartıları fazla gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte kıyamet günü mizanda dereceler karşılaştırılıyor. Kazanılan derece fazlaysa kişinin gideceği yer cennet. Kaybedilen derece fazlaysa kişinin gideceği yer cehennem. Onun için Allah Teala Rabbinize abd olun diyor, kul olun diyor. Ve bu kulluktan muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede daha açık bir şekilde açıklamış Allah Teala. 78. ayet-i kerimede ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Hakkıyla cihad edin. Bir hakkın cihad edin. Bu cihad hakta olan cihad olsun. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar iki hüviyetteyizdir. Bir, muhtevalarında ruh olan insanlar. İki, ruhlarını hayattayken Allah'a gönderebilen insanlar. İşte Kur'an bütün insanların ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmalarını kesin şekilde emreder. İşte Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dön Rabbine ey ruh diyor Allah Teala. Allah Teala emanetleri onların sahibine teslim edin diyor. Nisa 58. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi emreder diyor. Bizde bir emanet var. Sevgili kardeşlerim, adı ruh. Ruh adı verilen bu emanetin sahibi Allah'tır. Diyor ki biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki zalimdir ve cahildir diyor. İşte zalim ve cahil olan bir insanın muhtevası nefs tezkiyesi yapmamış durumda, nefsinin kalbinde zulüm etme afeti var. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, her şey var. Bunlar onun zalim olmasını ifade ediyor. Ve bu hüviyette kaldığı sürece kişi cahildir. Çünkü ilim üzere olsaydı bunlardan kurtulmak için harekete geçecekti. Ve mutlaka nefs tezkiyesi yapacaktı. Daha sonra da tasfiyesini yapacaktı. Hepsinden kurtulacaktı. İşte böyle bir durumda insanların nefslerinin kalbinde sadece afetler olduğu bir devre geçirmesi lazım. Buna cahiliyet devri diyoruz. İnsanlar bilmiyorlar. Öğrenip de Allah'a milaki olmayı dilerlerse öğrenmek etmez, mutlaka dilemeleri söz konusu. Bu dilekten sonra bu kişinin kazançları 1'e 10'dan gördüğünüz ki 1'e 700'e kadar yükseliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde diyor ki, Cuma hutbesinde diyor ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Ölmeden evvel ölmek demek, eğer o kişi Allah'ın yoluna girmeseydi, öldüğü zaman ruhu Azrail aleyhisselam ve onun emrindekiler, emrindeki melekler tarafından alınacak, Kişi öldürülecek, ruhu alınacak ve ruh Allah'a götürülüp ulaştırılacaktı. Ne olacaktı? Ruhu Allah'a ulaşacaktı. Normal standartlarda ruhu vücudundayken ölen bir insan için ruhunun ölüm melekleri tarafından mutlaka Allah'a götürülüp teslim edilmesi gerekiyordu. Peki bir insan Allah'a ruhunu mülaki kılmaya, ilka etmeye karar verip de Allah'tan böyle bir dilekte bulunursa, bu noktadan itibaren o kişi Allah'ın yoluna girmiştir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Tabiyeti gerçekleştiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp ana dergaha ulaşacak. Oradan da 7 tane gök katını adım adım diğer aşanlarla birlikte aşarak Sesetil Müntaha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne oldu? Birinci kişi Allah'a mülaki olmayı dilemedi ve öldü. Ölünce Allah'ın emaneti olan ruhu ölüm melekleri alıp sahibine teslim ettiler, iade ettiler. Ruhu Sidretül Müntaha'ya kadar götürdüler. Oradan ayrılan ruh Allah'a, sahibine, ait olduğu yere, mekanına geri döndü. Mekanı Allah'ın zatı. İşte böyle bir ortamda o kişinin ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu. Bu kişi bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilememişse, Allah'a mülaki olmayı dilememişse hep kazancı 1'e 10'dur ve ruhu 1'e 10 üzerinden Allah'a ulaşır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a dönün ki diyor. Ölmeden evvel ölün ki ruhunuz Azrail aleyhisselam vasıtasıyla değil, mürşidiniz vasıtasıyla sizi 7. kata kadar ulaştıracaklar vasıtasıyla. 6. kata kadar ana dergâhtaki 2 yetkili sağ kanat velisi şu anda Hazreti Ebu Bekir'dir. Sol kanat velisi bizden bir kardeşimizdir. Ve 6. kata kadar ulaştırabilirler. Divan-ı Salih'in başında olan kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip görevi almadığı sürece o kardeşimizdir. Allah'ın zatına ne zaman ulaşırlar? Ancak zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıkları zaman Sidretül Müntaha'ya ulaşıp oradan Allah'ın zatına vasıl olurlar. Bunu yaparken 7 kat yükseleceklerdir tabiyetlerinden sonra vücuttan ayrılan ruh. Ana dergâhta olanlarla birlikte evvela 1. kata çıkacak, 1'e 100 kazanacak o süreç içinde. Sonra 2. kata yükselecek, 1'e 200 kazanacak. Sonra 3. kata yükselecek, 1'e 300 kazanmaya başlayacak. 4., 5., 6., 7. katlarda kazancı her saniye 1'e 700'e kadar yükselecek. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu kişi her saniye zikir yaptığı sürece her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Bu ruhun teslimi. Sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. 26. basamakta nefsini Allah'a teslim edecek. 27. basamakta irşad olacak. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim edecek. Ve 26, 27 ve 28. basamaklarda bu kişi her saniye 1'e 700 kazanan birisi olacak. Ve ruhu iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman 4 tane teslimini gerçekleştirmiştir. Ama geriye dönelim. Bu kişinin ruhu fizik vücudundan ayrıldı. 7 tane gök katını birer birer açtı. Allah'ın zatına ulaştı. 21. basamak. Allah Teala buraya kadarını garanti ediyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişiye 1'e 700 veririm. Her saniye o kişi zikir yaparsa 1'e 700 kazanır. O kişi namaz kılarsa 1'e 700 kazanır. Her saniye onun yaptığı ibadetlerin karşılığını 1'e 700 olarak öderim diyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o devrede sahabeye söylediği şey bu. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size 700 katını versin. Ruhunuzu Allah'a döndürün ki Allah Teala size 1'e 700 versin. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kulluktadır. Kim bu noktadan sonra mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabiiyeti gerçekleştirirse o ikinci kulluktadır. Kimin ruhu hayattayken Allah'a ulaşırsa o üçüncü kulluktadır. O kişi ölmeden evvel ölen kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ve Peygamber Efendimiz Hazretlerimin tam dediği gibi 1'e 700 kazanan kişidir. İşte bu kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman artık ruhu Allah'tadır. Yani o kişi kendi vücudunda onca sene kalan ruhu Allah'ta olduğu için ruhunun Allah'ta bulunması sebebiyle Allah'ta cihad eden, Allah'ta, ruhu Allah'tayken nefs tezkiyesi yapan biri hüviyetini almıştır. Onun için Allah Teala diyor ki ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ta cihad edin. Bir hakkın cihadı yapın. Allah'ın zatında cihad edin ruhunuz. Allah'ın zatında olarak cihad edin. Böylece Hakk'a cihad etmiş olursunuz. Hakk'a cihad edin diyor Allah Teala. Sonra da şunları söylüyor Allah Teala. Hüvecdebakum o ki, o Allah ki sizleri seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini ve sizin için kılmadı dininizde. Harac, bir güçlük, ağır bir görev kılmadı. Üzerinize ağır bir görev, bir aşamayacağınız bir vazife vermedi. Millete ebiküm İbrahim. Babanız İbrahim'in dininde. Hüve semmâkümül müslimîne min kablü. O ki ondan evvel Müslüman adını, Müslümin adını verdi, isminizi Müslüman koydu min kablü bundan evvel. Yani Hazreti İbrahim de Müslümandı diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Müslümansa Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim etmişse Hazreti İbrahim de tıpkı onun gibi ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmişti. Ve fi haza liyekûner resûlü şehîden aleyküm. Burada işte Allah Teala sadece peygamber üzerinize şahit olsun diye şehiden aleyküm. Onun için sizi Müslümanlar kıldı diyor Allah-u Teala. Ve tekûnû şühedâ'ya âlennâs. Ve nas üzerine, insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Ve ekûmus salâte ve öyleyse namaz kılın. Ve atü zekâte ve zekatınızı verin. Namaz kılın, normal namazını kılın. Ama atü zekâte zekat verin demekle Allah Teala iki açıdan konuyu değerlendiriyor. Bir, bir kişinin malından, parasından başka insanlara para olarak veya mal olarak bir takım değerleri aktarması, bu zekat vermektir. Ama bir de fizik vücudun nefse verdiği zekat var. Zikri fizik vücudumuz yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yaparız. Ama Allah'tan gelen bir zikir yaptığımız zaman, eğer Allah'a mülaki olmayı dilemişsek, mürşidimize ulaşıp tabi olmuşsak, Allah Teala'dan rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Bu nurlar göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın daha evvel açtığı yere geçerek nefsimizin kalbine ulaşır. Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında evvela %2 rahmet toplanır. Sonra da fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %98'e kadar geçecektir. İşte fizik vücudumuz nefsimize zekat veriyor. Nefsimize zekat veriyor. Zikri yapan fizik vücudumuz ama Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları fizik vücudumuz için gelmiyor. Nefsimizin kalbine ulaşmak üzere geliyor, kalbe ulaşıyor ve yerleşiyor. Ne oldu? Zikri yapan nefsimiz değil. Zikri yapan fizik vücudumuz. Fizik vücudumuz zekat vermiş oluyor nefsimize. Ve böyle olduğunu Allah Teala'nın vatesumu billahi ifadesinden anlıyoruz ve Allah'a sarılın. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuz Allah'ın zatında kalsın. Neyle olacak? Fizik vücudumuzun nefsimize verdiği zekatla olacak. Elbette parasal açıdan başkalarına zekat vereceğiz. Ve bunları gerçekleştireceğiz. Ama manevi zekat Allah Teala için yaptığımız zikirdir. Fizik vücudumuz zikri yapar ama nefsimizin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir girer. İşte böylece Allah Teala ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bunu Allah'a sarılmak olarak değerlendiriyor. İşte Nisa 175 böyle olduğunu ispat ediyor. İfadenin bu olduğunu ispat ediyor. Allah Teala Nisa 175'te buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Kişi zikir yapar. Zikir yaptığı zaman fizik vücut nefse zekat vermiş olur. Ve bu zikir neticesinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimdeki nurlar nefsimizin kalbine ulaşır. Allah o kişiyi nefsinin kalbine ulaştırdığı rahmetiyle ve fazlıyla, rahmet ve fazl isimli iki nur gönderir. Kalpte kalıcı olan %2 rahmet, %98 fazıldır. Onların içine koyar kişiyi, rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları diyor Allah-u Teala, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Ne ile? İşte bu rahmetinin ve fazlının içine koyar, koymakla. Rahmetin ve fazlının orada birikmesi ise fizik vücudun gayretiyle tahakkuk eden bir olaydır. Ve böylece olay nefsin kalbinde %51 nur biriktiği zaman %49 rahmet, %2 affedersiniz %49 fazıl, %2 rahmet nefsimizin kalbinde tamamlandığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olmuştur? Her katta yüzer yüzer artarak 1'e 700 kazanmaya başlamıştır kişi. Ruhu Allah'a ulaşmıştır ve her saniye o kişi 1'e 700 derecat kazanır. Üstelik buraya kadar olan her şey Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bir hiç karşılığı kişiye tahsis edilmiştir. Emrine konulmuştur. Biz insanlar sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı, yani Allah'a sarılmayı dileyeceğiz. Allah ise bunların hepsini bize sağlayacak. Bize namazı sevdirecek, bize orucu sevdirecek, açlık hissettirmeyecek ruhumuzu Allah'a ulaştırana kadar. Bize zikri sevdirecek. Allah'ın bütün emirlerini severek yapan birisi olacağız. Ta ki ruhumuz Allah'a ulaşana kadar. 1'e 700 olan ve bu standartları olan birisi. İşte Allah'a sarılından Allah-u Teala'nın muradı bu. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması, ruhumuzun Allah'a sarıldığımız zaman Allah'ta kalması. Allah-u Teala şöyle bitiriyor. Fenîmel Mevla ve nîmen nasîr. Öyleyse Allah ne güzel dosttur, ne güzel yardımcıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, öylesine kolay ki, mutlu olmak mı? Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki kılmayı dilediğinizden itibaren dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ta ki 7-8 aylık bir sürede ruhunuz Allah'a ulaşsın ve siz de 1'e 700 kazananlardan olun. Daha fazla ne versin ki Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bir düşünün söylediklerimizi. Bir de şunu düşünün. Bu dinden haberdar olmayan insanlar, din öğretiyoruz diye öğrettikleri İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman kurtulamayacaklar. Bunu düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar için ne kadar çok üzüldüğümüzü de düşünün. Sadece bizi dinlememek için Allah'ın bize ulaştırdığı, bizim ağzımızdan söylettiği bütün güzelliklere sırt çevirmekle kalmıyorlar din adamlarımız. Başka insanların da kurtuluşuna engel oluyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, din adamlarımız için gerçekten çok ama çok üzülüyoruz. Bu insanlar kendilerine inanılmayacak kadar büyük kötülükler ediyorlar. 70 milyondan fazla insanın vebalini alıyorlar omuzlarına ve bundan hiç sıkıntı da duymuyorlar. En çok buna üzülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir sohbetimiz daha sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat, Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz ahdallahi ve yeminlerimiz. Öyleyse

Ahdallahi dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Allah'ın ahdi, Allah'ın bizimle yaptığı bir ahdleşme. Bu ahdleşme bizim ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini içerdikten başka, ihata ettikten başka irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Eğer bu müesseseye ahdallahi ve yeminlerimiz olarak bakıyorsak, o zaman Allah'ın ahdi bizim yeminlerimizin ötesindeki irademizin Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah'ın ahdi bir bütünü temsil ediyor. Ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin ötesindeki kesin söz gene misak adıyla anılıyor. Ama eğer yeminlerimizi devreye koyuyorsak, o zaman ahdallahi bu yeminlerin ötesinde ilahi iradenin irademizden istediği bir sonucu içeriyor. Öyleyse beraberce Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesine bir göz atıyoruz. Bakınız ne diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihi. Onlar muhakkak ki Allah'ın ahdine ve yeminlerine karşılık satın alırlar. Semenen kalinen. Az bir şey. Allah'ın ahdini, yani Allah'ın ahdini ve yeminlerini yerine getirmeyerek az bir değere bir şeyler satın alırlar veya Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir şey karşılığında satarlar. İştira etmek hem satmak hem de satın almak istikametinde iki taraf için de kullanılıyor. Güler ki la haleke lehum bil ahireti. Fiil ahirete. Onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve la yükellimuhullahu. Allah onlarla konuşmaz. Kıyamet günü ve bu dünya hayatında da. Ve la yenzuru ileyhim yevmel kıyameti. Ve kıyamet gününde onlara bakmaz Allah-u Teala. Nazar etmez. Ve la yüzekkihim ve onları tezkiye etmez. Buradaki tezkiye hem dünya hayatında onların kalplerini temizlemez. Temizlemek için rahmet fazla salavatı onlara göndermez. Hem de onları tezkiye etmez. Yani onlara cennete girmek için girecek not vermez. Kazandıkları kaybettiklerinden her zaman daha az olur. Ve lehum azabun alim, elim, onlara elim bir azap vardır. Şimdi burada dikkat edilmesi lazım gelen bir müessese var. Ahdallahi'nin iki cephesi. Ahdallahi Allah'ın ahdidir.
Allah'ın ahdi bize

Bizim cephemizdense bizim yeminlerimiz ve irademizin Allah'a verdiği misak var. Allah'ın ahdi hem yeminlerimizi, üç vücudumuzun yeminini, hem de irademizin misakini içeriyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Ama ondan evvel Araf 172'den başlamamız lazım. Allah Teala buyuruyor ki biz ezelde Ademoğullarının sırtlarından onların evlatlarını çıkardık. Onların da sırtlarından onların evlatlarını. Böylece Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin Allah Teala huzurunda toplamış zamandan önce. Diyor ki hepimize birden, hepimiz aynı yaştayız. Hepimize birden diyor ki Elestü bi Rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela evet. Allah Teala buyuruyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine? Evet dediler diyor Allah Teala.

Ve diyor biz kıyamet günü biz bundan haberdar değildik demesinler diye onların nefslerine şahit tuttuk diyor. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Neyden haberdar değildik diye. Elesi bir abikim ifadesinde bu sualin cevabı yok. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Tamam, Rabbimizsin. Evet, Rabbimizsin. Ama ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Yani Allah'ın bizim Rabbimiz olmasından haberdar olmamamız değil olay. Nefslerimizin kıyamet günü ben bundan haberdar değildim dememesi için, neyden haberdar değildim dememesi için Allah Teala şahit tutuyor bizleri. Sualin cevabı Maide Suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki o zaman ki siz işittik ve itaat ettik dediniz. Allah'ın sizden aldığı kesin sözü misaki hatırlayın. O zaman ki siz işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor. Ne olmuş acaba? Allah Teala bizlere ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra hepimiz diyoruz ki evet Rabbimizsin. Hem görüyoruz karşımızda Rabbimizi hem sesini kalbimizde işitiyoruz. Evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Sonrası mı? Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar bana misak verin. Bana

dünya hayatını yaşarken bana geri geleceğinize dair, rücu edeceğinize dair, böylece bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, siz de bana teslim olacağınıza dair ahd verin. Ey nefsler, siz de bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Diyoruz ki semina, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala ve yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz Allah Teala'ya. Ve Allah Teala bunun üzerine soruyor. İtaat ettiniz mi emrime diyor. Semina diyoruz. Affedersiniz. Atana diyoruz. İtaat ettik. Ruhlar, veçler, nefsler, Allah'a misak, ahd ve yemin vermişler sırasıyla. Ama Allah Teala diyor ki, Allah'a o gün verdiğiniz o kesin sözü hatırlayın diyor. İşittik ve itaat ettiğin muhtevasının ötesinde bir kesin sözden bahsediyor Allah Teala. Misaktan bahsediyor. Böylece anlıyoruz ki bizim yeminlerimiz, yani yeminimiz, misakimiz ve ahdimizin ötesinde bir şey daha var. İşte o şeyin ne olduğuna bakıyoruz. Eymanihim olarak geçen, onların yeminleri, biz insanların yeminleri olarak geçen yemin, misak ve ahdimizin dışında Allah'ın ahdi var. İlahi irade, yarattığı cüz'i iradeden cüz'i iradenin de Allah'a teslimini istiyor, emrediyor. İki iradi yapı, bir kainatın, bütün yaratılanların tek yaratıcısı olan El İlah'ın, yani Allah'ın, Allah El İlah, İlahi iradesi, yaratıklarından insana ait olan iradeden, o insana verdiği cüz'i iradeden kendisine teslim olmasını istiyor. İşte Allah Teala ile bizim irademiz, Allah'ın iradesiyle bizim irademiz arasında bir ahdleşme söz konusu. Allah ahdin bir tarafını oluşturuyor. Adı Ahdallahi. Bizim irademiz ahdin, Allah'la aramızdaki ahdin diğer kesimini oluşturuyor. Adı kesin söz anlamına misak. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, iki tane misakin var olduğu. Misaklerden birisi ruhumuza ait. Ruhumuz Allah'a özelde misak vermiş. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki, bu açıdan olaylara baktığımızda bir bütünü görebiliyoruz artık. Yeminlerimiz ve Allah'ın ahdinin karşılıkları olan Allah'a verdiğimiz kesin söz.
Allah'ın ahdi bizim yeminlerimizin ötesinde bizi bağlayan bir müessese. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimize dikkatle bakın. Bu ilişkide sözler var. Bizler tarafından ezelde, zamandan evvel Allah'ın huzurunda var edildiğimizde Allah'a verilen yeminler, misaklar, ahdler, Allah'a verilen sözler. Öyleyse buradaki muhteva hepinizin dikkatini çekmeli. Allah-u Teala'nın ahdi. Öyleyse yeminimiz, yeminlerimiz ve Allah'ın ahdi. Bunların toplamı 4 tane faktör oluşturuyor. Ruhumuzun, içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a sözleri. Allah-u Teala irademizin sözünü, Allah'a verdiği kesin sözü yeminlerimizin arasında almamış Ali İmran Suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Ve bir sonraki ayet-i kerimede, bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala Bela men efha bi ahdihi diyor. Hayır, öyle değil. Kim ahdini ifa ederse ve takva sahibi olursa Allah muhakkak ki Allah fe innallâhe yuhibbul muttakîn. Allah takva sahiplerini sever. Öyleyse

ahdini yerine getirip de takva sahibi olan kişi. 76'da bu var. Ahdini ifa ederse. Bir sonraki ayette ise ahdallahi ve eymanihim kullanılıyor. 77'de bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala yerine getirmeyenlerden bahsediyor. Ama burada ahdallahi ve eymanihim diyor. Allah'ın ahdini ve yeminlerini. Öyleyse yeminlerimiz, yani yemin, misak ve ahdimiz ve irademizin Allah'a verdiği misak, bunların hepsinin toplamı bizim ahdimiz oluyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim ahdini yerine getirirse. Öyleyse sözler birleşti. Ahdullahi ve Allah'ın ahdi ve bizim ahdimiz. Allah'ın ahdi de dört tane muhteva içeriyor. Yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve Allah'a irademizin verdiği kesin söz, misakimiz. Bizim ahdimiz de dört unsur içeriyor. Yeminimiz, misakimiz, ahdimiz ve irademizin Allah-u Teala'ya verdiği misak hepsinin toplamı ahdimizi oluşturuyor. Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a verdiğiniz kesin sözü hatırlayın diyor. Orada misak kelimesi geçmiş. İrademizin Allah'a verdiği yemin için, söz için misak kelimesi geçmiş. Bu Âl-i İmrân 76'da ise Allah Teala kim ahdini gerçekleştirirse diyor. Yani yeminini, misakini ve ahdini ve ondan sonra da iradesinin Allah'a da verdiği misakini gerçekleştirirse bunların hepsinin toplam adı biz insanlar açısından ahd oluyor. İrademizin tek başına Allah'a verdiği yeminin adı ise misak. Bizim Allah'a ruhumuzun verdiği misak, fizik vücudumuzun verdiği ahd, nefsimizin verdiği yemin ve irademizin verdiği misak, bunların dördünün toplamı bizim ahdimiz oluyor. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. 77. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala Allah'ın ahdiyle bizim yeminlerimizi Allah'ın ahdi ve eymanihim olarak ifade ediyor. Onların, yani bizlerin yeminleri ve Allah'ın ahdi. Öyleyse buradaki muhteva açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza sevgili kardeşlerim. Allah'a verdiğimiz
tüm yeminler, misaklar, ahitler ve iradelerin misakları, hepsinin toplamı ahdimiz. Ahdallahi'nin Allah'ın ahdinin karşılığında bizim ahdimiz var. Dört unsuru da içeren. İşte bu muhtevanın dağılımına baktığımız zaman Rad Suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bizim için bir şeyler söylüyor. Diyor ki Allah Teala Rad 20'de اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar ki ahdlerini Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler ve misaklerini bozmazlar diyor. Böylece ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman misaklerini bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar, yeminlerinin hepsinin toplamını bozmazlar. Ama bu misak aynı zamanda ruhumuzun Allah'a verdiği misak, yani sadece ruhumuzun Allah'a ulaştırmasını ifade eden, hemen arkasından 21. ayette o geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Rad 20'nin sonuna bakalım. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِزَاكِ Onlar misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki gene misakları yerine getiriyorlar. Ama bu seferki ruhlarını Allah'a teslim ettikleri bir misak oluşturuyor. وَيُحَافُونَ سُوَالِ سَبْ ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Hangi şartlar içinde mümkündür? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz takdirde mutlaka günahlarımız sevaplarımızdan fazla. Bundan korkarlar diyor onlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişler. Ve yahşevne Rabbehüm kesinleşiyor olay. Onlar Allah'a karşı huşu duyarlar. Rad 22 وَالَّذ۪ينَ صَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse sabırla Allah'ın zatını dilemek iki anlamı da içerir. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Rad 21'deki olay, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemişlerse, işte ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Oradaki misaki anlatıyor. Ama aynı zamanda Allah'ın veçini, zatını dilemek, iptiga etmek, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi dilemek anlamına da geliyor. O zaman ahdallahi devreye giriyor. Nitekim daha sonraki ayetlere baktığımızda farklı bir olay görüyoruz. Rad 22'nin muhtevasında

Ve ekumus salatı ve namaz kılarlar diyor. Vellezine sabir ibtigâ ve çerabühüm. Onlar Rablerinin zatını sabırla dileyenlerdir. Ve ekumus salatı ve namaz kılarlar ve enfekû mimmâ rezeknâhüm sırren ve lâniyeten. Onlar Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeyden sırran, gizlice ve aleniyetin açık olarak infak ederler. Hem fizik standartlarda Allah'ın kendisine verdiği rızkı, tarlasındaki buğdayı, onun bir kısmını başkasına vermek suretiyle başkalarını infak ederler. Bu alenidir. Ama de bu insanlar zikir yaparlar ve Allah'ın nefslerin kalbi için onlara gönderdiği, fizik vücuduna gönderdiği Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını zikirle Allah'ın nefslerinin kalbine ulaştırmasını sağlarlar. Fizik vücut böylece nefsi infak etmiş olur. Bu aleni bir infak değildir. Gizli infaktır. Bu infakı göremeyiz. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmet, faz ve selavat nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Bu gizli infaktır. Ve seyyiati ve yedreûne bil hasenâtı seyyiâte. Onlar seyyiâti hasenâtla savarlar. Ülâike lehum ukbeddâr. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbetidir. Ve 23. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Nereye kadar gidecek acaba Allah'ın zatını dilemek, Allah'a ruhunu ulaştırmaksa onu zaten söylüyor Allah Teala Rahat 21'de vellezine sabir ibtiga vellezine yesulune ma emerallahi bihi en yüsel ediyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Yani dilekleri Allah'a ulaşmak, onu gerçekleştirmişler. Burası 21. basamak. Ama olay orada bitmiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Rahat 23'te. Cennet-i Adn'in yedhulûneha. Adn cennetleri oraya konulurlar diyor. Ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyetihim ve onların zürriyetlerinden, eşlerinden ve anne babalarından salaha erenler vel melâketü ve melekler yetürün aleyhim min kulli bab. Her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Öyleyse burada Rad suresinin 22. ayet-i kerimesinde seyyiatin hasenata çevrilmesi söz konusu, seyyiate hasenatla mukabele etmek söz konusu, seyyiati hasenatla tebdil etmek, değiştirmek söz konusu. Bu ise salah makamındaki, salah makamının sonundaki olgu. Seyyiatin hasenata tebdil edilmesi. Ki bu noktadan sonra iradenin teslimi gelir ve iradesini teslim eden kişilerin mükafatı adın cennetleridir. İradenin teslimi ise Allah'ın zatını görmeyi intihac eder, sonuçlandırır. O neticeye ulaştırır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yakın dostlarım, böyle bir dizaynda
Allah'ın veçini, zatını murad eden kişi, sabırla iptiga eden Allah'tan, Allah'ın zatını isteyen kişi, hem Allah'ın zatına ruhunu ulaştırmak üzere, hem de Allah'ın zatını görmek üzere istiyor. O zaman 20. ayetteki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler sözü de gerçekleşiyor. Öyleyse Allah'ın zatını talep edenler önce Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinin başındaki Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmak için talep edenler, sonra Adın cennetleriyle noktalanan bir başka talep var. Burası iradenin Allah'a teslim edildiği noktadır. Özellikler veriyor Allah Teala. Onlar seyyiati hasenata değiştirirler. Hasenat ile seyyiati önlerler. Burada aslında bir başka açıdan meseleye baktığımız zaman Adın cennetlerine atılan bir olay Allah'ın zatının görülmesini ifade eder. Allah'ın zatı söz konusu. 21. basamak ruhun Allah'a ulaşması. 28. basamağın 5. kademesi iradenin Allah'a teslim oluşu. Öyleyse birinde Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu 21. basamak, ikincisi Allah'ın zatının kalp gözüyle görülmesi söz konusu. Allah'ın zatı yolun sonudur. Allah'ın zatı rüyet açısından da yolun sonudur. En son görünen Allah'ın zatıdır. Öyleyse demek ki Allah'ın zatını dileyenler hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmak için diliyorlar. Rad 21 bunu kesinleştiriyor. وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Hem de Rad Suresinin 22 ve 23. ayetleri. 22. ayetteki seyyiatin hasenatla değiştirilmesi, önlenmesi keyfiyeti ve asıl 23'teki kesin hüküm Adın cennetleri. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ın zatını da mutlaka görmeyi ihata ediyor. Öyleyse ne zaman Allah'ın zatını görürüz? Ahdallahi'nin sonunda. Allah-u Teala ve bi ahdallahi efu diyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin diyor. Emir. Rad 21-20 vellezine

Rad 20'de Allah Teala onların Allah'ın ahdini ifa ettiklerini söylüyor. Bakalım Rad 20'ye. Ellezine yufune bi ahdillahi. Enem 152'ye tekrar bakıyoruz. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Rad 20'ye bakıyoruz. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani oradaki talebin cevap verildiği noktadayız. Allah'ın ahdini ifa etmek. Yani ruhu ve için nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Enam 152'deki emrin yerine getirilmesi Rad 20'de. Öyleyse bu emrin yerine getirilmemesi halinde ne olur? Bu emrin yerine getirilmemesinin ayetine beraberce bakalım. Yine Rad suresi 25. ayet-i kerime. Vellezine yankudune ahdallahi. Onlar Allah'ın ahdini bozarlar, naks ederler. Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi. Misaklarından sonra Allah'a misak vermelerine rağmen iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair, ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim edeceklerine dair ve iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Ne yaparlarmış? Ve yaktaune ma emerallahi bihi en yusale. Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaşmak konusundaki Allah'ın emrini, emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'alaştırmayı, vuslatı keserler. Vuslatı keserler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Bir de Allah'ın emrettiği şeyi keserler, misaklarını yerine getirmezler. Zaten Allah'ı keserler diyor Allah Teala yukarıda. Allah'ın ahdini naks ederler, bozarlar. Misaklarından sonra bozarlar. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Vuslatı keserler. Ve yufsidune fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Lehumul lanetü ve lehum suiddar. Lanet onların üzerinedir. Onlar için ne kötü bir yurt, cehennem. Öyleyse bu muhtevaya dikkat edin. Allah Teala'nın dizaynına dikkat edin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hep en güzel olması söz konusu. Burada Allah Teala Allah'ın ahdinin gerçekleştirilmediği bir olaydan bahsediyor. Allah'ın ahdinin naks edildiği, bozulduğu bir müessese,
gerçekleştirmeyenler Allah'ın ahdini bozmuşlardır. Kendi ahdlerini de bozmuşlardır. İnam 152'deki ve bi ahdillahi efu emrinden sonra Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin emrinden sonraki muhtevaya bak, gelin beraberce bakalım. İnam 153. Hâzâ sırat-ı müstakîmün fettebiyuhu. İşte bu sırat-ı müstakîmdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ahdinin yerine getirilmesi sırat-ı müstakimdir. Ve ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ondan sonra diyor ki Allah Teala, sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki onlar o diğerleri sizi hangi fırkaya dahil olursanız olun sizi fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. Sizi sırat-ı müstakimin dışındaki bütün fırkalar sizi fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. İşte Allah'ın üzerinizdeki vasiyeti budur diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ahdini yerine getirmek. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirebilmenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın ahdini yerine getirdiğiniz nokta ise iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz nokta. Sadece onlar iradesini Allah'a teslim ederek Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin ettiği kişiler, sadece onlar Allah ile olan ahdlerini ifa edenlerdir, yerine getirenlerdir. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ruhunun Allah'a verdiği misaki yerine getirmiştir. 21. basamak. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse, o fizik vücudun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki, Allah'ın ahdi konusunda Allah Teala'nın bu konudaki beyanına baktığımız zaman Yasin Suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ وَاَنِ بُدُونِي هَذَا صِرَةِ مُسْتَك۪يمٍ. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Yirmi beşinci basamakta Allah'a olan ahdimizi yerine getiririz. 27. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Yeminimizi yerine getiririz. Nefsimizin Allah'a verdiği yemini yerine getiririz.
28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve irademizin Allah'a teslim edildiği bir ortam söz konusu olur. Öyleyse iradenin Allah'a teslim edilmesi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki irademizin Allah'a verdiği misaki yerine getirmemiz bu Allah'ın ahdine karşılık bizim ahdimiz. Allah ile ahdleşme açısından bakıyorsak ahdallahi Allah'ın tarafındaki ahdleşmenin adı bizim ahdimiz, bizim tarafımızdaki ahdleşmenin adı. Ama Allah'a verdiğimiz sözün adı ahd değil, ahdleşme, ahd. Ama verdiğimiz kesin söz misak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak teslimleri ihtiva eder. Kainatın yegane dini dört tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu teslimler yoksa hidayet yoktur. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hepiniz unutmamalısınız. Hidayet çağının içindeyiz. İçinde bulunduğumuz çağın adı hidayet çağı. 21. asır hidayet asrı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınıza çeki düzen verin. Hedefinizin ahdinizi yerine getirmek olduğunu düşünün. Allah'ın ahdine mukabil sizin ahdiniz, ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz. Öyleyse mutluluk istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyin. İlk adımı atın. Bundan sonra olaylar sizin yürüyebileceğiniz kadarını mutlaka karşınıza getirecektir. Allah Teala size yardım edip mutlaka sizin ona ulaşmanızı temin edecektir. O bunu sağlayacaktır. Ve Allah'a karşı duyduğunuz sevgi sizi daha sonraki evrelerde fizik vücudunuzda, nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeye doğru inşallah götürecektir. Allah'ın yoluna layık olmaya çalışın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile aranızdaki ilişkinin sadece teslimlerden ibaret olduğunu bilin. Bunu yerine getirmek üzere hayatınızı tanzim edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzebillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle bu akşam bir yarenlik edelim. Dereden, tepeden bahsedelim. Bırakalım bütün dünyayı, insanlar, nasıl birbirlerini rahatsız ederlerse etmekte devam etsinler. Ama biz yarenlik edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz? Çok sevin, olur mu? Onu ne kadar çok severseniz o kadar mutlu olursunuz. Peki sevginizin ölçüsü? Ölçüsü çok basit. Siz Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi öğrenmek için sadece bir tek şeye bakacaksınız. Ne kadar zikrediyorsunuz? Günde 12 saat zikreden bir insan %50 Allah'ı, %50 kendisini seviyor demektir. Öyleyse daha çok zikretmeye çalışın. Sevgili kardeşlerim, her şeyi kendinize dert edinmeyin. İnsanlar türlü haksız davranışlarda bulunacaklardır. Onları bağışlayın. Çünkü onlar nefs tezkiyesinidir, nefs tasfiyesinidir, bilmezler. Onu kitaplardan öğrenenleri vardır. Onlar da yaşamazlar. Ama siz hem tezkiyeyi yaşayacaksınız, hem tasfiyeyi. Biliyorsunuz ki nefs tezkiyesi hiç kimse için bir problem olamaz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, oho, bütün yollar açıldı size. Nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar. Öyle bir mutlulukla yaşarsınız ki sevgili kardeşlerim, yemeğin gitsin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, dünyanızın değiştiğini görürsünüz. Bu dünya değişimine dikkatle bakın. Dünya değişimi sizin mutsuz bir dünyadan mutluluğun doruklarına çıkmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu hiç unutmayın, Allah herkesi sever. Sadece en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sıralama söz konusudur. Yani siz de sevilenler arasındasınız. Ölçüsü önemli değil. Ha, bir sual. Allah'ın sizi daha çok sevmesini istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız o zaman ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Başka bir yolu yok. Allah Teala'nın sizi sevmesini, daha çok sevmesini, daha çok sevmesini istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Vesselam. Sevgili kardeşlerim, dileyin ve mutlu olun. Şimdi bir sürü insan çıkacaktır bize, hoppala, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Bu da laf mı yani diyecek. Laf ya, hem de Kur'an'dan. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğun yarısını garanti eder. Kim olursa olsun. Ama şuracıktan, kalbinden sıcak bir talep, sağlam bir talep, sahih bir talep. Yani kalpten bir dilekle, ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle diyeceksiniz. Dersek ne olur? Dersek Allah Teala bizi bu hedefimize mutlaka ulaştırır. Neden? Nasıl? Çünkü Allah Teala'nın verilmiş sözü var.
Hadi gelin sizinle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ki: Kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bana ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ayet-i Kerime'nin kelimeleriyle hareket edelim. Şöyle diyor Allah Teala: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Sakın seçilmeyeceğim falan diye bir korku duymayın. Hiç öyle bir şeyin oluşması mümkün değil. Seçilmeyenler kimler biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Seçilmeyenler kendileri ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. Hadi canım sen de diyenler. Böyle şey olur mu yahu diyenler. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin arkadaş diyenler. Ya da bu İslam'ın 5 şartıyla ben cennete gideceğini ümit ediyorum ama bir de günahlarımız sebebiyle de cehenneme girmemiz lazım. O zaman ben şöyle düşünüyorum. Günahlarım kadar cehenneme girip yanacağım orada hafif tertip Allah-u Teala beni kavuracak. Cezam bitecek. Oradan hop çıkıp cennete gideceğim. Keka. Sonsuza kadar cennette safa süreceğim. Yok öyle şey sevgili kardeşlerim. Böyle düşünenler varsa şu anda bizi dinleyenlerden bilsinler ki aa, böyle bir şey söz konusu değil. Bir insan ya cehenneme girer ya da cennete girer ve orada ebediyen kalır. Tam 48 tane ayet-i kerime böyle söylüyor. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Onlar cehennemliklerdir. Hiçbir zaman çıkmaları söz konusu değildir. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Onlar cennetliklerdir. Ebediyen çıkması söz konusu değildir. Eğer size Allah-u Teala'nın Kur'an doğrularının insanların bugün 14 asır sonra Kur'an'dan ne kadar saptıklarını, o Kur'an doğrularının ne kadar çiğnendiğini, gene alimler tarafından ne kadar yanlışın doğru diye gösterildiğini söylemeye kalksak bir tane kitap gerekir buna. Nitekim öyle bir kitabımız var. Ha o kitap bu konulardan sadece bir tanesine ait. Hidayet. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve de insanlar 22 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor bizimkinin dışında Türkiye'de. 22 Kur'an mealinin hepsini aldık. Kur'an'daki hidayet ayetlerini tespit ettik. Madde 2. Sonra da bütün hidayet ayetlerinin bizim sevgili alimlerimizin perspektifi ya da merceği demek daha doğru merceği önünde ne şekillere sokulduğunu ibretle müşahede ettik ve gözyaşlarımızı tutamadık. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğu bizim muhterem alimlerimizce bütünüyle unutulmuş sevgili kardeşlerim. Şeytan ortalığı darmadağın etmiş. Gizlenerek ve saptırılarak hidayetin nasıl değiştirildiğini anlatan o kitabımızı
Hepiniz ibretle okumalısınız. Gelecek günlerde din adamlarımız onu okuyacaklar. Ve ne kadar büyük hatalar yaptıklarını ibretle görecekler. O günler artık çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Ama hidayetin insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu 22 tane Kur'an mealinde nasıl gizlemeye çalıştıklarını ve hidayeti nasıl sadece doğru yol kelimeleriyle ifade ettiklerini ibretle müşahede edeceksiniz. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur. Cevap. Peki diyoruz ikinci bir sualimiz daha var. Sıratımızda kim nedir? Eyvah, verilecek başka bir cevapları yok. O da doğru yoldur.

175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi, Allah'a ruhunu ulaştırarak Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını, yani Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar," diyor Allah Teala. Ama bundan sonrası ilginç: "Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır," diyor. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Açık ve kesin. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime hidayet eder, ulaştırır, diyor Allah Teala. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Doğru yol diyenlere bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde, bugüne kadar hiç kimse bize cevap veremedi. Siz sırat-ı müstakime doğru yol diyorsunuz. Hidayete de doğru yol diyorsunuz. İkisinin arasında ne fark vardır? Yine cevap yok. Hidayet nedir diye soralım bakalım. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a en çok hamd ettiğimiz, şükrettiğimiz şey odur ki Allah bize asırlar sonra insanların hidayetten o kadar saptığı, bütün boyutlarıyla saptığı bir devrede hidayetin ne olduğunu öğretti. Diyor ki: "İnnel hüda hüdallah." Âl-i İmran 73. "İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır, Allah'a hidayet olmaktır, Allah'a ulaşmaktır." Peki başka ne diyor Allah Teala? "İnne hüdallahi hüvel hüda." İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği bu olay, "İnne hüdallahi hüvel hüda," muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir ifadesi. Daha nasıl anlatsın Allah Teala ki? Peki bütün bunların arkasında ne yatıyor? İnsanların Allah'ın öğretisini öğrenecek yerde şeytanın öğretisine sapmaları. Birisi demiş ki onlara, ne? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması mı? Yahu kardeşim, insanın ruhu vücudundan ayrılınca insan ölür. Sen bunu bilmiyor musun? Demişler. Asırlarca önce bu söylenmiş insanlara. İnsan ruhu insanın vücudundan ayrılırsa insan ölür. Ölmez. Ve Allah Teala insanın ruhunun Allah'a ulaşmasını gördüğünüz gibi üzerimize farz kılıyor. Gerçekten farz kılıyor mu? Elbette. İnsan ruhunu Allah'a

Allah'a ulaştırmak üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İşte Allah Teala'nın söylediği şey Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde

Allah'ı zikret ve ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tevettül ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve ona ulaş. Allah'ı zikrederek. Allah'a vasıl ol. Allah Teala irci'i ila Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Fecr 27. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Nisa 58'de Allah Teala Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Emanetlerden biri de ruhumuz bize verilen bir emanet Allah'ın ruhu. Çünkü Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz ona insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben kullarmış. Ona insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhu biz insanlarda sadece bir emanettir. Nitekim öldüğümüz zaman bu emanet ölüm meleklerince Allah'a götürülüp teslim edilir. Öyleyse ne olmuş? 14 asır evvel yaşanan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşanan İslam yok edilmiş, mahvedilmiş. Bir din düşünün sevgili izleyenler. 7 safhadan ibaret olsun. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. safha nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. safha muhlis olmak. 6. safha ve nihayet iradeyi Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. İrşat makamının sahibi kılınmak. 7. safha. Bu safhaların hepsini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi hepsi yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e ne diyor? Diyor ki Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَاوِ اِلَى اللّٰهِ الْهُمْلُ بِشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Ve onlar ki tağuta kul idiler, Allah'a yöneldiler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş başlangıçta? Tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu olan sahabe, kullarım ifadesine muhatap oluyorlar. Hepsi Allah-u Teala'nın kulu olmak şerefine ermişler. Ne yapmışlar da ermişler? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda bütün insanlar Allah'ın kulu olurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar.
Sonra tabiyet meselesi. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah Teala diyor ki Akabe'de orada onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ne olur bir insan? Ruhunu Allah'a ulaştırınca ne olur? Allah'ın kulu olur. Hidayete erer kişi. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar hidayete erdiler diyor. Sahabe için onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Evet. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki daimi zikre ulaşmışlar mı? Kimdir daimi zikrin sahipleri? Ulul Elbab. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte gene Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Peki bütün sahabe muhlis de olmuş mu? İhlas makamının sahibi olmuş mu? Tabii olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kitap sahiplerine deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Ama biz Allah'a muhlis olan kullarız. Öyleyse bütün sahabe ihlas makamında sahibi. Peki selah makamına ulaşıp, iradelerini de Allah'a teslim edip, sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Hepsi sevgili kardeşlerim. Sahabe adını verdiğimiz kişilerin özelliklerine bakalım gelin beraberce. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu veriyor. Hem Mekke'de olanların hem de Medine'de olanların. Mekke'den Medine'ye göç edenlerin ve Medine'de onlara ev sahipliği yapanların. Yani Ensar ve Macirinin hepsinin iradelerini de Allah'a teslim ettiğini, işaret makamına tayin edildiğini söylüyor. Tövbe 100. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macirindendi, bir de Ensar'a ve Macirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Macirindendi. Ensar, Medine'deki yardımcılar. Macirin Mekke'den Medine'ye göç edenler, onların hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar ve onlara tabi olmuşlar. Daha tabi olanlara da tabi olmuşlar. Öylesine görüyoruz, Ensar'a da, Macirine de tabi olunmuş hepsi.
İrşat makamının sahibi olmuşlar. Ne gördük sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Açık değil mi gördüğümüz şey? Bütün sahabe Kur'an'ın bütününü yaşamışlar. 7 Safa ve 4 tane teslim. Aradan ne kadar zaman geçmiş? 14 asır. 14 asırda ne olmuş? İnsanlar Kur'an-ı Kerim hakikatlerini hallaç pamuğu gibi açmışlar. Ve aralarında tartışmalar başlamış. Akaid katledilmiş. Hani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım deveye sormuşlar. Yahu senin boynun eğri demişler. Deve de şöyle bakmış kendisine. Yahu demiş, benim demiş nerem doğru ki? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Nereye bakarsanız her noktada Kur'an'a ters bir muhteva görmemek adeta mümkün değil. O zaman biz hüzünlenmeyiz de kim hüzünlenir sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe 7 safanın 7'sini de yaşıyorlar. Hepsi üzerlerine farz olan bütün safaları yaşıyorlar. Hepsi Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Gördünüz ayetlerle. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmiş. Hepsi irşad olmuş. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. 7 safanın 7'sinde yaşamışlar. İrşad makamına tayin olmuşlar. Hepsi farz, hepsi yerine getirmişler. 14 asır sonra ne kalmış sevgili kardeşlerim geriye? Çok üstün seviyede bir fıkıh ilminin dışında ne kalmış? Ve fıkıh ilmi kimi cehennemden kurtarabilir? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne 7 safanın bir ikincisi. 7 safanın 7'sini de şeytan deveyi hamudu ile birlikte yok etmeyi başarmış. İslam'ı yok etmiş. Bu sözlerimiz bizim sevgili din adamlarımıza hiçbir şey ifade etmiyor. Biz diyorlar atalarımızdan böyle öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız, keyfimize bakarız. İyi de böyle bir şeyin sonucu cennette keyfe bakmak olmuyor, cehennemde keyfe bakmak oluyor. Biz Allah'tan bunları öğrendiğimiz için, öğretildiğimiz için, bunu söylemekle mükellef kılındığımız için bunları söylüyoruz. Başka ne yapabiliriz ki? Gözümüzün önünde 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru şu anda yol alıyor. Biz küçücük bir azınlığız. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yakın gelecekte küçük bir azınlık olmayacağız. Bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükunun mihmandarı olacağız. Onu gerçekleştirebilmek için bu hakikatlerin insanlar tarafından öğrenilmesi lazım. Şu anda bize karşı olan bir tek güç var. Onun adı taassup. Yani
Biz dinimizi biliriz. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Biz onları yaparız. Ve de cennete gideriz diye düşünüp bu düşüncelerinde ısrar edenler. Peki onlar cehenneme gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Tamam da bizim o din alimlerinin söylediklerinden farklı şeyler söylediğimizi görenler gidip gene o din alimlerine bizi soruyorlar. Diyorlar ki yahu siz böyle böyle söylüyorsunuz ama bir adam çıkmış, deli galiba bu adam. 7 tane safadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme gireceğini, dalalette olacağını, hüsranda olacağını, mümin olmadığını, kafir olduğunu söylüyor. Ona diyorlar ki, bu dini biz biliriz. Biz bunun üniversitesini bitirdik. Biz asistan olduk, doçent olduk, profesör olduk. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkilileriyiz. Hiç kimse bizim dinimizi bilmediğimizi iddia edemez. Biz onu biliriz. Ve kim aksini söylerse ispat ederiz ki doğrusu bizim bildiğimizdir. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar hiçbirisi böyle bir şeyi ispat edemedi. Ne kadar hazin bir şey, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanlığın başlangıçta Musevilerin, ikinci devrede Hristiyanların, üçüncü devrede İslam aleminin, onların peygamberlerinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devirlerde yaşadıkları din olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini bir devre sonra mutlaka unutuluyor, yozlaşma başlıyor ve insanlar topyekün cehenneme mahkum ediliyor. Aralarında dinlerini yaşamakta olan küçük azınlıklar hariç. İşte neticede asırlar sonra İslam alemi de bu hale gelmiş. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 şartı yerine getiren cennete mutlaka gider diyorlar. Hatta bir de uydurma hadis var bu konuda. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Affedersiniz, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, ya sen demiş namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, bir de kelime-i şehadet getireceksin. Bunları demiş yaptığım zaman ey Allah'ın Resulü ben gerçekten cennete girer miyim? Cevap, girersin. Bu hadis bir uydurma hadistir. Nereden biliyoruz? Bilmemizin sebebi son derece açık. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Ve Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor, ne diyor? Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. O zaman gelin bakalım şimdi Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. İnnellezîne la yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ ve atmeennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette, muhakkak surette ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar
dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir diyor Allah Teala. Peki İslam'ın beş şartı arasında bir defa daha sayalım, acaba bir yanılgı mı var? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların arasında Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şey görmüyoruz. Görebilen varsa bize lütfen ulaşsın. O zaman biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse, Allah'a ulaşmayı ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kişi cehenneme girecekse ve biz Allah'a ulaşmayı dileyin, cehennemden kurtulun diyorsak, hata mı ediyoruz? Allah bize bunları öğretmeseydi, bütün İslam alemi cehenneme girmeyecek miydi? Kim aksini iddia edebilir ki? O zaman bu devirdeki yaşayan insanların kurtuluşu bizim söylediğimiz bu sözlere bağımlı. Hala bize ait olduğumuz yerde görmeyenler, sizlere sesleniyoruz. Kendinizi toplayın. Kendi hidayetinize mani olmanız sizin probleminiz. Cehenneme girmeniz de sizin probleminiz. Kendi arzunuzla giriyorsunuz. Ama bizim söylediklerimizi incelemek gereğini bile duymadan insanlara onun söyledikleri yanlıştır, bizim söylediklerimiz doğrudur demek, üzerinize ağır bir vebal almak değil midir? Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin sorumsuzluğunuz sebebiyle, muhterem din adamları, tekrar ediyorum cümleyi. Şu anda 70 milyondan fazla insan sadece sizin Allah'ın ayetlerine karşı olan sorumsuzluğunuz sebebiyle cehenneme doğru yürüyor. Gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Bu düşünce yapısında olduğunuz sürece sizin için de cehennem söz konusu. Ve biz sadece onları uyarmıyoruz. Sizi hem kendi sorumluluğunuz için uyarıyoruz, kendinizi cehennemden kurtarmanız için, hem de omuzlarınızda şu anda bu dünyadaki en büyük vebal var. Çünkü siz şu anda hidayete karşı savaş verenler durumundasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konumuz burada tamamlanıyor. Perde ne yazık ki kapanmadı. Bir yara devamlı olarak kanıyor. O kanayan kalp bizim kalbimiz. Allah-u Teala'nın bu öğretisine sahip olan bu kalp, 70 milyonun vebalini yüklenmekten yorgun düşüyor. Kan kaybediyor. Bu kanayan yara onların Allah'ın hakikatlerini öğrenip de insanlara evet o doğruyu söylüyor dediği güne kadar devam edecek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Kim mutlu olmayı istemez ki? Var mı öyle birisi acaba? Ben mutlu olmak istemiyorum diyen bir hasta, hasta kafa. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala hepinizi sadece bir teker hedefe makrun olarak yaratır. Sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an ve kendisine indirilmiş, evvel indirilmiş olan bütün mukaddes kitaplar insanların mutluluğu için bir davetiyedir. Bir garantidir ve bir reçetedir. Bir yönetmeliktir. Bir hedef gösterme belgesidir. Bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kesin olarak şunu söylüyoruz ki hepiniz, hiçbir istisnanız yok. Hepiniz şu dünya adı verilen gezegende mutlu olmak için yaratıldınız. Allah bütün kainatların yegane yaratıcısıdır. Bizim dünyamız da zahiri alemin bir parçası. Zahiri alem şu fizik vücudumuzun alemi. Nefsimiz bu alemin berzah alemine ait olan varlık. Ölümümüzden sonra oraya gidecek. Kıyamette oradan gelip tekrar vücudumuz içine girecek. Ruhumuz Allah'a ait. Allah'tan geliyor emre aleminin varlığı ve tekrar Allah'a geri dönecek. Aslında Allah'a ruhunu ulaştırmak isteyenlerin bütün kardeşlerimizin ruhları Allah'a ulaşmış durumda. Bizimki de öyle. Öyleyse ruhsuz biri var karşınızda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin hedefi ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olmalı. Mutluluğun başka bir yöntemi de mevcut değil. Allah-u Teala hepinizin ruhsuz kalmanızı istiyor. Ruhunuzu, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a geri göndermenizi istiyor Allah-u Teala. Ruhunuzun Allah'a geri dönüşü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o her şeyin en güzelini vücuda getirir. Ve hedefine dikkatle bakın. Hedefi sadece sizin mutlu olmanızdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, saadet rehberi ve saadet garantisi olarak indirmiş. Hepinizin mutluluğu Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Siz şuna karar vereceksiniz sadece ne kadar mutluluk istiyorsunuz. Eğer bana dünya mutluluğunun yarısı yeter diyorsanız, tamam. Allah'a ulaşmayı dileyin ve 6 ay içinde dünya saadetinin yarısını elde edin. Bu sizi 3. kat cennetine kadar çıkarır. Buna evet diyorsanız hemen yola çıkın. Garanti altındasınız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala size garanti veriyor. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırması demek, nefsinizin kalbinin %50'den fazlasının afetlerden temizlenmiş olması demektir. Yani bir günlük hayatınızın yarıdan fazlası, en azından yarısı
mutlulukla, yarısı da mutsuzlukla geçecek demektir. Dünya saadetinin yarısı. Ama cennet saadetinin üçüncü katı. Allahlaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mı? Sonra eğer mürşidinize, Allah Teala size ulaştırırsa ve tabi olursanız, ki mürşid sevgisini o verecektir size, mutlaka o mürşidi seveceksiniz, o zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah size emanet olarak verdiği ruhunuzu kendisine ulaştırmak üzere sizden geri alacak. Ve Allah'a ulaştırdığı zaman, kendisine ulaştırdığı zaman siz üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyince birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirince ikinci kat cennet ve ruhunuzu Allah'a teslim edince üçüncü kat cennet garanti. Öyleyse gerçekten böyle mi olay? Yani Allah Teala sizler için indirdiği Kur'an-ı Kerim ile size bu garantiyi veriyor mu? Veriyor sevgili kardeşlerim. Her şey, yani geminin limandan demir alması bir taleple başlar. Allah'a ulaşma talebi. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebinin sahibiyseniz mutlak olarak Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Sadece bunu Allah'tan istemeniz lazım. Allah'a ruhunuzu ulaştırmaya, ölmeden evvel ulaştırmaya niyet etmeniz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd ve şükretsek azdır ki o Kur'an'ı indirmiş, daha evvel indirdiği İncil'in, ondan daha evvel indirdiği Tevrat'ın, ondan daha evvel Hazreti İbrahim'e verdiği kitabın hepsi birbirinin aynı. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 7 safha mı? Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safha. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunuz Allah'a hiçbir zaman ulaşmaz. Ama Allah'a, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiklerini işlemeyerek teslim olur. Fizik vücudunun teslimi 3. safha. Affedersiniz, ruhunuzun teslimi 3. safhaydı. Fizik vücudunun teslimi 4. safha. Tekrar başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olmak 2. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek 4. Nefsinizi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. İradenizi Allah'a teslim etmek 7. 7 safha ve gördük ki ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimleri. İşte kainattaki tek din bu dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün devirlerde insanlar bu teslimleri gerçekleştirmişlerdir sadece. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bütün sahabenin bu teslimlerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse konumuz mutluluk. Bu teslimlerden hangisini gerçekleştirebilirsiniz? Seniz o ölçüde mutlu olursunuz. Cennetleriniz de her teslimde, her safhada bir üst cennete zemin hazırlar. Öyleyse gayretleriniz, mükafatlarınızın başlangıcını teşkil eder. Her ulaştığınız menzilde
bir üst kat cennete ehil olursunuz. Vüsatı diyor Allah Teala, büyüklüğü yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Her cennet için ayrı bir kat Allah Teala vücuda getirmiş. Gök katlarının her birinde bir ayrı cennet, yer katlarının her birinde de bir ayrı cehennem. 7 kat yerler, 7 kat gökler, yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. 3. kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem. İsterseniz oradan başlayalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi şirktedir. Ve takva sahibi değildir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönelmek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32. ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Yani doğruyu yaptığını sanır. Ama onlar müşriklerdir. Sadece bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar takva sahipleri, onlar müşrik değiller. Öyleyse Allah'ın dizaynına bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman o tağutun kulu. Allah Teala Zümer 17'de buyuruyor ki sahabe için diyor ki onlar şöyle söylüyor Arapçasında وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْمُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdeler. Görülüyor ki sahabe tağutun kuluyken Allah'a kul olmuşlar. Allah'ın kulu olmayı başarmışlar. Öyleyse sahabenin dizaynına baktığımız zaman sahabenin Allah'ın kulu olduğunu görüyoruz. Neymiş evvelce? Tağutun kuluymuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sadece bir dileğinizle şeytana kuluken, insan ve cin şeytanlara kuluken Allah'a kul oluyorsunuz. Tağutun dostu iken Allah'a dost oluyorsunuz. Bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahum mit-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Bakara 157. Allah amin olanların,
Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Vellezine keferu evliya ümit tagut ediyor Allah'a. Onlar ki kafirlerdir ve tagutun dostlarıdırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafir hüviyetinde ve tagutun dostu. Gördük ki deminki ayet-i kerimede Allah'ın kulu olmak, tagutun kulu olmaktan kurtulmak, Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Amir olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları, Allah'a ulaşmayı dilemeyip küfürde kalanlar, tagutun dostları. Öyleyse bunlar müminler, Allah'ın dostları, müminler. Öyleyse küfürden kurtulmak, kafir olmaktan kurtulmak, mümin olmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Böyle olup olmadığına bakıyoruz ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Şeytan kıyamet günü insanları olan o hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kimlerdi şeytana kul olanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse iki ayet-i kerimeden de aynı şey çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dostları, Allah'ın kulları. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tagutun dostları, tagutun kulları. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin, dilemeyenler kafir. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Hadi, ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek, ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Geçenlerde bir konferansta birisi diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum diye, Allah beni cehennemine atacakmış diyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün, 80 yaşında ölen bir adamı veriyoruz misal olarak. 65 yıl, 15 yaşında adam ibadetlerine başlamış. 65 yıl ibadet yapmış, İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Bu insanın gideceği yer cennet değil. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Hem de bu adam küfürde, hem de bu adam dalalette, hem de bu adam hüsranda, hem de bu adam şirkte. Sevgili kardeşlerim, şaka söylemiyoruz sizlere. Hayatınızı kurtaracak olan, sizi mutlu ulaştıracak olan Kur'an'ın temel hakikatlerini söylüyoruz. Şimdi bu zatı demez miyiz? Hey benim aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Diyelim ki 80 yıl yaşayacaksın, hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını yerine getirerek yaşa. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennem. Yoksa Allah'ın söylediklerine karşı bir itirazın mı var? Sevgili kardeşlerim, şimdi bu zata bu ikisinin karşılaştırılmasını söylediğimiz zaman hala acaba Allah'ın adaletsiz olduğuna dair bir iddianın sahibi kalabilir mi bu kişi? Düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememişse, 80 yıl yaşasa, 65 yılını İslam'ın 5 şartını yaparak geçirse, cennete girmesi mümkün olmadığı gibi, hem küfürde, hem delalette, hem hüsranda, hem müşriklerden, şirkte, hem de tagutun kulu, tagutun dostu, ve hem de mümin değil. Hidayette de değil, dalalette. Takva sahibi değil. Ey sevgili kardeşlerim,
O zaman bu kadar cahil insanlara nasıl dert anlatırsınız? İçinizden biriniz bana bir akıl verir misiniz bu konuda? Allah Teala diyor ki: "A benim Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan yaratığım olan insan," diyor, "senin bir talebin üzerine, sadece bana ulaşmayı dilemen üzerine, ben seni üçüncü kat cennete mutlaka çıkaracağıma, dünya saadetinin yarısında sana sadece bu talebin sebebiyle, bir tek dileğin sebebiyle vereceğime dair sana garanti veriyorum. Ben Allah'ım, seni ben yarattım. Bunu yapıp yapmadığını en iyi ben bilirim. Beni bana ulaşmayı dileyip dilemediğini. Ve dilediğin takdirde sana bu garantiyi veriyorum," diyor. Yani bir tek dilek: "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum." Hop, üçüncü kat cennet. Bir tek dilek, dünya saadetinin yarısı. Bu kişiye veriliyor Allah Teala tarafından. "Ben," diyor, "Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama Allah Teala beni Allah'a ulaşmayı dilemediğim için cehenneme atarsa bu haksızlık." Ve ey gafil, sen Allah'a ulaşmayı dilememekle şeytanın senin kalbine koyduğu o inat hastasının gereğini yerine getirmiş olmuyor musun? Bu kafa yapısıyla sen 80 sene yaşasan, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında her ibadeti yapsan, gideceğin yer Allah'ın kanunlarına göre cehennem olduğuna göre, bu senin düşünce tarzın bir kafasızlık değil mi? Kendi kendini cehenneme mahkum eden sen değil misin? Neden Allah haksızlık etsin sana? Bu kadar kolay bir sebeple sadece Allah'a ulaşmayı dilediğin için seni Allah Teala üçüncü cennete kadar alacaksa, dünya saadetini garanti ediyorsa, nefsinin afet %50 nispetinde, nefsinin afetlerinin %50'sini temizlemeyi garanti ediyorsa, bütün bunları sadece o dileği yaptığın takdirde sana verecekse, sen isyan ederek Allah Teala, "Hayır, ben sana ulaşmayı dilemiyorum. Abi, beni illa cennetine sok," diyebilir misin? Allah'ın kanunları var. Orada bir uçak var diyelim. Üzerinde yazıyor: "Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir sadece. Onun dışında hiç kimse binemez. Bu uçak insanları üçüncü kat cennete götürür." İkinci uçak: "Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hangi durumda olursa olsun bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Ve de onların gideceği yer cehennemdir," yazıyor. Bu iki uçaktan başka uçak da yok. Şimdi be ey gafil, sen Allah'ın o uçağını seçmiyorsun.

Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. Bunların hepsini Allah cennetine götürür. Bu uçak cennete gider. Diyor. Sen uçağa binmiyorsun. İn de öteki uçağa bineceksin. Buna karar vermişim. Ben diyorsun bu ikinci uçağa bineceğim. Ama bu uçak beni cennete götürsün. Allah'ın kanunlarını bu kadar keyfi mi zannediyorsun? İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah Teala'nın cehenneme atmasına fena de içerlemiş bu kardeşimiz. Doğruyu idrak edip öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah'ın cennetine gideceğime göre hemen Allah Teala'ya ulaşmayı dileyeyim, bu işi bitireyim demiyor. Allah diyor bunu yapmakla diyor büyük haksızlık etmiş durumda diyor. Sevgili kardeşlerim siz olsanız ne yaparsınız? Güler misiniz? Ağlar mısınız? Bu kadar cahil insanlar kalkıp söz sahibiymiş gibi bir şeyler söylemek gereğini duyuyorlar. Özürleri kabahatlerinden büyük. İşte bunlarla uğraşıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz sizlerle uğraşmak istiyoruz. Sizleri Allah'ın cennetine taşımak istiyoruz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler varsınız. Etrafımızda bu kainattaki en sağlam insanları oluşturuyorsunuz. Hepiniz başkalarına hidayet verme konusunda imkanların sahibisiniz. Hepiniz başka insanlara hidayete ulaşmaları konusunda yardımcı olun. Onlar sizler sayesinde Allah'ın hakikatlerini öğrenecekler. Bu sözler bizim kardeşlerimizeydi. Ama ben umuma hitap etmek istiyorum. Bizi izleyen, dinleyen, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Sadece sizin mutluluğunuz için varız. Sizi mutlu kılmak Allah'ın temel hedefi. Biz ise sadece bir vasıtayız. Onun emirlerini sizlere iletmekle vazifeliyiz. Hepinizin Allah yolunda Allah'ın sizin için hedef gösterdiği bütün güzellikleri yaşamanızı sağlamak üzere vazifeliyiz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortamda birlikte olmalıyız. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bizi dinleyen sevgili izleyenler, dinleyenler, işte görüyorsunuz ki aynı odadayız, aynı salondayız. Sizlerle birlikteyiz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şeyi o kadar güzel yapan şey esas husus konunun son derece kolay bir çözüme bağlanmış olması. Biz insanlar ya cennete gideceğiz ya da cehenneme. Ve insanların cehenneme gitmesini önleyecek olan şey sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlarla konuştuğunuz zaman anlatın bunu. Daha kolay ne var ki deyin. Bunu yapmanız size mutlaka Allah'ın cennetini sağlar deyin. Sevgili kardeşlerim, insanlar aslında Allah'ın kendilerini ne kadar çok sevdiğini bir bilseler, Allah'ın onların mutlaka cennete girmesini istediğini bir bilseler, onlar da Allah'ın

Ve dinleyeceğiz. Terazinin bu tarafı, sol tarafı onunla alakalı. Sağ tarafa bakıyoruz şimdi. Sağ taraf aşağı doğru çöküyor. Çünkü bizim bir dileğimize karşılık Allah Teala diyor ki ben sizi cennete ulaştıracağım. Ben sizi mürşidinize ulaştıracağım. Ben sizi ruhunuzu kendime ulaştırarak üçüncü kademe mutluluğa sahip kılacağım. Ruhunuzu teslim alacağım. Ve bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz an cehenneme asla girmeyeceksiniz. Cennetten çıkıp cehenneme girmek diye bir şey söz konusu değil. Ebediyen cennette kalacaksınız. Bir tek dilekle. Şimdi insanları düşünün sevgili kardeşlerim. Diyorlar ki ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin nereye gidecekleri belli değil. Böyle söyleyenlerle karşılaştığınız zaman onlara deyin ki bu sadece bir kurt masalı. Bunlar yalan. Kur'an-ı Kerim'e hiç uygun olmayan şeyler. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Hepsi cennetlik olmuş. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim sahabe? Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar. Tabi olanların hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yedinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ortalığı hurafeler, insanların asırlar boyu uydurduğu yalanlar kaplamış ve herkes bir ümitsizlik çukuruna düşmüş ve Allah Teala hayatta beni cennete almaz diyor. Beni mutlaka cehenneme alacak. Ondan sonra yalanların sonuçları geliyor. Ama diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inandığıma göre ben müminim. Müminleri de diyor Allah Teala cennetine alacak. Söz mü söz? Evet, Mümin suresi 40 numaralı sure. Onun 40 numaralı ayeti. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Şimdi muhteva çıkıyor karşımıza, mümin kimdir? Onlara sorarsanız eğer Allah'a inanan mümindir. Efendi diyor, mümin kelimesinin lügat manasına gel beraber bakalım. İman kelimesi, mümin kelimesi aynı kökten gelir. Gerçekten de öyle. Mümin inanan demek değil mi? Evet, inanan demek. Öyleyse tamam işte diyor, ben müminim, ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse benim gideceğim yer cennet diyor işte Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi. Şimdi bir, deminki insanlara bakacaksınız. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olacak. Ötekilerin ne olacağı belli değil diyen bu pesimist insanlar, yani ümitsiz insanlar, negatif gören her şeyi insanlar. Bir de ben Allah'a inandığıma göre müminim. Allah da müminleri cennetine alacak. Öyleyse ben ne gerek var benim namaz kılmama, oruç tutmama, zekat vermeme, cart. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, özellikle zikir yapmakta hepsi doyulmaz zevklerdir. Allah Teala bunların hepsini o zevkleri yaşayalım diye vermiş. Ah sevgili kardeşlerim, bir zevkine varabilseniz, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, ne zaman zevkine varacaksınız? Bir gün kalp gözünüz açılacak. Bu gözleriniz kapalıyken de kalbiniz görmeye başlayacak. Bu gözleriniz açıkken de gene kalbiniz görecek. Cenneti gösterecek Allah Teala sizlere. Cehennemi gösterecek. Cennet katlarını, cehennem katlarını,

Gök katlarını gösterecek. O zaman namaz kıldığınız zaman karşınızdaki duvar yok olacak. Allah Teala'nın, isterseniz gözlerinizi kapatıp kalın, aynı şey. Gözünüzün önünde hep Allah'ın gösterdikleri şeyler var. Gözünüzde görmüyorsunuz, kalbinizdeki gözde görüyorsunuz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kalbindeki gözde, nefsinin kalp gözüyle yüzlerce defa Allah Teala'yı görmüş ve Miraç gecesi Allah'ın katına ulaşıyor. Allah Teala'dan emirleri alıyor, 5 vakit namaz emrini ve diğer emirleri alıyor ve aynı gece iniyor. Üstelik de ayrılığı birkaç dakika. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda Allah-u Teala'nın huzuruna çıkan ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala diyor ki, kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Kalbiyle yüzlerce defa Allah'ı görmüş ve ruhunun baş gözleriyle gördüğü Allah aynı Allah. Kalbi gördüğünü tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. İşte namaz kılmak bu sebeple bir zevktir. Oruç tutmak, oruç boyunca açlık duymayacağınız bir noktaya Allah Teala sizi ulaştıracağı için o da zevk oluyor. Hem de iftar zamanında sizin iştahınızı açacak bir açlık duyacaksınız. Yemekler önünüze geldiği zaman acıktığınızı, şiddetle acıktığınızı hissedeceksiniz. Ama ondan evvel hissettirmiyor Allah Teala. Yemekte de iştahlı kılıyor sizi. Ama siz olun, fazla yemek yemeyin sevgili kardeşlerim. Vücudunuzu yağlar kaplarsa ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize yazık edersiniz. Yağlanmak olayı bir zehir birikimidir vücudunuza, toksin birikimidir. Onun için şişmanlamayın sakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala ne istiyor sizden? Çok mu zor istediği şey? Bana ulaşmayı dileyin diyor, gerisini bana bırakın diyor. Size diyor sözüm var. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben size mutlaka üçüncü kat cennetime ulaştıracağım. Eğer diyor 5-6 ay içinde bana olan inancınızı yitirmezseniz bana gerçekten ulaşmayı dilersiniz. Şimdi Allah'a ulaşmayı dileyen insanların genin vasıflarına beraberce bakalım. Siz de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediyseniz onlardan biri olacaksınız. Öyleyse bu konunun muhtevası ne? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hangi inanç standartlarının içindedir? Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. Siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyorsanız bu vasfın sahibisiniz. İki, Allah'a dünya hayatını yaşarken ruhun ulaşmasına inanıyor. Burada durun. Birçok Kur'an meali veren profesör, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoksur diye televizyonları parsellemişler, insanlara ahkam kesiyorlar. Yalan sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. Ama onlar bunu söyleyebiliyorlar. Bir ayet gösterin diyoruz, hiçbirisinin bir şey gösterebilmesi mümkün değil. Ama şeytan onları bir vasıta olarak kullanıyor. Ve de bu insanlar diyorlar ki,
ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan mutlaka ölür. Sadece ölümle ruh vücuttan ayrılır. Yalan sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz olduğu gibi Allah Teala da bize garanti veriyor. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. İşte Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Birinci özellik. Sadece onları ulaştırır. İkinci özellik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri ulaştırır. Ama ulaştırırım demesi mutlaktır. Kim Allah'a yönelirse yönelen mutlaka Allah Teala tarafından seçilmiştir. Seçilenlerin %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı gene dilemezler. Onun için Allah Teala çok geniş bir marj içerisinde düşünüyor olayı. Biliyor ki o seçtiklerin içinden küçük bir grup kendisine ulaşmayı dileyeceklerdir. Ama mutlaka seçilenlerden olacaklardır. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani Allah Teala o kişiyi dalalette bırakmak için dalalette bırakmak istiyor, öyle dilemiş. Onun için o kişi dalalette kalır diye düşünüyorsanız bu çok yanlış bir düşüncedir. Allah Teala kimsenin dalalette kalmasını istemez. Ama insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Şimdi Allah Teala'nın buradaki ifadesine bakalım. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse dalalette bıraktıkları bu dileğin sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalanlardır. Onlar, bütün insanlar dalalettedirler. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah Teala dalaletten kurtarır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır ifadesi. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kesin bir kanun bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi ebediyen dalalette kalır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse vasıflarına bakıyordu kişinin. Bir, bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İki, bu insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının üzerine farz olduğuna inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu konunun mevcut olduğunu kesinlikle biliyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması muhtevasına inanıyor. Bir. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, bunun, bu muhtevanın Allah'a ulaşmayı dilemek keyfiyetinin Allah Teala'nın verilmiş sözü sebebiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka gerçekleşeceğine de inanıyor. Aslında burada dört faktör saymamız lazım. Allah'a da inanıyor bu kişi. Oradan başlar her şey. Bu kişi evvela her şeyden evvel Allah'a inanmış olması lazım. Allah'a inanıyor. Bir. İkincisi, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyor. Ulaşması
muhtevasına inanıyor. İki, üçüncüsü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Dördüncüsü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi gereğince, eğer Allah'a yönelirse, Allah'a dilerse, Allah'ın mutlaka kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağına da inanıyor. Bu inancın sahibi olan kişi kurtulmuştur. Böyle bir inanç kişiyi mutlaka Allah'laşmayı dilemeye götürür. Ve dileyen kişi Allah Teala tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu keyfiyetin farz olup olmadığı konusuna gelelim. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'laşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Farz mı? Açık bir şekilde farz. Emir. Allah'a yönel, Allah'laşmayı dile. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala buyuruyor: Lokman 15'te vettebi sebila ben enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile. Ve Zümer 2. suresinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce, kabir azabı deyin, cehennem azabı deyin, her ikisinden de evvelki yaşantınızda, yani bu dünya yaşantısında emrediyor, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da bir, veçinizi de yani fizik vücudunuzu da iki, nefsinizi de üç, İradenizi de 4, Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a yönelmek, görüyorsunuz ki üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Peki ruhumuzu Allah'laştırmak, o da farz. İşte bunun bir emir olduğu, emir olması dolayısıyla da farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Neyi ulaştırıyorlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyorlar diyor Allah Teala. Öyleyse bir farzdan bahsediyoruz. Allah emretmiş. Ruhun Allah'a ulaşması üzerimize bu emir sebebiyle farz. Sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Zariyatil'de fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Allah'a kaç ve sığın. Ve Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Açık ve kesin. Nefs tezkisiyle ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor.
Allah'ın, Rabbinin adıyla, ismiyle Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Fefirru ilallahi, Allah'a, affedersiniz, İrci'i ila rabbike. Fecr 28'de Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Üç vücudumuzda da Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde üç vücudumuza ayrı ayrı emirler çıkarmış Allah Teala. Ya eyyetü en nefsin mutmainnetü diyor. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Nefsimize sesleniyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruhumuza sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuduna sesleniyor. Fethuli fi ibadi, o zaman kulların arasına gir ve cennetime gir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala kendi zatına da çağrı yapmış, Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş emri var. Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde diyor ki Allah selam yurduna davet eder ve onlardan kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimse Nisa 175'e göre Allah'a ulaştıran yol. Allah'a ulaştıran yola ulaştırır. Allah'a ulaştıran yolda Allah'a ulaştırır. 26. ayet-i kerime daha garanti ediyor konuyu. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala onlara. Ahsenül hüsna var. Allah'ın zatı var. Güzellerin en güzeli olan Allah'ın zatına ulaşma var ve ziyadesi var. Daha ötede de irade-i teslimde Allah'ın zatını görmek var diyor Allah Teala. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırmak bu üzerinize farz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu da Allah'a ulaşmak da Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir vetiredir, bir fenomendir. Hepinizin böyle bir müesseseyi yaşayabilmeniz mutlak bir dilekle başlar. O dilek dünyadaki mutluluğunda, adetteki mutluluğunda mutlak başlangıç noktasıdır. Ve en açık ifadesiyle, en sağlam ifadesiyle mutluluğun, dünya ve cennet mutluluğunun olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonraki merhalelerin hiçbirisine ulaşamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman bileceksiniz ki Allah sizi bütün ibadetleri yapmak konusunda mutlu kılacak. Yani size namazı Allah sevdirecek. Size orucu Allah sevdirecek. Size zekatı Allah sevdirecek. Bütün güzellikleri hacca gitmeyi Allah sevdirecek. Kelime-i şehadet getirmeyi Allah sevdirecek. Ve bütün bunların ötesinde zikri Allah sevdirecek. Ve sizleri kendisine Allah ulaştıracak. Öyleyse o benim can kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Neden kainatın en kolay şeyi size bu kadar düşman görünüyor? Hatta Allah-u Teala'ya haksızlıkla suçlayabiliyorsunuz. Siz kurtuluşa ulaşacaksınız. Allah-u Teala bizim vasıtamızla size bu mesajları gönderiyor.
Gelin dünyanın en kolay şeyini gerçekleştirin. Bir tek dileğinizle ben sizi kendime ulaştırayım diyor Allah Teala. İşte diyor bunu da vekil tayin ettim bunları anlatsın diye size. Biz onun sadece kölesiyiz sevgili kardeşlerim. Onun azatsız kölesi. Biz sadece bir köleyiz. Yetkilerin hepsi Allah'ındır. Biz onun azatsız kölesiyiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de teslim aldı bizden. Kendi irademizde bir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. O bize ne yaptırırsa onu yaparız. Ne söyletirse onu söyleriz. Biz sadece ve sadece ve de sadece bir vasıtayız. Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere de siz deyin ki Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor deyin. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse insanları hidayete erdirsinler diye Allah vasıta kılıyor. İşte o kıldığı vasıta. Bugünkü bu devirde o biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok ama çok sevdiğimizi sakın unutmayın. Bu görevimizin ancak sizler tarafından benimsenmesi ile siz mutluluğu yakalayabilirsiniz. Bir defa daha söylüyorum, mutluluğun başka bir yolu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün ömrünüzü verseniz aramaya ikinci bir yol bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir mutluluklar dizisi sizi bekliyor. Buyurun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahu as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar. Ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. Ve kazanırlar. Çok para kazanırlar. Ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hiç düşündünüz mü? Paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal. Paranız çok. O kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız. Hepsi sizin. Ama bir tanesinde oturabilirsiniz. Geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin. Kirayı vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz.
Orada değil. Şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama aç gözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne ka köfte, o ka ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatiniz neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse bir defa daha soruyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorum diyorsanız o zaman bizi dinleyin. O zaman size faydalı olabiliriz. Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye tabii mutluyum diyor. Yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır benzemiyorsun da yani sormuştuk mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayrım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne. Ruhunuzda uyum.
Nefsinizde nefret, ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasletlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil. Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey
Allah Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime gelince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmit talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyecektir.
mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus, nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için, Allah-u Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder. Münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek, münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker
cephesinde, ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hükümdarıma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın
tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir yolgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki

Çıkmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar. Kalbindeki mührü açar. Kalbindeki ekinneti, yani kalbindeki engeli idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ve böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme ağzınızdaki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzu mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinneti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı.

ve gitti. Bu söz sizin üzerinize bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı. Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah-u Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o kadar çok yanlışlarla donatıldınız ki, bu yanlışların hepsinden sizleri kurtarabilmek öyle kolay bir konu değil. Size din öğretenler, dinlerini bilmedikleri için haklı olarak öğrendikleri kadarını öğretebileceklerdir. Ve o dar alan içerisinde hüküm vereceklerdir insanlar hakkında. Ahkam keseceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda,
ve mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, geniş kitlelere İslam dini hakkında öğretilen öğretiler, hakikatin o kadar küçük bir bölümünü almış ki muhtevasına, onunla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Bu saydığımız faktörlerden hiçbirinden de kurtulması mümkün değildir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir, bir gün ölür gider, kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Öyleyse yanlışlar üzerine bina edilmiş bir İslam, bütün dünyada İslam'ı öğreti olarak öğretiliyor. Ama sevgili kardeşlerim, İslam kurtarıcı boyutlarının hepsi budanmış, kesilmiş, kuşa çevrilmiş bir hüviyette. Hiç kimseyi cennet saadetine ulaştırması mümkün olmayan ve dinini yaşadığını zanneden insanları cehenneme götüren bir hüviyet kazanmış. İslam'ın 5 şartı sebebiyle. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Derler ki, İslam silm kökünden gelir. Bu kökünde temeli İslam'dır, yani teslimdir. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şartı vardır. Bu saydığımız 5 şart. Biz evelallah bu 5 şartın hepsini yerine getiriyoruz diyorlar. İslam olduklarını iddia edenler. Öyleyse İslam teslim olmak demek olduğuna göre, 5 şarttan oluştuğuna göre, biz de 5 şartın hepsini yerine getirdiğimize göre biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onları sormaz mıyız sevgili kardeşlerim? Hay Allah razı olsun. Çok güzel teslim olmuşsunuz. Peki sorması ayıp olmasın ama neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? İradenizi mi? 4 teslim içerir İslam. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Acaba ayıp olmasın ama sorması, 4 tane teslimden hangisini gerçekleştirdiniz? Tıs yok. Hiç cevap yok sualinize. Sevgili kardeşlerim, neden acaba İslam alemi dünyanın en geri ülkelerinden oluşuyor? Her şeyimizi yok etmiş iblis. Allah ile ipleri koparmış. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi. Dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve
kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. 3. basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla yani 33 bin zikirdir en az. Bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur. Ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir. Ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden. Ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir.
Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman 3. kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizlerinizle zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviliyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah-u Teala sizi 1. kat, 2. kat, 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. Sevgili kardeşlerim, işte saadet adına, mutluluk adına söylenenler bu standartları mutlaka içerir. Kur'an böyle söylüyor ama insanlar, özellikle din öğreticileri, Allah'ın bu söylediklerinden haberdar değiller. Hidayetten haberleri yok. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti 2. hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması 3. hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi 4. hidayet. Nefsini teslimi 5. hidayet. İrşad olması 6. hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi 7. hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim. Ya ken estağin ettin as-sırat-i an-ıstakim sırat-i al-ezzin en-amti aleyhim gâle mahtubi aleyhim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın, hepiniz mutluluğu yaşamak için var oldunuz. Çünkü Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmaksa Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı ifade eder. Allah'a kul olmak. Ne demek bu? Bu mutluluğu yedi boyutta yaşamak demek. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kulu olur. Ve mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlak olarak Allah Teala tarafından huzura kavuşturulur. Neden acaba? Çünkü o kişinin şeytanla ilişkisini keser Allah Teala. O kişinin artık iblisle, şeytanla bir ilişkisi kalmamıştır. O kişi mutluluğu yaşayacaktır, huzuru yaşayacaktır. İblisin bütün insanlar üzerinde onları mutsuz etmek konusunda özel bir gayreti söz konusudur. Bütün şeytanlar sadece insanları mutsuz etmek için yaşarlar. İşte böyle bir olayda sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak Allah Teala'nın bir nimeti. Biz sizlere mutluluğu yaşatmak için buradayız. Mutluluk ne zaman başlar? Evvela mutluluk nedir? Mutluluk bir zevki yaşamak değildir. Zevki yaşarsınız, zevk bitince olay da bitmiştir. Zevkleri yaşamakla mutluluğu sakın aynı şey zannetmeyin sevgili kardeşlerim. Mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir, ömür boyu sürer. Birinci özelliği bu. İkinci özelliği, hem iç dünyanızda mutlu olacaksınız, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Hem de dış dünyanızda, başka insanlarla olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanlarla olan kavganız bitecek. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşayacaksınız. Siz Allah'ı çok seveceksiniz. Allah'a aşık olacaksınız. Allah'a hayran olacaksınız. Her biri daha üst boyutta bir mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceğiniz günler
çok uzakta değil. Unutmayın ki mutsuz olmak sizlerin mutluluğu yaşayamadığınızı gösterir. Mutluluk her yerde, her zaman söz konusudur. Eğer mutlu olmayı Allah'ın formülüne göre hak etmişseniz. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlaka bir nefs sahibidirler. Nefs, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, her şeyle fizik vücudun aynı olan bir ikinci vücudunuzdur. Bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde, zahiri alemde o bir görüntüdür sadece. Daha ilginci, zahiri alemde yani şu fizik vücudumuzun alemi, şu kitabı elimizde tuttuğumuz alem, nefsiniz için bir hayaldir, bir görüntüdür. Tayyi mekan yaşamış olanlar, nefs tayyi mekanı yaşamış olanlar bilirler. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Duvarlardan geçersiniz, öteki duvardan da geçersiniz. Uçarak geçersiniz, ne hızınızda azalma olur, ne duvar size şu veya bu şekilde tesir edebilir. O duvardan geçtikten sonra karşı duvara gelirsiniz, ondan da geçersiniz. Ondan sonraki duvarın da içinden geçersiniz. Size hiçbir tesiri olmaz. Çünkü o alem sizin için sadece bir görüntüdür. İnsanların yaşadığını göreceksiniz. İnsanların birbiriyle konuştuğunu göreceksiniz. Ama sizinle konuşmalarını isterseniz hava alırsınız. Onlar sizi görmezler. Siz onları yalnız görmekle kalmazsınız, söylediklerini de duyarsınız. Ama onlar sizin söylediklerinizi duymazlar. Sizden bahsediyorsa cevap da verirsiniz ama duymadıklarını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir dünyada yaşıyorsunuz. Allah-u Teala ile daha sağlam, daha üst boyutta ilişkiler kurmaya çalışın. Çalıştıkça göreceksiniz ki Allah sizi çok ama çok seviyor. Tek başına bu duygu bile bir insanı mutlu etmek için o kadar önemli bir faktördür ki sevgili kardeşlerim. Sevin, nefret etmeyin. Allah-u Teala sevmenizi istiyor. Tasavvufu yaşayanlar için nefret söz konusu değildir. Tasavvuf, Kur'an'dan başka bir şey değildir. Tasavvuf, Kur'an'ın bütünüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a kaideler koymuş fizik vücudunuz için. Allah adaletin sahibidir. Adaletin tahakkuku ise bütün insanların nefslerinde afetler olduğu cihetle o afetlere dayalı olarak hata yapanların o hatayı yapmamaları için tedbirlerini ifade eder. İşte adalet, işte hukuk ve işte insanın hak müessesesi. Hak kişiseldir. Ama hukuk toplumsaldır. Başka bir ifadeyle hak enfüsidir, kişiye aittir.
Ama hukuk afakidir, bütün insanlara aittir. Eğer Batı tabiriyle konuşuyorsak, hak sübjektiftir ama hukuk objektiftir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, hepiniz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Bir sıralama yaparsak eğer, bir insan başlangıçta mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntı içindedir, her şey ona huzursuzluk verir. Başka insanlarla anlaşmazlık içindedir. Her şeyi kendisine dert edinmektedir. Huzursuzluğu ve mutsuzluğu yaşamaktadır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İnsanlarla ilişkinizin mutluluk adı verilen bir boyutu var. İç dünyanızdaki ilişkilerin, nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerin mutlulukla alakalı bir boyutu var. Dış aleminizde, iç aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak sizin mutlu olabilmek talebinize bağlıdır. Biz size mutluluğun sırlarını veririz. Nefsle ruh arasındaki mücadele, o var olduğu sürece siz mutlu olamazsınız. Her an nefsiniz hatalar işleyecektir. Arkasından Allah size azap edecektir. Ve de ruhunuz da nefsinize azap edecektir. Ya da huzursuzluk verecektir demek daha doğru. Bir taraftan bu yaptığınız yanlış davranışların bedelini azapla ödemeniz. Öbür taraftan şeytan size devamlı huzursuzluk vermeye çalışır. Bütün gayretiyle sizin mutsuz olmanız için çalışır. Mesela bir konuda bir karar verdiniz. İblis o kararın verilmesi için size mutlaka bir işarette bulunmuştur. Ama o kararı verdiğiniz anda onun tam zıttı olan kararı vermeniz için iblis derhal harekete geçer. Ve karşıt faktörleri sıralar. Sizin o ana kadar aklınıza gelmeyen başka sebeplerle verdiğiniz kararın yanlış olduğunu düşünebilirsiniz, düşündürtmeye çalışır. Düşünürseniz tekrar karar değiştireceksiniz. İşte Allah-u Teala iblisin bu tarzdaki yanıltmalarıyla sizlerin devamlı karar değiştiren bir hüviyette olmanızı asla istemez. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki, onlarla sahabeyle müşavere et. Sonra bizim sana emrettiğimiz şeyi gerçekleştir ve bu bizim sana verdirdiğimiz kararı hiçbir şekilde değiştirme. Öyleyse sağlam iradeli bir insan olun. Bunu olmak için de gerekli vasıfların hepiniz sahibisiniz. Karar vermeden evvel düşünün ama kararınızı verdikten sonra değiştirmeyin. Bu sizin doğru karar verme kabiliyetinizi negatif olarak etkileyebilecek olan bir şeydir. Devamlı karar değiştirmek şeytanın oyuncağı olmaktır. Sevgili kardeşlerim, size iblisle aranızı bıçak gibi kesecek olan, bir anda kesecek olan bir sır vereyim mi? Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabii bu
henüz aramıza katılmamış olan, sonradan kardeşlerimiz olacak olan sizler içindir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutluluk için ilk adımı attınız. Neden? Çünkü bunu yaptığınız an, Allah Teala anında ne söylediğinizi işittir ve bilir. Allahu Semiül Alim. Bakara Suresi 157. ayet-i kerime. Allahu Semiül Alim. Allah işitir ve bilir. Talep ettiniz. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediniz. Tamam. Dilediğiniz anda Allah Teala sizin dileğinizi mutlaka işitmiştir. Ve böyle demenizin kalpten gelip gelmediğini en iyi Allah bilir. Kalpten gelmiyorsa sizinle ilgilenmez. Netice değişmez sizin için. Mutsuzsanız mutsuzluğunuz devam edecektir. Ama eğer şuradan tam kalbinizden Allah-u Teala'ya sımsıcak bir duygu ulaşmışsa, ya Rabbi, ben ruhumu sana bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Ey Allah'ım! Böyle dediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala mutlaka o kalbinizden gelen dileği işitmiştir. Derhal üzerinizde Rahim esması ile tecelliye başlar. Bu tecelli sizin mutluluğunuz için adımı atmak demektir Allah Teala tarafından. Sizin için bir ilk demarş yapılmıştır. Neyi sağlar bu? Bu mutluluğu sağlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala eğer sizin talebinizi kalpten yapmanız halinde mutlaka alır. Eğer almışsa derhal harekete geçer ve şeytanla olan ilişkilerinizi bıçakla keser gibi bir anda keser. Keserse ne olur? Mutlu olursunuz. Allah Teala diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, inkar etmekle, yalanlamakla emrolunur kişi ve fuhuşla, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmakla da emrolunur. Aynı zamanda bu fuhuş, Allah'ın emrettiklerini yapmamayı da içerir. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, bir mutluluk dalgası gelip sizi derhal kaplayacaktır. Allah-u Teala derhal şeytanla ilişkinizi keser. Keserse ne olur? Şeytan sizi kötülüklere, Allah'ın yasak ettiği fiillere çağıramaz. Onun sesini artık işitmezsiniz. Şeytan sizi Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeye engel olamayarak
mutsuzluğunuza sebebiyet veremez. İlişkiniz Allah-u Teala tarafından kesilmiştir. Şeytan size ne münkerle ne de fuhuşla emredemez. Bunları size ulaştıramaz. Aranızdaki dalga boyu artık Allah-u Teala tarafından sıfırlanmıştır. Sonuç mu? Sonuç mutluluğu yaşamanızdır. Allah Teala böyle bir ortamda sizi nefsinizin afetlerine tabi olmaktan mutlak olarak kurtarır. Sevgili kardeşlerim, böylece Allah'ın bütün güzelliklerini gerçekleştirirsiniz. Neden? Şeytanla ilişkiniz yok edilmiştir. Şeytan sizi kötülüklere davet edemez. Şeytan sizi Allah'ın yasaklarını işlemeye zorlayamaz. Allah'ın emrettiklerini yapmamaya da zorlayamaz. Artık o sizin için yoktur. Ta ki Allah-u Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırsın. Mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bu kadar kesin, bu kadar açık. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesine değer vererek bakın. O sizi mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Şeytanla ilişkiniz kesildiği andan itibaren mutluluğu Allah-u Teala size üst boyutta yaşatır. Belki de pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden mutluyum diye. Bunun manası Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bize bunları öğretti. Ve bizi bunları size anlatmakla, öğretmekle vazifeli kıldı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte o zaman onu söyleyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren böyle söylemek gelecek hep içinizden. Çünkü öyle hissedeceksiniz kendinizi. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız. Bu bir Allah'ın hediyesidir, nimetidir. Mutluluk hedefine sizi ulaştırmakla Allah Teala kendini görevli hissetmektedir. Çünkü sözü vardır. Kim bana ulaşmayı dilerse onu kendime ulaştırırım. Mutlaka ulaştırırım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için
söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ve Allah Teala hazır. Öyleyse Allah kendinize düşeni yapacak ama önce siz kendinize düşeni yapmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştırır. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçecek devre içerisinde siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Mürşidine ulaşırsınız, mürşidinize tabi olursunuz, ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar saadetinizi hiçbir şey etkileyemez. Siz mutlu bir insansınız. İç dünyanızda kavga yok olmuştur. Çünkü ruhunuz mürşidinize ulaştığınız zaman sizi terk etmiştir. Ondan evvel de kavga yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Neden? Çünkü Allah Teala mutsuzluğunuzun temelini oluşturan şeytanın sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif etkileri şeytanı devre dışı bırakarak bütünüyle yok etmiştir. Şeytan artık size bir zarar veremez, sizi mutsuz edemez sevgili kardeşlerim. Mutsuz etmesi mümkün değildir. Öyleyse nefs ve ruh arasında bir kavga ruhunuz vücudundan ayrıldıktan sonra o da sona ermiştir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten ruhunuzu Allah Teala'nın sizin aldığı noktaya kadar da mutlusunuz. Çünkü şeytanla ilişkiniz kesilmiştir. Şeytanla ilişkiniz kesildiği için kavgayı doğuran unsur yok olmuştur. Şeytan nefsle ruhun arasında devamlı bir kavgacı, kavgayı körükleyen unsurdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen her insan bu mutluluğu büyük boyutlarda yaşar. Allah Teala onu özellikle mutlu kılar ki geleceğini de tamamlasın konunun. Mürşidine ulaşsın kişi, ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırsın, ulaşsın ve o kişi ruhunu Allah'ın zatında yok etsin. İşte böyle bir işlev söz konusu. Ama asıl mutluluk bunun ötesindedir. Daha sonra fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Nefsinizin afetleri %81 azalacak. O zaman çok daha üst boyutta mutlu olacaksınız. Çünkü sizi mutsuz eden nefsinizin afetleriydi. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olur. O zaman afetlerin yerini fazıllar alacaktır %98. %2 de rahmet nuru alacaktır. Ama o zaman siz gerçek anlamda bir büyük mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki
kavganın bitmesi çok uzun bir devreyi alır. Hemen bir anda nefsinizin afetlerinin yok olması mümkün değildir. Nefsin afetleri ancak daimi zikirle yok olur. Ama kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, daimi zikrin sahibi olan kişi mutluluğu büyük boyutlarda yaşayan birisidir. Neden? Çünkü bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhtevayı mutluluk boyutunda sağlamıştır. Bütün afetleri yok etmiştir. O zaman ona mutsuzluk verecek olan temel faktör, afetler bütünüyle yok olmuştur. Ve nefsin kalbi fazıllarla dolmuştur. Artık nefs ruhun düşünce statüsündedir. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dünya düşünün ki hiçbir negatif faktör kalmasın içinizde. O zaman işte o zaman pencereleri açıp gerçekten bağırmak gelir içinizden, mutluyum diye. Çünkü sizi mutsuzluğa sürükleyebilecek olan bütün unsurlar şeytanla birlikte yok olmuştur. Şeytan da size tesir edemez. Nefsinizin afetleri de hiç kalmadıkları için size negatif, huzursuz olmanızı icap ettirecek bir telkinde bulunamaz. Sizi huzursuz edemez. Allah ile çok yakın bir ilişkiye girersiniz. Nefsinizde afetler kalmadığı cihetle artık mutsuzluğu da yaşamanız söz konusu değildir. İşte o zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga %100 bittiği için bir büyük mutluluğun içindesiniz. Aynı sebeple nefsinizin afetleri yok olduğu için başka insanlarla ilişkilerinizde onları mutsuz edebilecek olan hiçbir şeyi yapmazsınız ve Allah'ın yolunda mutluluğu yaşarsınız. İşte başkalarını huzursuz edecek olan hiçbir davranışın sahibi olmayan siz. Mutluluğu iç dünyanızda da yaşarsınız, dış dünyanızda da. Neden? Çünkü başka insanları rahatsız edebilecek, huzursuz edebilecek olan davranış biçimleri sizden onlara ulaşmaz. Onlara görevlerini hatırlatırken onları üzecek bir davranış olmamasına dikkat etmeye başlarsınız. O noktada, daimi zikre ulaştığınız noktada artık kendinizden yana değilsiniz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde ön planda siz yoksunuz. Artık onlar var. Hayatınızı başkalarını mutlu kılmaya adarsınız. Bütün gayretinizde insanların mutluluğu için yaşarsınız. Bu da sizin daha çok mutlu olmanızı sağlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlara daha çok mutluluk vermek üzere gayrette olduğunuz için, o gayrette onların mutlu olmalarına sebebiyet verdiği için
Onları mutlu kılmaktan dolayı asıl siz mutlu olursunuz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz artık afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve iç dünyanızda sonsuz bir saadetin sahibisiniz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Biraz daha ötesi de var konunun. Dış dünyanızda başka insanlarla

Onlar hiçbir zaman düşmanının safında yer almayacaklardır. Allah ile olan ilişkilerinizde en büyük dostlardan biri olacaksınız Allah Teala'ya. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim eden bir insansınız. O zaman Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisiniz. En büyük dost Allah'tır. Ve Allah'ın en büyük dostları da ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Kim nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, o kişi kısa süre sonra ihlas makamına gelecektir. Ondan sonra da salah makamına ulaşıp birçok mükafat alarak iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu noktadan itibaren o kişi sonsuz, kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamalısınız ki mutluluğu bütün boyutlarıyla yüklenebilirsiniz, üstlenebilirsiniz. Onun o müstesna saadetini yaşayabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Çünkü hedefi en üst boyutta mutluluğa ulaştırmak olduğu cihetle o insanların ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a ulaştırmalarını ister. Allah'a, daha doğrusu teslim etmelerini ister. Biliyorsunuz ki ulaşan sadece ruhumuzdur. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip yasak ettiklerini işlemediği zaman Allah'a teslim olur. Nefsimiz için de durum aynıdır. Bütün emirleri yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman insan Allah'ın elinde bir hüküm ifade eder, bir kıymettir. Mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşar. O kişinin iç dünyasında mutluluk oluşmuştur. Dış dünyasında mutluluk oluşmuştur. İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerde de en büyük saadeti yaşayan o insan odur. Çünkü Allah Teala onu daimi zikre ulaşamayanlardan çok daha fazla sever. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Nefsinde afet kalmamıştır. Kalp gözü, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar da o kişinin mutlu olması için yeni muhteşem sebeplerdir. Kimin kalp gözü açılmışsa Allah ona bütün gök katlarını ne zaman gösterecektir? Ne zaman irşat makamına ulaşırsa birer birer katlar gösterilir. Allah'ın zatı da mutlaka gösterilir. Ve Allah'ın zatını görmek kainattaki en büyük nimettir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ya, mutlu olmak elinizde. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerinizde anlaşmadığın kavganın sona ermesi hali, sizin mutluluğun üç ayrı cephede de bütününe sahip olmanız anlamına gelir. O zaman yaşamanın gerçekten sevinç verici, mutluluk verici, muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hedeflere ulaştırmasını, iç dünya

dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz saadetlere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın bir zikir sohbetinde tövbe konusunu inşallah bu akşam beraberce işleyeceğiz. Tövbe, kişinin günahlar işledikten sonra o günahları affettirmek maksadıyla Allah'a yaptığı müracaatın, talebin adıdır. Günahların affedilmesi isteğine tövbe diyoruz. Günahların affedilmesi söz konusu olabilir. Günahların affı içeren bölümüne Allah Teala mağfiret adını da veriyor. Ama mağfiret müessesesi günahların iki defa affı istikametinde de kullanılıyor. Yani bir başka ifadeyle şefaati da içeriyor. Allah Teala ayet-i kerimede hangisini kullanmışsa o istikameti değerlendirmek gerekiyor. İşte eğer af ve mağfiret diyorsanız, bunun ötesinde günahlar açısından Allah'ın affını ifade eden günahların örtülmesi olayı da var. Günahların ikinci defa mağfireti de söz konusu. Öyleyse tövbeler ve aflar karşılıklı iki sonuçtur. Birisi davettir. Allah'ın günahları affa davettir. Öteki de Allah-u Teala'nın bu daveti kabul etmesidir. İcab ve kabul. Yani icabet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanlar hep günah işlerler. Çünkü nefsleri var. Nefsleri afetlerle dolu. Bu afetler sebebiyle insanoğlu devamlı günah işleyecektir. Bu eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Çünkü nefsimizin afetleri ve şeytan aynı istikamette bizi sevk etmek ister. Nefsimizin afetleri Allah'ın talep ettiği hiçbir şeye evet demek istemezler. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Şeytan da yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse nefsinizin afetleri mutlaka onu yapmak ister. Şeytan da onu ister. Yani nefsinizin afetlerinin Allah'ın yasak ettiği fiili mutlaka işlemesini ister. Bu sebepten iblis devamlı insanlara musallat haldedir. Devamlı insanların günah işlemesine sebebiyet verir. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların günah işlemesi, Herkes günah işler. Mutlaka işler. Kişi iradesi kendisinde olduğu sürece, cüz'i iradenin sahibi olduğu sürece sık sık nefsinin afetlerine tabi olacaktır. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Günah işlemiş olacaktır. Allah'ın yasaklarını çiğneyecektir. Gene günah işlemiş olacaktır. Yani herkesin Allah'tan tövbe ve istiğfarda bulunacak olan hataları daima mevcuttur. Ne zamanki kişi bir hakkın takvanın sahibi olur ve Allah-u Teala onun iradesini kendi iradesine bağlar, ondan sonra o kişi sadece Allah'ın iradesiyle harekette bulunabileceği için bu noktadan itibaren bu olay biter. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse günahlar var, öyleyse günahlar için tövbeler var. Tövbe, herhangi bir kişinin bir günah işledikten sonra Allah-u Teala'ya müracaatla "Ya Rabbi, benim günahlarımı bağışla, beni affet, günahlarımı affet" tarzında bir talebi Allah-u Teala kabul ederse o zaman yerine gelmiş olur tövbe. Tövbeyi Allah-u Teala kabul etmiştir. O kişi hangi konuda Allah-u Teala'dan tövbe talebinde bulunmuşsa Allah-u Teala o günahı affetmiştir. Ama Allah-u Teala'nın bu konuda bir garantisi yok. Yani bir insan bir günah işledikten sonra o günahın affedilmesi konusunda Allah-u Teala'dan müracaat eden bir kişinin Allah günahını affeder mi, affetmez mi? Bu konu kesinlik kazanmıyor. Mutlaka affeder hükmü yer almamış Kur'an-ı Kerim'de. Kişisel günahlarımızın spesifik olarak herhangi bir günaha müteallik olan bir talebini Allah'ın affedip affetmeyeceği konusu boşluktadır, muallaktadır. Affedebilir de, etmeyebilir de, garanti etmiyor. Allah-u Teala hem diyor ki, "Ey haddi aşan kullarım, Allah'ın affından ümidinizi kesmeyin." Hem de diyor ki, yine aynı Allah, "Sakın şeytan sizi affımıza güvendirmesin." Güvendirirse ne olur? İnsanlar zannederler ki Allah-u Teala her yaptıklarını affedecek. Alabildiğine günah işlemeye başlarlar. Ve dünya bir azgınlar dünyası olur. İşte böyle bir olay. Kişinin günahlar işlemesi sonunda da Allah-u Teala'dan mağfiret talebi. Af talebi. Mağfiret kelimesi af anlamına da geliyor. Günahın affedilmesi anlamına da geliyor. Mağfiret kelimesi günahların iki defa affı anlamına da geliyor. Her ikisi de Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Hem bir defa affı için Allah Teala mağfiret kelimesini kullanmış, hem de iki defa affı için de gene mağfiret kelimesini kullanmış. Öyleyse bir insan günah işleyip de o günahın affı için Allah Teala'ya tövbe ederse Allah Teala'nın o günahı af konusunda bir garantisi yok. Affedebilir ya da etmeyebilir. Ama Allah Teala Allah'tan ümidini kesmeyin, ümidinizi kesmeyin demekle acaba neyi kastediyor? Allah'ın bırakınız bir günahı, iki günahı, bir günahlar dizisini, o kişinin hayatı boyunca işlediği bütün günahları, o noktaya gelinceye kadar işlediği bütün günahları affetmesi de ne kelime, affettikten sonra sevaba çevirmesi söz konusu. Allah bu konuda garanti veriyor. Peki kişinin Allah'ın söylediklerine ayak uydurması halinde, Allah'ın söylediklerini kabul edip harekete geçmesi halinde, Allah'ın bir nevi tövbe işlemi geçerli olur mu? Olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin sevaplarını öylesine arttırır ki, sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka sevapları günahlarından fazla olur. Öyleyse burada bir garanti var. Kişi henüz mürşidine ulaşmamıştır. Mürşidin önünde tövbe etmemiştir. Bu sebeple günahları sevaba çevirmemiştir. Ama günahlarından daha çok sevabı oluşmuştur. Öyleyse tövbenin birinci kademesinde, yani kişinin spesifik günahlar işlemesi ve günahların affı konusunda Allah-u Teala'ya yaptığı müracaatı Allah kabul edebilir de etmeyebilir de. Ama kişi eğer bütün günahlarına set çekmek istiyorsa, günahlarından daha fazla sevap kazanmak istiyorsa, bir başka ifadeyle bütün günahlarını affettirmek istiyorsa, böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği anda bütün günahları için tövbe etmiş sayılır. Neden? Çünkü Allah Teala mutlaka onun günahlarından daha çok sevap oluşturacaktır. Neden? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve insanların çok büyük bir kısmı Allah'ın ayetlerinden gafiller. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'ından mutlaka daha fazlası. Her devirde. Ve Allah Teala diyor ki onların gidecekleri yer ateştir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ne demek istiyor acaba? İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerinden daha fazladır diyor Allah Teala. O demek mi? Evet. Kimler cehenneme gider günahların ve sevapların ölçülmesi sadedinde? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Kimler cennete girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. İşte müminin 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle insanlar cehenneme gidiyorsa, ifade açık. Günahların sevaplarından fazla insanların, onun için cehenneme gidecekler. Ama Allah Teala amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hüsranda olanların arasında bulunmadığını, onların dışında olduğunu söylüyor. Vel Asr suresinde. Al Asr, Asr'a yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç, hüsranda olanlar değil onlar diyor Allah Teala. Öyleyse kim hüsranda olanlardan değil? Kim hüsranda olanlardan değil? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda olanlardan değil. Hüsranda olanlar kimlerdi? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tam aksine sevapları günahlarından fazla olanlar. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Kur'an'ın bu ayetleri muhacesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah-u Teala sevaplarını mutlaka günahlarından öteye taşırıyor. Bir kişi düşünün, çok günah işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı da dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah rahim esmasına tecelliye başlıyor. Onun günahlarından bir kısmını yok ediyor bu tecelli. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmı daha yok oluyor. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Günahlarından bir kısmını daha alıyor Allah Teala. Yani ona devamlı sevaplar vererek, derecat kazandırarak, rahim esmasıyla tecellide derecat kazandırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığında, kulaklarındaki vakrayı aldığında, kalbindeki ekineti aldığında, yerine ihbat koyduğunda, o kişinin kalbine ulaşıp da kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdiğinde ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açtığında Allah Teala hep dereceler veriyor o kuluna ve bu işte birkaç dakikanın içinde tamamlanıyor. O kişinin sevapları günahlarını aşıyor. Bundan sonra kişi öldü. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. İşte cennete gidecek olan insanları Allah Teala Mülk 8 9 10'da söylüyor. Mülk suresi

38 de diyor ki Allah Teala cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri, yani oradaki vazifeliler, onlara size nezir, ikaz edici, uyarıcı gelmedi mi derler. 9 ve 10'da da devam ediyor. Derler ki onların hepsi geldi. Ve bizi uyardı. Ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve ona dedik ki sen apaçık bir dalalette olan kişisin. Ve eğer biz onun söylediklerini akletmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Kişinin aklettiği nokta, kalbindeki ekinletin alındığı, yerine ihbatın konduğu nokta. Daha evvel rahim esmasında tecelli başlamış. Ondan sonra gözlerindeki hicab-ı mestir almış. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlamış. Kulaklarındaki vakra alınmış. İrşat makamının sözlerini işitiyor, manasına varıyor. Kalbindeki ekinet alınmış, yerine ihbat koymuş, kalbine indiriyor onları. Manasına varıyor, manasını anlıyor artık, idrak ediyor. Zaten kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş, göğsünden kalbine nur yolu açılmış. Kalbine nur girmesi için hazır hale gelmiş kişi. İşte böyle bir insanın bütün bu işlemler sebebiyle Allah Teala alıyor günahlarını, yani ona dereceler veriyor ve günahlarını o derecelerle daha ötede derece vererek ona günahlarını sevaplarının altına düşürüyor, aşağısına düşürüyor. Sevaplarını kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerden öteye getiriyor. Ne diyor orada kişi? Onda eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işiten ve idrak eden kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Hem Allah Teala Mülk suresinin bu 8, 9, 10. ayetlerinde hem de Bel Asri suresinde Allah Teala amin olanların sevaplarının günahlarından fazla olacağını, gidecekleri yerin cennet olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin spesifik günahlarının bir tanesinin, iki tanesinin değil, hepsinin birden kaybettirdiği günahlardan Allah'ın daha fazla sevap vereceği bir ortam var mı? Var. Allah'a ulaşmayı dilemek. O da birçok tövbeden çok daha ötede bir neticeyi, cennet neticesini sağlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mutlaka sevapları günahlarını aşar. Ve mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aştığı için tövbe ederek ulaşacağı neticenin çok daha ötesine. Bir günahın affedilmesi için devamlı Allah'a yalvaran kişinin tövbesi kabul olsa sadece o günah affedilir. Geri kalan günahları aynen durur yerinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün o güne kadar işlemiş olduğu günahlardan daha fazla derecat kazanması söz konusudur. Mutlaka o kişiyi Allah Teala cennetine alacaktır. Yetmez. Orada bırakmayacaktır onu. Mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine tövbe ettirecektir ona. Günahları sevaba çevirecektir. Daha ötelerde ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Orada da bırakmayacaktır. Kendi zatına ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır.
nefsinin kalbindeki afetler de yarıdan fazla azalacaktır. Ve kişi dünya saadetinde de yarıyı geçecektir. Öyleyse adı tövbe olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemek olan başka bir müessese bütün günahlarının affı konusundaki bir tövbeyi ihtiva ediyor. Allah Teala günahlarının daha ötesinde derecat vererek kişinin bütün günahlarını ona verdiği derecelerle aslında örtmüş oluyor. Sevaplarıyla. Öyleyse tövbenin amacı günahların affedilmesidir veya sevaplarla örtülmesidir. İkisinin arasında bir farklılık yok kişi açısından. Çünkü her zaman yapılması icap eden şey günahlarla sevapları hesaba çekmek, toplamak. Kümülatif rakamlar zaten oradadır. Kimin sevapları fazlaysa onların gideceği yer cennet. Kimin günahları fazlaysa onların gideceği yer cehennem. Allah Teala'nın dereceleri silmesi söz konusu değildir. Ameller var olduğuna göre dereceleri mutlaka orada duracaktır. Affettiği zaman Allah'ın yaptığı şey o dereceye eşit derecatı pozitif olarak o kişiye vermektir. Günahın affı bu manaya gelir. Amel var olduğuna göre derecesiz anı olamaz kişinin. Her an derecat kazanmıştır veya kaybetmiştir. Ama o günah affedildiği zaman günahın toplam derecesi ne kadarsa o kadar derecat onun amel defterinde pozitif haneye yazılır. Günahın işlendiği gün değil, affın dilendiği günde değil, affın kabul edildiği an. Ha kişinin affı kabul edilmiş, günaha kadar derecatı Allah Teala ona lütfetmiş, ihsan etmiş. Ha da kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu olmuş. Günahlarından daha çok derecatı Allah Teala ona ihsan etmiş. Hem de toplam günahlarından. Her ikisinde de derecat kazanmak sebebiyle günahların örtülmesi veya aşılması söz konusu. Ve böyle bir durumda ne olur? Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtıktan sonra Allah Teala o kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsüne gelir kişinin. Nur yolunu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbinin mühürlü olduğunu görür. Kalbe giremezler. Ne rahmet ne fazla. Ama rahmet nurları sızabilir. Bu sızma %1'i derken %2'yi bulur. Kişi huşuya ulaşır. Huşuya ulaşınca Bakara suresinin 43 ve 44. Hayır, 44 ve 45. ayetleri gereğince kişiye Allah irşat makamını gösterir. Burada kişi 13. basamaktadır. Ve 14. basamakta kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önüne diz çöküp tövbe eder. Bu yeni bir tövbe hüviyetindedir. Herhangi bir tövbe günahlardan birisinin affı konusunda, ikisinin, üçünün affı konusunda Allah-u Teala yapılır. Ama bu tövbe mürşidin önünde yapılan tövbe o günahların affını değil, bütün günahların da affını değil. Bütün günahların affedildikten sonra bir defa daha affedilmesini icap ettirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri zaten aşmıştır. Ondan sonra Allah Teala onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırıp da o kişi mürşidin önünde tövbe ettiği zaman bu tövbe o kişinin bütün o güne kadar işlemiş, o ana kadar işlemiş olduğu bütün günahları sevaba çevirir.
Öyleyse böyle bir noktada kişinin günahlarını Allah Teala sevaba çeviriyor. Furkan suresi 69 ve 70. ayetler. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde Yudaf lehul azabi yevmel kıyameti ve yahlut fihi muhana. Kıyamet gününde onun için azap kat kat artar ve orada ebediyen alçaltılarak kılır diyor Allah Teala. Ve 70. ayet-i kerime ama tövbe eden, mürşidin önünde tövbe eden ve mümin olan niçin? Mürşidin önünde tövbe ettiği için mümin olan ve aynı sebeple ıslah edici ameller işleyen kişinin Allah günahlarını, seyyiatini, hasenata günahlarını sevaba çevirir. Ve Allah günahları sevaba çeviren, gafuren, rahima, rahmet gönderendir diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir tövbe var. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Ama tövbe eden ve mümin olan ve nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlayan kişinin günahlarını, seyyiatini Allah hasenata çevirir. Ve Allah gafurdur, rahimdir diyor Allah Teala. Öyleyse bu tövbe farklı bir tövbe. 10 tane insanla mürşidine ulaşıp da mürşidin önünde tövbe eden kişi farklı bir neticeye ulaşmıştır. Orada kişinin günahı sevaba çevrilmiştir. Bu tövbe herhangi bir günahın affı konusundaki tövbe gibi Allah affetse de affetmesi de Allah'ın mümkündür, affetmemesi de mümkündür türünde bir tövbe değil. Bu tövbeyi gerçekleştirmek 10 tane ihsan almaya bağlı. Bu tövbeyi gerçekleştirmek Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlı. Sadece onlar için geçerli ve Allah'ın mürşidi göstermesine bağlı. Bütün bunlar vakaysa o zaman o kişinin bütün o güne kadarki günahlarını Allah sevaba çevirir. Öyleyse burada yeni bir tövbe müessesesi var. Allah'ın 10 tane ihsanla mürşidine ulaştırdığı kişinin 10 tane nimetle mükafatlandırılması söz konusu, mükafatlandırılması söz konusudur. Öyleyse ne olmuştur? Allah kişiyi mükafatlandırmıştır. 10 tane nimetle. Bir, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Önden arkaya doğru uzanmış olarak orada yerleşir. İki, o kişinin kalbinin mührünü açar Allah Teala. Üç, kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbinin içine iman kelimesini yazar. Kişi kalbinin içine iman yazıldığı için gerçek bir mümin olur. Ondan evvel kişi dil ile mümindi. Bu noktada kişi kalp ile de mümin olur. Gerçek mümin kalbindeki imanın sahibi olan kişidir. Kalbindeki iman kelimesinin sahibi olan kişidir. Allah'a inanan kişi diliyle mümin olan kişidir. Kalbine Allah'ın iman yazdığı kişi kalbiyle de mümin olan kişidir. Ancak
böyle bir insanın Allah günahlarını sevaba çeviriyor. Bu Allah'ın beşinci nimeti. Sonra ruhu vücudundan ayrılıyor, hidayete başlıyor. Yani Allah'a doğru yola çıkıyor sırat-ı müstakim üzerinden, Allah'ın altıncı nimeti. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor, sekizinci nimeti Allah'ın. O kişinin fizik vücudu nefs tezkiyesi oranında, yani nefsin afetlerinin yok edilip de yerlerini faziletler hangi oranda alıyorsa, o oranda o kişi büyük güzelliğin sahibi oluyor. O oranda kişinin fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlıyor. Üçü de hidayet üzere oluyorlar. Ruh, Allah'a doğru yola çıkarak Allah'a ulaşacak, hidayete erecek. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulduğu oranda Allah'a kul olacak. Nefs, nefsindeki afetlerin azaltılması oranında Allah'a kul olacak. Allah'a teslimiyeti o ölçüde olacak. Ve irade, nefsin afetleri yok oldukça güçlenecek. Ve teslime, sonunda Allah'a teslim olacak nefsin afetleri kalmadığı zaman. İşte burada 14. basamakta yapılan tövbe kişiye 9 tane bu nimeti ve 10. nimeti de sağlar. Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken yaptığı her kazandığı her dereceye 10 katını 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye, 100 katını vermeye başlar. Yetmez. Ve bunu nefsi emarede 100 kat, nefsi devamede 200 kat, nefsi mülhimede 300 kat, mutmainede 400 kat, radiye, vardiye ve tezkiyede 500, 600, 700 kat olarak vermeye başlar. Böylece kişinin tövbeyle derecat açısından kazandığı iki büyük olay vardır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onu 14. basamakta mürşidine ulaştırdığı zaman o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mürşidin önünde yapılan tövbenin birinci özelliği günahların affedilmesi veya sevaba çevrilmesi açısından. İkinci özelliği, Allah Teala o kişiye öyle bir imkan sağlar ki bu noktadan sonra kişinin cehenneme gitmesi imkansız hal alır. Neden? Öyle bir insan düşünün ki her gün günahlarının sevaplarının 100 katı günah işlemesi lazım kişinin. Daha sonra 200 katı sevap işlemesi lazım. Affedersiniz. 200 katı sevaplarının 200 katı günah işlemesi lazım. Daha sonra 300, 400, 500, 600, 700 katı günah işlemesi lazım. Her gün kişinin kazandığı derecelerin 700 katı günah işlemesi lazım. Düşünün ki bu süreç içerisinde kişinin nefsinin afetleri azalıyor, azalıyor, azalıyor. %100 afetten %50 afete düşüyor kişi. Hatta %49 afete düşüyor. Ve kişinin pozitif değerleri 100 ünite ruhunun kalbinde var. Hastalıklar başlangıçta nefsinin kalbinde sıfırken faziletler sıfırdan %51'e kadar yükselmiş. Yani
200'lük bir dizaynda 200'de 151 pozitif var. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen sistem 200'de 151. Yani %75. Öyleyse %50 değil. %75 Allah'ın emirlerine itaat etmek isteyen, yasak ettiği fiili işlemeyen bir ortam var kişinin iç dünyasında. Sadece 200'de 49 Allah'ın emirlerine isyan eden, yani %25 Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işlemek isteyen bir grup kalmış. Ama denge bozuluyor. Çünkü şeytanla nefsin afetleri aynı şeyleri istiyor ve şeytan kişinin iç sesini taklit ederek devamlı o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bu tövbenin sonucunda kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasına mutlaka ulaşır. Her ne kadar %75 ulaşacakmış gibi görünürse de ulaşamaz. Çünkü şeytan devamlı o kişiyle temastadır. Ama o kişinin Allah'a ulaşmasına şeytan hiçbir şekilde mani olamaz. O konudaki bütün yetkileri alınmıştır bu kişi Allah'a ulaşana kadar. Sonra o kişinin nefsindeki ilk %7 nur birikimiyle ruhu birinci gökkatına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına ulaşır. Ruh Allah'a ulaşır. Ne sağladı ikinci tövbe kişiye? Nefsinin kalbinde o anda iman kelimesi yazıldı. Kişinin bütün günahları affedildi, bir defa daha affedildi. Yani sevaba çevrildi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Ondan sonra o kişi fena makamını, beka makamını, züht makamını aştı. Ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etti, muhsinler makamına ulaştı. Sonra daimi zikre ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etti. Daha sonra irşada ulaştı. Nefsini Allah'a teslim etmekle irşada ulaşmak arasında yeni bir tövbe var. Daimi zikre ulaşan kişiye Allah Teala Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı gösterir. İhlas makamında 7 tane gök katını gösterir. Her biri nefsin kalbinin bir derece müzeyyen olmasını ifade eder. Ve kişi Allah Teala tarafından 7. gök katı kendisine gösterildiği zaman 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, ümmi kitap, kudret denizi, makam-ı Mahmud, divan-ı salihin, zikir hücrelerin. Bundan sonra 7. alem gelir. İndi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası boşluktaki bir ağaçtır. Sıdretin müntaha. İşte orasını Allah-u Teala kimi gösterirse o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh tövbelerin en güçlü olanıdır. Ondan evvel insanlar tövbelerde bulunurlar ama tövbelerini hep bozarlar.
Çünkü nefslerinde afetler vardır. Ve bu afetler onları devamlı tövbelerini bozmaya davet eder. Ve bir gün dayanamazlar. Tövbelerini bozarlar. İçki içmeyeceğim der adam. Bir süre sonra yeniden başlar. Sigara içmeyeceğim der. Bir süre sonra sigara içmeye başlar. Falanca günah işlemeyeceğim der. Falanca günah işlemeyeceğim der. Bir süre sonra hep tövbesini bozar kişi. Ve başlar günahları işlemeye. Öyleyse Allah-u Teala Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Hadi bakalım Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala diyor ki

Ya eyyühellezine amenu, ey amen olanlar. Tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Bozulmayan bir tövbe. Tövbeyi nasuh, bozulmayan bir tövbe türü. Bozulması mümkün olmayan bir tövbe. Acaba neden bozulması mümkün olmayan tövbe? Çünkü insanların tövbelerini bozmasının arkasında nefslerindeki afetler var. Şeytan o afetlere tesir ederek neticede o kişinin tövbesini bozdurmayı başarır çoğu zaman. Ama tövbe-i nasuhu Allah Teala kişiyi davet ederek gerçekleştirir. O kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiştir. Allah Teala ona 7 tane gök katını göstermiştir. Sitre-i Münteha'yı da göstermiştir. Böyle bir kişi ihlas makamının sonuna gelmiştir. Sadece onlar nefsinde hiç afet kalmayıp da 8 mertebede kalbi müzeyyen olan kişiler, sadece onlar tövbe-i nasuha davet edilirler. Ve tövbe-i nasuh gerçekleşir. Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet ettiği zaman bunun manası o kişi salah makamının 1. mertebesindedir. İhlas makamı bitmiştir. Salah makamının kişi 1. mertebesine gelmiştir. Salahta neler olacağı Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde yer almış. Diyor ki Allah Teala: Asa rabbikum en yukeffire anküm seyyiatüküm. Allah sizin günahlarınızı örtsün ve yutulekum cennetin tecrimin tahtel enhar ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koysun. Yevme la yuhsil lahun nebiyye vellezine aminu ve ahun. O gün Allah nebileri ve onlarla beraber olan müminleri utandırmayacaktır. Öyleyse burada birinci olay var. En yükeffire anküm seyyiatüküm. Allah onların seyyiatini örtsün. Yani burada tövbe-i nasuha davet ettiği kişinin daha evvelki tövbesinde bütün günahları sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp da bu tövbeyi yaptıktan sonra kişinin işlediği günahlar var. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bir insan mürşide ulaştı diye artık günah işlemeyecek değildir. Nefsindeki afetler onu günah işlemeye gene icbar edecektir. Kişi günah işleyecektir. İşte o işlediği günahların mürşidine ulaştıktan sonra, günahları sevaba çevrildikten sonra işlediği günahların örtüldüğü yer, yani o günahlar ne kadarsa, kaybedilen dereceler ne kadarsa, Allah'ın o kişiye o kadar derecat ihsan etmesiyle, nimet olarak vermesiyle günahları örtülüyor kişinin. Ne zaman? Tövbe-i Nasuh'a davet edildikten sonra. Öyleyse Tövbe-i Nasuh, salah makamının 1. kademesi. Günahların örtülmesi, salah makamının 2. kademesi. Sonra ne diyor bakalım Allah Teala? Nuruhum yes'a beyne eydihim ve bi eymanihim. O gün onlar nurları
önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor Allah-u Teala.

Nedir bu önlerinde ve sağlarında olan nur? O devrin imamının nurudur, ruhudur. Ve o ruhun üzerinde salah nuru vardır. Onun için o salah nuruyla onların önleri daima aydınlanır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Bu insanlar, salah makamına ulaşmış olan bu insanlar, önlerinde ve sağlarında devrin imamın, imamın başı üzerinde de salah nuru, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Sonra ne diyor? Yekulüne derler ki Rabbena etmim lena nurena. Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Allah Teala onların bu talebi üzerine salah makamının bu kademesinde onların nurlarını tamamlıyor. Yani onlara salah nurunu veriyor. Salah makamı bir nur içerir. Bu nur 25-30 santim genişlikten bütün bir salonu, çok büyük bir camiyi tamamen dolduracak kadar büyüyebilen, bir bulut haline gelebilen bir nur türüdür. Nurumuzu tamamla talebi üzerine Allah Teala onların nurlarını tamamlar. Salah makamının üçüncü mertebesi. Sonra ne olurmuş? Vafir lena derlermiş. Bizim günahlarımızı vafir lena, bizim için bize mağfiret et ey Yüce Allah'ım, ve bize mağfiret et. Yani o örttüğün günahlarımız vardı ya, onları örtmekle kalma, onları da sevaba çevir. Ve Allah Teala salah makamının dördüncü mertebesinde kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. İnneke muhakkak ki sen alâ külli şeyin kadir. Her şeye kadirsin derler. Öyleyse salah makamı bir tövbe makamıdır. Tövbe-i nasuhla kapısından girilir salah makamının. Tövbe-i nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Salah makamının birinci kademesini oluşturur. Bir daha bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Çünkü kişinin nefsinde artık afetler yok. Şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesiri yoktur ki o kişiyi bir tesiri olsaydı tövbesini bozdurmak için azami gayret sarf edip belki de başarı kazanırdı. Ama şeytan ne kadar gayret sarf etse yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Bu kişi üzerinde şeytanın en ufak bir tesiri söz konusu değildir. Tam aksine o şeytana hükmeder daima. Şeytan onun yanında daima yenilmeye mahkumdur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarının, mürşide ulaştıktan sonra işlediği günahların, onların da sevaba çevrildiğini görüyoruz. Bu nasuh tövbesidir. Tövbe-i nasuh. Öyleyse tövbelerin sonu burasıdır. Bu son tövbedir.

ulaştığı gibi ve iradesini Allah'a teslim olmayı, teslim kılmayı diler. Çünkü Allah Teala artık onun iradesini mutlaka kabul edecektir. Kişi tövbe-i nasuhla bir hakkın takvayı, hakkul yakin takvasını gerçekleştirebilecek olan seviyeye gelmiştir. Allah Teala o kişinin iradesini, teslim talebini kabul edecektir mutlaka. Ve o kişiyi irşat makamına kabul edecektir. İrşat makamının göreviyle teçhiz edecektir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişiyi irşat makamının sahibi yapacaktır. Bu makama sadece tövbe-i nasuhu gerçekleştirebilenler gelir ve tövbe-i nasuh gerçekleştikten sonra diğer kademeler ard arda otomatik olarak gelir. Kişi mutlaka sağ kalırsa irşat makamının sahibi kalınır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir alelade tövbe var, bir mürşidin önünde yapılan tövbe var, bir de tövbe-i nasuh var. Kur'an bu üç tövbe üzerine bina edilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir sohbetimiz sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ s-sırâtel müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir Allah sohbetinde bir aradayız. İslam nedir? Mutluluk nedir? İsimli dizinin yeni bir bölümünde dereceler konusunu inşallah sizlere arz etmek istiyorum. Dereceler. Nedir dereceler? Allah'ın derecat dediği şey hayatınızın her saniyesine dağılmıştır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Cennete veya cehenneme gitmeniz bu derecatınıza %100 bağımlı. Ya kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazladır, o zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ya da kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazladır, o zaman da mutlaka cehenneme girersiniz.

Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bilin ki kıyametten sonra bütün insanların gideceği bir yer var. Orası kişilere göre cennet, kişilere göre cehennem. Bütün insanlar cennetle cehennem arasında dağılacaklar. Ne cennette ne cehennemde Allah-u Teala bir boş yer bırakmayacağını söylüyor. Biz cehennemi insanlarla ve cinlerle tamamen dolduracağız diyor. Cennet için de aynı şey söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki hayatınız boyunca dereceler kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hiçbir an yoktur ki bir derece kazanmamış veya kaybetmemiş olabilirsiniz. Böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka ya derece kazanacaksınız her saniye ya da kaybedeceksiniz. Yani bir insan şöyle düşünürse yanlış düşünmüş olur. Tamam, ben şu anda ibadet etmiyorum. Herhangi bir ibadeti yapmadığıma göre derecatta kazanmıyorum. Ama kimseye de bir kötülüğüm dokunmuyor. Öyleyse derecat kaybetmiyorum da diye düşünüyorsa yanlış. Allah Teala üzerinize daimi zikri farz kılmış. Buyuruyor ki Nisa 103'te ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama bu hallerin hepsinde zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah-u Teala bir dördüncü hal bulunmadığına göre, kimse dördüncü bir halde bulunamayacağına göre, üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu farz olduğuna göre, hayatınızın zikirsiz geçen bütün devrelerinde, derecat, bütün anlarında derecat kaybedersiniz. Öyleyse derecat kazanmak veya kaybetmek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alırlar. Hayatınızın filminde iki filmi iç içe seyredeceksiniz. Bu iki filmden bir tanesi aksiyonlarınızın, efalinizin yani fiillerinizin filmi. Neler yaptıysanız fizik dünyada hepsini teker teker göreceksiniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün hayatınız orada hayat filminizde oynayacak. Hepsi birer ispat vasıtası. Neler yaptınız? Onu göreceksiniz. Ama sadece neler yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı da göreceksiniz. Yani kiramen kâtibin melekleri düşüncelerinizi de filme alırlar. Öyleyse hangi olayı hangi seviyede bir taammütle oluşturdunuz, bu derhal belli olur. Hangi olayı hangi seviyede bir taammütle tasarlayarak, bilerek, isteyerek vücuda getirdiniz, derhal belli olur.
Öyleyse kazandığınız dereceler, eğer yaptığınız başkalarına zarar veren fiilleri ifade ediyorsa, bundan nakıs derece alırsınız. Eksi derece alırsınız. Eğer derecat kazandıysanız, Allah'ın emirlerini yerine getirerek bir zaman parçasını geçirmişseniz, o zaman bundan artı derecat alırsınız. Yani zaid derecat alırsınız. Eksi dereceler negatif değerler taşır, artı dereceler pozitif değerler taşır. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın bir emrine itaat ediyorsunuz ya da yasak ettiği bir fiili işlemiyorsunuz. Gene hayatınızın her saniyesinde ya Allah'ın emrettiği bir fiili yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz, yasak ettiği fiili işliyorsunuz. Birincisinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat kaybedersiniz. Allah neyi emretmişse yapmışsanız derecat kazanırsınız. Yasak ettiği fiili işlememişseniz derecat kazanırsınız. Yani pozitif dereceler, artı dereceler kazanırsınız. Allah'ın emrettiğini yapmadığınız zaman kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman gene kaybedersiniz. Öyleyse derecatı kazanmanız ve kaybetmeniz her ikisi de her an geçerli. Kıyamet günü elinize verilecek olan bir mizan, o kaydedilen derecelerin doğruluk derecesini ve yanlışlık derecesini size kesin olarak söyleyecektir. Bu mizan öyle bir sistemi ihata eder ki, olabilecek olan, mümkün olan bütün fiilleri dereceler itibariyle ihtiva eder. Kapsar ve bu fiillerin uygulanmasındaki taammüt derecesine göre de ayrı rakamlar dizayn eder. Kişi bilerek, isteyerek birisini öldürmüşse bunun kaybettirdiği derece farklıdır. Haksız yere öldürmüşse kaybettiği dereceler farklıdır. Bilmeyerek o kişiyi öldürmek istemediği halde bir kazaya sebebiyet vermiş de kişi ölmüşse dereceler farklıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayat filminiz size kıyamet günü doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen bütün evreyi gösterecektir. Bütün zaman parçalarında kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri gösterecektir. Allah Teala Mutaffifin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde iki grubun rakamlı kitaplarından bahsediyor. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir diyor Allah Teala. Füccarın rakamlı kitapları sicindedir. Ve
Allah-u Teala

Bir de Ebrar'ın rakamlı kitaplarından bahsediyor. Onlarınki de diyor İlliğindedir. İlliğin göklerin yedinci katındaki kader hücrelerinin bulunduğu birinci alemdir. Fetih kapısından uçarak girersiniz altın kapıdan ve tavandan yukarıya yükselirsiniz. Tavan sizin geçmenize engel değildir. Ulaştığınız yerde sol tarafınız geçmişinizdir, sağ tarafınız geleceğinizdir. Ve sadece o anda oraya ulaşabilirsiniz. Zamanın hangi anındaysanız o anda oradasınız. Ve geleceğinize sağa döndüğünüz zaman önünüzde altıgen sonsuza kadar uzanan hücreler dizisini göreceksiniz. Göz alabildiğine uzanan hücreler. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder bu aleme göre. Öyleyse Allah Teala kitap diyor. Allah Teala bir başka ayette İsra Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve külle insanın elzemnahu ta'irehu fi unukihi ve nahricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelkahu menşura. Herkesin kuşunu boynuna astık diyor Allah Teala. Yani bu nasıl bir kuş sağa sola dilediği istikamete uçabilirse bunun gibi Allah Teala da o hayat filminizi boynunuza asıyor. Burada rakamlar ya sol rakamlardır, kaybedilmiş dereceleri ya da sağ rakamlardır, kazanılmış dereceleri ihata eder. Kıyamet günü diyor Allah Teala onun için bir kitap çıkaracağız ki neşredilmiş olarak ve nahir ucu onun için ihraç edeceğiz, çıkaracağız. Yevmel kıyameti, kıyamet günü kitaben, kitap yelkahu menşura. Neşredilmiş olarak ona ulaşacak. Hayat filmimizin kendisinden ve kaybedilmiş ve kazanılmış derecelerinden bahsediyor Allah-u Teala. Nasıl Allah Teala Mutaffifin suresinde kitaben merkuma ifadesini kullanıyorsa, rakamlı kitap ifadesini kullanıyorsa gene bir kitap rakamları olan ama neşredilmiş, herkese ulaştırılmış. Sonra da diyor ki Allah Teala 14. ayet-i kerime de İkra kitabeke kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bu kitap senin nefsin için kıyamet günü hesap görücü olarak sana karşı nefsin yeter.
nefsinin yaptığı davranış biçimleri. Doğumunuzdan ölümünüze kadar orada hepsini göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün insanlar için muhteva ona göre dizayn edilmelidir. Ve öyle yapılır. Kim hangi davranışın sahibi ise o onun rakamlı kitabına, yani artı ve eksi derecelerden oluşan, rakamlardan oluşan kitabına mutlaka girer. Hayatınızın her saniyesi ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Allah-u Teala'nın burada neşredilmiş demekten bir muradı var. Çıkarılmış. Ne demek istiyor acaba? Kıyamet günü mahşer meydanında toplanıp ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra indi ilahiye ulaşırsınız. Orada elektronik sistemler herkesi kendi hesap filminin, kendi hayat filminin, rakamlı kitabının üç boyutlu olarak gösterileceği sisteme ulaştırır. Herkes kendisine ait olan bir hayat filmini seyredecektir. Allah-u Teala buyuruyor ki o gün, kıyamet günü, kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Neden? Çünkü hangi kapalı kapıların arkasında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, hayat filmi mutlaka onu ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızda daima kiramen katibin melekleri var ve onlar hayat filminizin her saniyesini filme alırlar. Kaybettiğiniz derecelerde, kazandığınız derecelerde orada açık bir şekilde bellidir. Öyleyse kıyamet gününün özelliği nedir bu rakamlı kitap konusunda? Oraya ulaştığınız zaman size hayat filminiz gösterilir. Doğumunuzdan ölümünüze kadar. Orada herkesin hayat filmi indi ilahidedir. Allah-u Teala'nın huzurundadır. Ama zaman geriye doğru hareket haline geçtiğinde zamanın başlangıç noktasına kadar geri dönecektir. Kalan indi ilahidir, cennettir ve cehennemdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir standartta bütün insanların cehenneme gideceği veya cennete gideceği kıyamet günü bellidir. Ve geçmişe doğru zaman geriye döndürüldüğünde hayat filmleriniz oradan indi ilahiden alınır ve ikiye ayrılır. Cehenneme gideceklerin hayat filmi zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir. Cennete girecek olanların hayat filmleri de zeminden 7 kat yukarıda
illiğindedir. Yani gökler aleminin yedinci katının birinci alemindedir. Kader hücreleri adı verilen bölümü ihata eder. Onun için ayrıdır. Cennete gidecek olan ebrarın kader hücreleriyle cehenneme gidecek olan füccarın kader hücreleri birbirinden ayrıdır. Başlangıçta kıyamet günü bir tane rakamlı kitabımız var. Bir tane, yani hayat filmimiz var. Negatif derecelerde, kaybettiğimiz derecelerde içinde, kazandığımız derecelerde içinde. Herkesin rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, üç boyutlu hologram hayat filmleri orada. Hepsi bir arada. Ama zaman geriye doğru dönüp de zaman başa gelinceye kadar neticeler bellidir. Allah Teala hayat filmlerini oradan alıyor indi ilahiden ve Allah'ın dostlarının, ebrarın, başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hayat filmlerini zemin katından 7 kat yukarıda illiğine gönderiyor. Diğerlerininkini ise, cehenneme gideceklerinkini ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicine gönderiyor. Böyle bir dizayn kesin bir ayrımdır. Allah-u Teala rakamlı kitapların sonuçlarına göre, hayat filmlerimizin sonuçlarına göre sonuca götürüyor bizi. Neden acaba Allah-u Teala rakamlı kitap diyor? Filme bazen kitap diyor, bazen kuş diyor Allah-u Teala. Aslında kitap dediği bu oynayan, hareketli halde olan hayat filmimiz. Şu anda beni görüyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir şeyler anlatıyorum. İşte benim hayat filmimde bu sahne olduğu gibi aynen görünecek. Ama şimdiki gibi iki boyutlu değil ve bir ekranın içinden ben kendimi seyretmeyeceğim. Boşlukta üç boyutlu olarak seyredebileceğim. Öyleyse neden Allah-u Teala neşredilmiş diyor? Neşretmek, çıkarmak, ortaya koymak, ulaştırmak anlamına geliyor. Hayat filmlerimiz orada kıyamet gününde üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Ve bize hayatımızın her şeyini gösterecek. Allah-u Teala diyor ki öldükten sonra ona, Allah'a döndürüleceksiniz. Ve size bütün yaptıklarınız gösterilecek diyor. Kıyamet günkü olaydan bahseden Allah-u Teala kıyamet günü herkesin hayat filmini göreceği ifade buyuruluyor. Ama Allah'ın ilginç bir ifadesi var. Diyor ki o gün ağızlarınızı mühürleriz diyor. Ağızlarınız konuşmaz. Yani herhangi bir mahkemedeki gibi Allah Teala bize ey kulum neler yaptın? Anlat bakalım nerelerde suçlusun, nerelerde değilsin diye sual etmeyecek. Birçok insan mahkeme-i kübrayı böyle bir mahkeme olarak düşünürler. Allah'ın başkanlığında bir mahkeme. Hayır sevgili kardeşlerim.
Bu mahkemede ne hakim var, ne savcı var, ne avukat var. Sadece siz varsınız ve bir de hayat filminiz var. Bu hayat filminize dikkatle bakın ki hayat filminiz doğumunuzdan ölümünüze kadar bütün olayları ifade eder, muhtevasını alır. Hem de her saniye verilmiş rakamlarıyla birlikte. Onun için rakamlı film yerine rakamlı kitap kelimesini kullanıyor. Allah Teala böyle bir kitabın muhtevasında sizin bütün davranışlarınızın mevcut olduğunu söylüyor. O gün ağzımızı Allah Teala mühürlediği zaman o zaman ne olacak diyor Allah Teala? O zaman diyor uzuvlarınız yaptıklarını söyler ve her şeyinizi görürsünüz o zaman. Uzuvlarınız yaptıklarını nasıl söyler? Hayat filminizde her yapılan şey açık bir şekilde, elleriniz ne yapmıştır, ayaklarınız ne yapmıştır, ağzınız ne yapmıştır, her şey açık bir şekilde görünür. Hepsi davranışlarınızla yaptıklarını anlatmış olurlar birer şahit olarak. Elleriniz, ayaklarınız şahitlerdir. Öyleyse kıyamet günü kimse kendini müdafaa etmeyecek. Etmesine Allah-u Teala'nın izni yok. Çünkü adaletsizlik yapılması mümkün olmayan bir zeminde hayatınızın her saniyesi düşüncelerinizle beraber filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ama dikkat edin ki kazandığınız ve kaybettiğiniz derecelerin hayat filmine intikali farklı hüviyettedir. Eğer bir insan bir yanlış yapmışsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmemişse, yasak ettiği bir fiil işlemişse, derecat kaybeder. Mizanda her olayın bir derecatı mutlaka vardır. O derecatı aynen kaybedersiniz. Yani misliyledir. 3 derecelik bir günah işleyen bir kişinin amel defterine 3 derece yazılır. Allah-u Teala diyor ki onların günahları misliyle kaydedilir. Öyleyse 3 derecelik bir günah işleyen kişi 3 dereceyle hayat filminde yer alır. 1 derecelik bir günah işleyen kişinin de hayat filminde sadece bir negatif derece görünür, bir nakıs derece görünür. Peki ya kazandığımız dereceler? Kazandığımız dereceler biz insanların ne kadar Allah'ın indinde değerli ve torpilli olduğumuzu gösteriyor. Çünkü eğer pozitif olarak bir derecat kazanırsanız, yani Allah'ın bir emrini yerine getirmişsiniz veya yasak ettiği bir fiili şeytanın o fiili işlemeniz için fırsat çıkarmasına rağmen işlememişsiniz, o zaman derecat kazanırsınız. Bu kazandığınız derecatın gerçek rakamının bir derece olduğunu düşünelim. Hayat filminize bir derece olarak kaydedilmez. 10 derece olarak kaydedilir. Allah-u Teala diyor ki bütün kazandığınız dereceleri size 10 kat olarak verilir. Amel defterinize, hayat filminize, rakamlı kitabınıza 10 derecat olarak yazılır. Hepsi bu kadar mı? Kaybedilen derecelere karşı birebir, kazanılan derecelere karşı 1:10 Allah'ın kanunu. Hayır, hepsi bu kadar değil. Dereceler açısından davranış biçimlerinizin ulaşacağı kesimlerde ayrı hüviyetlerde tatbikata muhatap olursunuz. Yani
Bir dereceye 10 derece at kazanırken, hayat filminize 10 katı yazılırken, Allah'a doğru yola çıkarsanız, mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu 10 kat 100 kat olacaktır. Sonra mı ne olacaktır? Sonra 200 kat, 300 kat, 400 kat, 500 kat, 600 kat, 700 kat olacaktır. Şimdi bakalım olaylara. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Kaybettikleri bir, kazandıkları 10. Olayları değerlendirirler. Kaybettikleri 1, kazandıkları 10. Bu olay nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dilerler, durum aynıdır. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli eder, durum aynıdır. Nereye kadar durum aynı devam eder? Allah onların baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarındaki bakrayı alır, kalplerindeki ikindeti alır, yerine ihbat koyar, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir, o kişilerin gözlerinden kalplerine nur yolu açar, onları huşuya ulaştırır ve onlara mürşitlerini gösterir. Buraya kadar hep 1'e 10 gider. Ne zaman ki bu kişi 14. basamakta Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide, Allah'tan aldığı bir 10 tane insandan sonra ulaşacaktır. O zaman o kişi kalbinin açıldığı, kalbindeki küfrün alındığı, kalbinin içine iman yazıldığı bir noktaya gelir. Başın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Sonra ne olur? Derecat açısından çok önemli bir olay vücuda gelir. O kişinin bu noktaya kadar kaybettiği ne kadar derecat varsa, yani nakıs derecat, yani eksi derecat, yani negatif derecat, bu derecat ne kadarsa onların hepsi pozitif derecata çevrilir. Zâid derecata, artı derecata çevrilir. Allah Teala şöyle buyuruyor Furkan 69'da, onların gidecekleri yer cehennemdir ve yaşadıkları sürece cezaları arttırılır diyor. Yani yaşadıkları sürece hep yanlışlıklar yapacaklardır. Daha çok derecat kaybedeceklerdir. Bunun neticesinde de arttırılacaktır diyor Allah-u Teala. Azapları arttırılacaktır. Peki 70'te ne diyor? Furkan 70'te diyor ki, ama kim tövbe eder de, yani Allah'a ulaşmayı diler de 10 tane insanla mürşidine ulaşır, mürşidinin önünde tövbe ederse ve tövbenin bu tövbe olduğu kesin, çünkü mümin olursa diyor Allah Teala, çünkü amelü salihat yaparsa diyor, sadece bu takdirde bir insan, yani 10 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o kişinin Allah Teala mümin olmasını temin eder. Kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini alır kalbinden. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşte sevgili kardeşlerim, kalbine kişinin iman yazılıyor. Furkan 70 onu ifade ediyor. Mümin olursa diyor. Amin olmanın mümin kademesi ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesine başlarsa, yani nefsinin kalbinde Allah'ın faziletleri birikmeye başlarsa, bu nefs tezkiyesidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğüse gelir, kalbe ulaşır, mührü aşağı bastırır ve kalbin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Mühür zulmani kapıyı kilitlemiştir. Allah'ın katından gelen
kalbin içine giren nurlardan faziletler, iman kelimesinin çekim gücüyle karşıt manyetik alanlara sahiptir. Bu sebeple ikisi birbirini şiddetle çekerler. Bu çekim sistemi içerisinde bir olay cereyan eder. İman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Yani nefsi ıslah edici ameller işlemektir bunun manası. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Bu dizayn içerisinde nefs tezkiyesine başlarsınız. Amelü salihat yaparsınız. O noktada dereceleriniz ne olur? Diyor ki Allah Teala, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Şer, derecat kaybettiren amel. Hayır, derecat kazandıran amel. Seyyiat, derecat kaybettirici işte. Hasenat, seyyiat, derecat kaybettiğiniz olaylar. Hasenat, derecat kazandığınız olaylar. Günah, derecat kaybettiğiniz olaylar. Sevap, derecat kazandığınız olaylar. Onların diyor Allah-u Teala seyyiatini, yanlış amelleri sebebiyle kaybettikleri derecatı hasenata çeviririz diyor. Pozitif derecelere çeviririz diyor. Öyleyse derecatımız bu noktada, bütün kaybettiklerimiz pozitife dönüyor. O güne kadar sevap olarak ne yapmışız? Yaptığımız bütün ameller aynen duruyor. Kazandığımız dereceler aynen duruyor. Hasenatımız aynen duruyor. Ama kaybettiğimiz dereceler, seyyiatimizin hepsini Allah sevaba çeviriyor. Öyleyse imajiner planda Allah'ın imajiner olarak kuvve platformunda, yani fiilden evvelki devrede kaybettiğimiz dereceleri aşmak için bize kazandırdığı dereceler hesaba katılmaz. Onların hepsi kaybettiğimiz dereceler sevaba çevrilir. Burada bir muhtevayı açıklamak durumundayız. Kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler arasının istikametinde Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyle dilemeyen kişi arasında büyük bir farklılık var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Neden? Bu insanlar derecat kazanmak için asli unsuru gerçekleştirmiyorlar. Hataları da devamlı işliyorlar. Ve mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler, buyuruyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmezler diyor. Gaflet içindedirler. Kendilerinin neyin kurtaracağının farkında değillerdir, şuurunda değillerdir. Onlar gafildirler diyor. Ayetlerimizi bilmezler. Hükmünü ondan sonra koyuyor. Onlar kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse cehenneme gidenler kimlerdir?
kaybettikleri dereceleri kazandıkları derecelerinden fazla olanlar. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin dereceleri sevap dereceleri az ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Kimmiş bu insanlar hüsranda olanlar? Sevap dereceleri az olanlar. Yani sevapları günahlarından az olanlar. Onların gidecekleri yer cehennem. Kaybettikleri dereceler fazla, kazandıkları dereceler az. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse bu insanlar cehenneme gidecekler. Ve kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olacak. Dereceler itibariyle girecekleri yer cehennem. Ama Allah-u Teala Vel Asr suresinin 1. ve 2. ayetlerinde aynı şeyi söylemiyor. Vel Asr diyor. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Âmenû olanlar hariç. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildirler diyor Allah-u Teala. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olan insanlar değildir. Tam aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. Amin olmanın başlangıç noktasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan başlıyor. Birinci amin oluş, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Bu noktada Allah'a ulaşmayı diler dilemez kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz dereceleri aşması lazım. Allah-u Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu bize derecat kazandırıyor. Gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, derecat kazanıyoruz. Kulaklarımızdaki bakrayı alıyor, derecat veriyor bize. Kalbimizdeki ekineti alıyor, derecat veriyor. İhbat koyuyor kalbimize, derecat veriyor. Kalbimize ulaşıyor, derecat veriyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, derecat veriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, gene derecat veriyor. Birkaç dakikanın içinde bütün bu işlemleri yapan Allah Teala her birinden verdiği derecelerle mutlaka bizim kazandığımız dereceleri kaybettiğimiz derecelerin ötesine geçiriyor. Ondan sonra ne yapıyor Allah Teala? Ondan sonra bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşid sevgisi veriyor, ibadet sevgisi veriyor, tabi oluyoruz. Peki tabi olduğumuz zaman nefs tezkiyesine başlayan bizim için Allah'ın yapacağı işlem nedir? Bütün günahlarımızın toptan sevaba çevrilmesi. Şimdi iki alternatifi karşılaştırmamız lazım. Burada Allah-u Teala bizi günahlarımızı karşılık dereceler vererek, pozitif dereceler vererek örtmüş Allah-u Teala. Bu günahlarımızın birinci örtülmesidir. Yani günahlarımızla sevaplarımızın dengeye gelmesidir ve onu da aşırmış Allah-u Teala. Örttükten sonra fazla da bir kazancımız olmuş. Bu durumda mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman günahlarımız yok ki sevaba çevrilsin. Günahlarımızın hepsini Allah-u Teala örtmüş. O zaman burada bu durumda olan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi mümkün olmuyor. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra büyük günahlar işlerse işleyebilir.
onun günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Burada Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlenen günahlar var sadece. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama nefsinin kalbindeki bütün afetler aynen duruyor. Eskiden hayatı neyse o hayatında işlediği günahları işlemeye kişi devam edecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah onun birkaç dakika içinde bütün günahlarını örtecek, öteye geçirecek kadar ona derecat vermiştir. İşte Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan mürşidinize ulaştığınız noktaya kadar geçen sürede ne kadar günah işlemişseniz onların da sevaba çevrilmesi söz konusu. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece bir alternatif var. Tabi olduğunuz andan, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren mürşidinize tabi olduğunuz ana kadar işlediğiniz günahlarınız olacaktır muhakkak. Onların sevaba çevrilmesi söz konusu. Zaten sevaplarınız günahlarınızı aşmıştı. Bu yeni günahlarınızın da sevaba çevrilmesiyle iki kat size verilmesi söz konusu. Demek ki amel defterinizdeki kazandığınız dereceleri Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz devreye kadar geçen zamanda Allah Teala iki kat olarak size verecek. Günahlarınızı affedecek bir, sevaba çevirecek iki. Sonra ne olacak? Sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız ve nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi olacak. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren işlediğiniz bütün işlevlerde Allah Teala size artık 1'e 10 vermiyor. 1'e 100 vermeye başlıyor Allah Teala. Ve ruhunuz birinci gök katına ulaşana kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikmişti. %7 fazilet birikene kadar 1'e 100 almakta devam edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Nefsi emmaredesiniz. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi nefsi levamedesiniz. Ruhunuz ikinci katta. Allah'ın size verdiği rakam artık 1'e 100 değil, 1'e 200. Ne zamana kadar? Ruhunuz üçüncü kata ulaştığı zamana kadar. Bu noktada %7 daha nur kazanırsınız. Fazilet birikimi gerçekleşir nefsinizin kalbinde. Allah'ın size verdikleri ruhunuz üçüncü kata vardığı andan itibaren artık 1'e 300'dür. Nefsi mülhim edesiniz. Allah'tan ilham alıyorsunuz. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmain nedesiniz? Doyuma ulaşmışsınız. Allah 1'e 400 vermeye başlıyor. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah Teala 1'e kazandığınız her bir dereceye 500 kat vermeye başlıyor. Daha sonra altıncı kattasınız. Allah da sizden razı oluyor. Allah 1'e 600 vermeye başlıyor. Sonra yedinci kattasınız. Allah Teala size 1'e 700 vermeye başlıyor. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Tezkiye oluyor nefsinizin kalbi. %50'den daha fazla %51 nur birikimi gerçekleşiyor. İki, huşuya ulaştığınız noktada %2 rahmet birikimi. %49 7 defa %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Ve %51 nur birikimine ulaştığınız gün aldığınız dereceler her bir derecenizin mukabil 1'e 700'dür.
Öyleyse Allah-u Teala kesin bir şekilde insanların cehenneme gitmesini engelliyor. Hangi ayeti kerime gereğince bize 1'e 700'e kadar, 1'e 100'den başlayarak 1'e 700'e kadar Allah-u Teala derecat veriyor? Bakara suresinin 261. ayeti kerimesine göre. Kim diyor fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a doğru yola çıkmışsa, Allah yolundaysa, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindeyse ruhu, o kişiye diyor ve o kişi bizim ona verdiğimiz rızıktan infak ediyorsa diyor. İnfak, Allah'ın verdiği rızkın infakı. Acaba bu sadece fizik anlamda bir olay mı sevgili kardeşlerim? Hayır. Allah'ın katından gelen rahmet de, fazl da, salavat da rızıktır. Ne zaman ki bu fazlı, fazileti nefsinizin kalbine ulaştırırsınız da nefsinizi Allah'tan gelen bu fazla beslemeye başlarsınız, o andan itibaren manevi rızkı infak ediyorsunuz. Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize infak ediyorsunuz. Kalbinizi nafakalandırıyorsunuz Allah'ın rızkıyla. Ve bu rızkın ilk %7'si için Allah Teala size 1'e 100 verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7'ler için %100 katı 700 kata kadar çıkarır. İşte Allah Teala kim Allah'ın yolundaysa ve infak ediyorsa diyor. Biz onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat kadar nimet veririz diyor Allah Teala. Yani biz onlara 1'e 700 veririz demiyor. Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar. Yani evvela 1'e 100 veririm diyor. Sonra 1'e 200 veririm diyor. Sonra 1'e 300 veririm diyor. 400, 500, 600, 700 veririm diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve böylece Allah'ın size verdiği dereceler 1'e 10'dan 1'e 700'e kadar çıkıyor. Ve Allah'ın evliyası oluyorsunuz. Eğer evliyalığınız devam ediyorsa, devam ettiği sürece hep 1'e 700 almakta devam edeceksiniz. Ama bir kişi fıska düştü. Şeytan onu kandırdı. O zaman Allah-u Teala bunların hepsini geri alıyor. O noktadan itibaren 1'e 700 değil, 1'e 100 de değil, sadece 1'e 10 veriyor kazandıklarında kişinin. Bütün sevaba çevirdiği dereceleri geri alıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala ona ne kadar fazladan derece at vermişse onları da geri alıyor. Ve kişi başlangıç noktasına dereceler itibariyle geri dönüyor. Öyleyse adaletin bir bütün unsurlar dizisi olarak sonsuz bir şekilde Allah-u Teala tarafından tatbik edildiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel boyutlarda tatbik sahasına koymalısınız diye düşünüyoruz. Görüyorsunuz ki

ondan fazla günah işlemesi lazım. Böyle bir şey fizik standartlarda mümkün değil. Her gün bir insanın kazandığının 700 katı günah işlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir eğer fıska düşmezse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Tena sıratel müstakim sıratel lezine enamte aleyhim galim adfı Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha beraberiz. Bu akşam sizlere hikmetten bahsetmek istiyorum. O Allah ki şöyle söylüyor, Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. İşte size hikmetin tarifnamesi. Büyük hayır verilmiştir ona diyor Allah Teala. Acaba ne demek istiyor? Hayır nedir? Şer nedir? Hayır, bize derecat kazandıran olayların hepsi hayırdır. Şer, bize derecat kaybettiren olayların hepsi şerdir. Aynı standartta seyyiat, derecat kaybedilen ameller, davranış biçimleri, hasenat, derecat kazanılan ameller, davranış biçimleri, sevap, derecat kazanılan dereceler, derecat kazanılan olaylar, davranış biçimleri, günah, derecat kaybedilen olaylar ve davranış biçimleri. Öyleyse hayır, derecat kazandığımız olaylarsa ona büyük hayır verilmiştir demekle neyi kastediyor Allah Teala? Hikmet sahiplerinin daimi zikirde olduklarını ifade etmiş oluyor Allah Teala. Daimi zikirde ne olursa ne olur kişi? Daimi zikirde olursa o kişi hangi işi yaparsa yapsın, o kişi ne yaparsa yapsın, o kişi hiçbir şey yapmasın ama her halükarda kalbindeki zikir devam ediyordur. Zikir devam ettikçe o kişi devamlı derecat kazanır. Kazandığı hayrın, derecatın her geçen gün artması, her saniye artması söz konusudur. Ve tabi ayrıca Allah Teala o kademedeki kişiye 1'e 700 vereceği için her bir derecelik zikri ona 700 derecat kazandıracağı için ve yaşadığı zaman parçaları boyunca daima Allah'ı zikredeceği için sonsuz bir hayrın sahibi, büyük hayrın sahibi kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kıldığı kişiler kimlerdir? Özellikleri nelerdir? Hikmet sahiplerinin 7 özelliği var. 5, 2 daha, 7 özelliği. Madde 1. Hikmet sahipleri daimi zikrin sahipleridir.

Madde 2. Hikmet sahiplerinin bu sebeple nefslerindeki afetlerin hepsi yok olmuştur. Madde 3. Hikmet sahiplerinin kalp gözleri Allah-u Teala tarafından mutlaka açılır. Madde 4. Hikmet sahiplerinin kalp kulakları da açılır. Öyleyse hikmet sahibi Allah'ın söylediklerini işitebilir. Kalbindeki kulakla Allah'ın gösterdiklerini görebilir. Kalbindeki gözle, kalp gözüyle, gönül gözüyle. Peki bu dört tane ana şart kişiye hangi vasıf şartlarını kazandırır? Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur artık. Bu vasıfların sahibi, bu özelliklerin sahibi olan kişi ehli tezekkürdür. Ehli tezekkür hem ehli zikir anlamına gelir. Aynı kökten gelir tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de. Ama aynı zamanda Allah ile konuları müzakere edebilen, konuşabilen manasına da gelir. Müzakere sözlü konuşma demektir. Bizim çocukluğumuzda şimdiki tabirler yoktu okullarda. Mesela sözlü imtihan söz konusu olduğu zaman ona öğretmenlerimiz, hocalarımız müzakere derdi. Müzakereye kaldırdım falanca talebemi derdi. Müzakere sözlü imtihan demek. Karşılıklı konuşmayı, tezekkürü ifade eder. Müzakere kelimesi de, tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten gelir. Ehli tezekkür Allah ile konuşabilme yeteneğinin sahibi. Ehli zikir zikrullah'ın sahibi. Yani daim zikrin sahibi. Ehli zikri birinci özellik olarak söylüyoruz. O kişi daimi zikrin sahibidir diyoruz. Yani ehli zikirdir demek o. Ehli zikir, daimi zikrin sahibi. Öyleyse kim hikmetin sahibi ise onun 7 tane özelliği var. 4'ü esas şart. 3'ü vasıf şartı. Vasıf şartlarının demek ki birincisi ehli tezekkür olmak. İkincisi ehli hayır olmak. Ne demek? Ehli hayır demek, daimi zikrin sahibi demek. Sonsuz bir şekilde derecat kazanıyor kişi, daimi zikrin sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, eğer zikir yapıyorsanız, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin. Ki zikir yaptığınız için Allah Teala size bu mutluluğu veriyor, mutluluğu ve huzuru yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk muhteşem bir olay. Hikmet sahipleri mutlu mudurlar? Çok mutludurlar. Neden mutludurlar? Daimi zikrin sahibi oldukları için mutludurlar. Bu saydığımız bütün müesseseler daimi zikrin üzerine bina edilmiştir. Daimi zikri çıkartın devreden, geri kalanları sayalım. Ne demiştik? O kişi ehli zikirdir, daimi zikrin sahibidir. Onu devreden çıkardık. Daimi zikir sebebiyle kişi neyin sahibi olmuştur? Daimi zikrin sebebiyle kişinin nefsinin kalbinde afetler kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Daimi zikre ulaşmadan evvelki son zikrinde ya da ki bu daimi zikre ulaştığı zikir oluyor. Kişi daimi zikre ulaştığı zikrinde zikre başladığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet sefası ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden
kalbine açılan nur kapısını, göğsünden kalbine açılan yolu takip ederek, Allah'ın göğsünden kalbine, göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır kişi. Nefsinin kalbindeki mühür artık açılmış ve hareketli hale gelmiştir. O Rabbani kapının üzerinde duran mührün üzerine rahmetin ve fazlın, rahmetin ve selavatın baskısı gelir ve bu baskı mührü aşağı doğru bastırır. Nereye doğru bastırır? Nereye indirir? Zulmani kapıya indirir. Nefsinizin kalbinin üst tarafında Rabbani kapı vardır. Bir silindir gibi düşünün orayı, tam bir silindir olmamakla birlikte. Üst tarafı Rabbani kapıdır, alt tarafı zulmani kapıdır. Zulmani kapıya kadar iner mühür ve rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı zikir boyunca devam edeceği için hep orada kalır. Bu kişi daimi zikre ulaşmışsa hiçbir zaman o mühür oradan ayrılmayacaktır. Ayrılmazsa ne olur? Ayrılmazsa o kişinin nefsinin kalbine karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmaz. Ne olmuştur? Kalbe rahmetle faz, rahmetle salavat dolmuştur. Kalpteki bütün karanlıkları, onları orada tutabilecek olan güç mevcut olmadığı için bu gelenler kapı dışarı etmiştir. Onları, nefsin afetlerini, karanlıkları nefsin kalbinde tutabilecek güç hangi güçtür? Küfür kelimesinin manyetik alanı. Bütün afetlerle zıt manyetik alanları oluşturduğu için afetleri kendisine çeker, afetleri muhafaza eder. Nefsin kalbinde küfür kelimesi orada durduğu sürece. Ama ne yapmıştı kişi? Allah'a ulaşmayı dilemişti. Bunun üzerine Allah-u Teala ona ne yapmıştı? 10 tane ihsan vermişti. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştı. Ve şimdi 10 tane de nimet alacak mürşidinden. Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacak. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbin mührünü açar Allah-u Teala. O ana kadar kalp mühürlü. Mühürlü olan bütün kalplerin sahipleri kafirdir diyor Allah-u Teala. Ve mühürlü olan kalbin mührünü açar Allah, kalpteki küfür kelimesini alır, kalbin içine iman kelimesini yazar. Ne oldu? Kişinin kalbinde artık küfür yazısı yok. Yani karanlıkları kalbin içinde tutabilecek olan küfür yazısı gitti. Karanlıkları, nefsin afetlerini kalpte tutabilecek olan bir güç yok. Ama kişinin zikrinin uzunluğuna göre bu zikrin o kalbe topladığı fazıllar, iman kelimesine yapışıp orada kalan fazıllar zikrin uzunluğuna göre orada yerleşirler. Yani başlangıçta %1, %2 derken ilk %7 nur birikimi ruh birinci gök katına ulaşır. Sonra daha fazla devam eder zikir kişide. İkinci bir %7 nur birikimi, fazilet birikimi. Üçüncü bir %7 fazilet birikimi. Sonra dördüncü defa bir %7 fazilet birikimi. Her fazilet birikiminde kişinin hiç problemi yoktur. Çünkü faziletler nefsin kalbine geldiği zaman, nefsin kalbinde iman kelimesi olduğu için faziletleri kendisine, fazılları kendisine çeker ve yapıştırır. Karanlıkları çekmez, karanlıkları iter. Karanlıkları nefsin kalbinden iten kuvvet, o kuvvettir. İtici kuvvet ve çekici kuvvet. Aynı kutup, karşıt kutbu çeker, aynı kutbu iter. Bütün karanlıklar, kalpteki iman kelimesiyle aynı kutbu taşırlar. Aynı kutbu taşıdıkları için de iman kelimesi onları iter.
Eğer katli küfür kelimesi olsaydı, küfür kelimesi fazılları itecekti, kovacaktı oradan. Ama küfür kelimesi yok. Peki, bu kişi daimi zikre ulaşınca ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin kalbinin üzerinde bulunan mühür zulmani kapıya ulaşır ve zulmani kapıyı kapatır. Bir daha o kapı açılamaz. Neden açılamaz? Çünkü kişinin zikri bitmiyor. Bitseydi ne olacaktı? Ona bakalım. Kişi 2 saat zikretti, zikri bitti. Ve nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Ne olur? Kişi zikrini bitirdiği zaman Allah-u Teala'dan artık rahmetle fazla ve rahmetle salavat o kalbe ulaşamaz. Ulaşamazsa mührün üzerine baskı yapıp da mührü zülmani kapıda tutan güç, baskı artık yok olmuştur. Yok olmuşsa sonuç ne olur? Yok olmuşsa sonuç negatif bir sonuca ulaşır. Baskı yoksa alttan tazyik edecek olan karanlıklar, nefsin afetleri o mühürü yukarıya doğru iterler ve gelirler, kalbe ulaşırlar. Kalbi işgal etmeye başlarlar. Ne, kime dokunamazlar? İman kelimesinin etrafında toplanan fazılları yerlerinden oynatamazlar. Ama onun kapladığı alanın dışındaki her yeri yeniden işgal eder gelen karanlıklar. %14 nur birikiminde, fazilet birikiminde, %2'de rahmet birikimi vardı. Geri kalan kesimi işgal ederler. Nefsin içinde faziletler arttıkça karanlıkların işgal edebildikleri saha giderek küçülür. Nihayet nefsin kalbi %100 faziletler tarafından, fazılar tarafından işgal edildiği zaman %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir muhtevada artık karanlıkların nefsin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi bu sebeple hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan kişi sulh ve sükuna ulaşmıştır. Öyleyse nefsin kalbinde fazıllar %98, rahmetli %2 bütün kalbi işgal etmişse ve kişi daimi zikirde olduğuna göre mührün üzerine devamlı rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı varsa iki sebepten dolayı da nefsin kalbine faziletler giremez. Bir, zülmani kapının üzerindeki mühre devamlı tesir icra olunmaktadır. Bu tesir sebebiyle oradan kalkması mümkün değildir. Mümkün olmadığı için mührün zülmani kapıdan kalkması, devamlı baskı olacağı için üzerinde kalkmaz. Şeytanın karanlıkları zülmani kapıdan nefsimizin kalbine giremezler. Açılmış olsaydı kapı, girebilmiş olsalardı ne olurdu? Girebilmiş olsalardı içeri yalnız bakabilirlerdi. Girmeleri mümkün değildi. Çünkü kalbin içi %100 fazıllarla işgal edilmiş durumda. Fazıllar da iman kelimesine yapışık. %98, %2'de rahmet var. Rahmetin de çıkması mümkün değil. Fazlaların da oradan ayrılması mümkün değil. Kalbin içi tamamen işgal edilmiş. Karanlıkların yapabileceği hiçbir şey yok. Nefsin kalbinin içine karanlıklar giremez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir durumda nefsin kalbinin %100 hasletlerle eşdeğer olan fazıllarla donatıldığını, kişinin
fazilet ehli olduğunu düşünün. Faziletli insan kimdir? Nefsinin kalbi tamamen fazıllarla dolan insandır. Yeni Türkçe ile erdemli kişi. Niçin erdemlidir? Çünkü nefsinin kalbi %100 fazıllarla ve rahmetle dolmuştur. O kişinin daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kalmadığı için de bütün davranışları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. O Allah'ın sadık bir kulu olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur ve hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet makamının hikmet ehli olan kişi bir makam sahibidir. Hangi makamın sahibidir? Ulul Elbab makamının sahibidir. Ulul Elbab'ın tarifini veriyor Ali İmran 190 ve 191. Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de şunu söylüyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler buyuruyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul Elbab kimdir? Lüplerin sahibidir. Lüp nedir? Beş duyumuzla ulaştıklarımızın ötesinde olanlara liyakat kesbetmek, onları hissetmeye başlamak, kalp yüzünün açılması, kalp kulağının açılması, kişinin Allah'la yakın temasa girmesi, her biri mutluluğun ayrı bir cephesidir. Sevgili kardeşlerim, bu kapılar hepinize açık. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız hikmet ehli olursunuz. Hikmet ehli olmaksa Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse Ulul-Elbab kimdir? Ulul-Elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul-Elbab kimdir? Ehli tezekkürdür. Hadi gelin sizinle Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki sana kitabı indiren odur, o Allah'tır. O kitapta muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler ümmül kitabı oluştururlar. Müteşabih ayetlere gelince onların anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette tevil ederek insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde rüsuh kesbetmiş olan rasihun ise, yerleşmiş bir ilmin sahipleri ise derler ki ya Rabbi biz inandık, emin olduk ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır. Ama onlar da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Öyleyse ulul elbab tezekkür edebilir. Ehli tezekkür ehli zikirmiş demek ki aynı zamanda. Tezekkür kelimesi de zikir kelimesi de aynı şeyden, aynı kökten geliyor.
zekere, zekera, zikretmek. Allah-u Teala'nın zikir müessesesine bakıyoruz. Kişiyi hikmet sahibi yapan nedir? Daimi zikirdir. Öyleyse farz olan bir müessesenin meyvasıdır hikmet sahibi olmak. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Elbette farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Bakıyoruz ki Allah Teala gerçekten öyle söylüyor. Diyor ki Ahzab 41'de Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş olan, affedersiniz, ruhlarını Allah'a teslim etmiş olan amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından fazla zikredin ve böylece zahit olun. Zahit olmak Allah'ı günün yarısından daha çok zikretmekle mümkün. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesindeki farza tabi olmakla mümkün. Peki zikrin hudutlarını bu kadarla kapamış mı? Hayır. Tam aksine sonuna kadar açık. Daimi zikrin, herkesin daimi zikre ulaşmasını istiyor. Daimi zikir farz mı? Evet. Nisa 103'te diyor ki namaz ibadetinizi bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Aslında burada namazın içindeki zikir, namazın içinde de kişinin kalbindeki zikir devam ediyor. Çünkü Allah Teala'nın verdiği emir ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmekse, bu hedefe ulaşan kişi namaz boyunca da zikreder. Ama aynı zamanda namazın kendisi de bir zikirdir. Ne var ki daimi zikirde olan insanın namaz boyunca da zikretmemiş olması mümkün değil. Mutlaka namazda da zikrediyor. Çünkü kalp zikrine ulaşmış. Kalbinin her atışında, biliyorsunuz kalp iki defa atar ard arda, çift eceyle Allah, Allah, Allah diye kalp Allah'ı zikreder. Ama böyle bir zikir müessesesi kalbin kendi kendine tahakkuk ettirdiği bir müessesedir. Herkesin kalbi bu zikri yapar. Ama Allah Teala'nın indinde bu kişisel iradenin tahakkuk ettirdiği bir zikir değildir. Kalbe has özel bir durumdur. Kalpler Allah'ın tecelligahıdır. Onun için kalbin kendi kendine çıkardığı seslerle, kendi lisanıyla Allah'ı zikretmesi size ait bir müessese değildir, kalbe ait bir müessesedir. Ama ne zaman ki siz zikrinizi arttırırsınız, arttırırsınız, arttırırsınız, kalbinizin çift atışlarına uydurursunuz ritminizi ve kalbinizin her çift atışında Allah kelimesini aylarca devam ettirdikten sonra kendinizi kontrol edersiniz. Şu anda zikrediyorum diye bakarsınız ki aynı ses, o sizin kalbinizi alıştırdığınız ses, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinizin her çift atışına devam ediyor. Bu tarzda bir nefsinizin kalbinin Allah ifadesini çift eceyle tekrarlaması söz konusudur. İşte bunların daim olduğu noktada siz daimi zikrin sahibisiniz. Yani
ulul elbab oldunuz. Lüplerin fiziğin ötesindeki Allah'ın nimetlerinin sahibi oldunuz. Ne olmuştu kişi? Ehli tezekkür olmuştu. Ne olmuştu kişi? Ehli hayır olmuştu. Ne kaldı geriye? Ehli hikmet olmak. Hüküm sahibi olmak. O zaman bu öğrendiklerinizin ışığı altında Allah Teala size Kur'an'ın şifrelerini öğretir. O zaman ehli hüküm olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birinci ile ikinci basamaktakilerin gideceği yer cehennemdir. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar bir işlem devam eder. Bu insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlmel yakinin sahipleridir. 21. basamakta ilmel yakin tamamlanır. Kişi kendisine verilen ilmin sahibi olmuştur. 21. basamakta o kişi Kur'an'ın lafzını öğrenmiştir ve ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ehli hüküm, ehli hikmet olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. İlmel yakin tamamlanmıştır ama aynel yakin başlamamıştır. Aynel yakin hikmetin ölçüsüdür, başlangıç noktasıdır. Kimdir hikmet sahibi? Aynel yakine ulaşmış olanlar. Ayn, göz demek. Gözün, kalpteki gözün görmeye başladığı noktada kalbinizdeki gözle görüşün sahibi olursunuz. Bu hikmettir. Fiziğin ötesinin tespitidir. Bütün hikmet sahipleri iki defa Allah-u Teala tarafından diriltilenlerdir. Dünya hayatını yaşarken, ölüyken diriltilen ve bu diriliş de bir ikinci dirilişe göre bir ölüm sayıldığı için gene ölüyken yeniden diriltilen insanlar. Hikmet sahibi olan kişi Allah-u Teala tarafından ölüyken diriltilen, diriltildiği zaman da ölü sayılan ve bir defa daha diriltilen birisidir. Ne demek istiyoruz? Ölüyken dirilen. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Bütün insanlar böyledirler ve hepsi Allah'a göre ölü sayılır. Eğer bir insanın gözlerindeki hicab-ı mestüre duruyorsa, kulaklarındaki vakra duyuyorsa, duruyorsa, kalbindeki ekinnet duruyorsa ve bunlar sebebiyle kişi irşat makamına, hidayet makamına baktığı zaman onu alelade bir insandan ayırt edemiyorsa, o kişi Allah'a göre kördür. Onun kulaklarındaki vakra sebebiyle o kişi irşade mütalik, hidayete mütalik hususları duyamıyorsa, yani işitemiyorsa, kişi manasına varamıyorsa, o kişi sağırdır. Eğer o duyduklarını kalbine indirdiğinde idrak edemiyorsa, derin anlayışın sahibi olamıyorsa, öğrendiklerini kendisine mal edemiyorsa, o zaman da idraksizdir. Böyle insanları Allah Teala sağır oldukları için ölüler diyor, kör oldukları için ölüler diyor, idrak edemedikleri için ölüler diyor.
Onlar mezardaki ölüler gibidir. Mezardaki ölülere sen mi işittireceksin diyor. Allah Teala hiç ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine yürümesi için, başka insanların içinde yürümesi için nur verdiğimiz kişiyle diğerleri bir olur mu diyor. Ölüyken dirildiğimiz yer neresi? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Nereye dirildik? Bu dünyaya dirildik. Gözlerimiz bu dünyadaki irşat makamını görmeye başladı. Hidayetçiyi görmeye başladı hidayetçi olarak. Kulaklarımız hidayetçinin teslimlere mütalik söylediklerini işitmeye başladı, manasına varmaya başladı. Kalbimiz daha ileri gitti. O söylediklerini irşat makamının, hidayet makamının idrak etmeye başladı. Böyle bir insan dirilmiştir. Nereye yönelik olarak dirilmiştir? Bu dünyaya yönelik olarak dirilmiştir. Ondan evvel tarif veriyor Allah Teala. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Araf 179. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah Teala. Onların ölü olduğunu bu tarzda anlatıyor Allah Teala Araf 179'da. Kör, sağır, dilsiz, idraksiz. Peki sonra? Sonra söylediğimiz işlemleri yapan, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için rahim esmasını tecelli eden, gözlerindeki icabı mesureyi alan kişi, o kişinin görmesini temin etmiştir irşat makamını. Kulaklarındaki vakrayı alan Allah Teala o kişinin irşat makamının söylediklerinin manasına varmasını sağlamıştır. Kalbindeki iki neti alıp yerine ipat koyan Allah Teala onun irşat makamı hakkındaki dizaynının tamamiyetini sağlar. Kendilerine kitap verilenler irşat makamının söylediklerinin haktan ilen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerindeki ekinlet alınmış, kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah Teala Haç 53. Öyleyse böyle bir dizaynda kişi dünya hayatında bir ölüyken dünya hayatında dirilmiştir. Kaçıncı basamaktayız? Beşinci basamakta gözlerindeki icab-ı mestüre, altıncı basamakta kulaklarındaki bakra, yedinci basamakta kalbindeki ikindet alınmış ve yerine ihbat konulmuştur. Kişi dünya hayatına ait olmak üzere, dünya hayatını yaşamak üzere diriltilmiştir. Yedinci basamaktayız. Sonra 14. basamakta bu kişi mürşidine ulaşır. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 26. basamakta yeniden gözleri ve kulakları açılır ve kişi fıkıh ettiği şeyleri fuat etmeye başlar. Dirilmişti. Üçüncü basamakta bu dünyaya göre dirilmişti. Ama gayba göre gene ölü olması devam ediyordu. Dünyayı anlamaya başlamıştı kişi. Fiziğin ötesini değil. Ama ne zaman ki hikmet sahibi olur kişi, o zaman bir defa daha ölüyken dirilir. Bu dünyaya göre hayatta olan kişi, bu dünyanın ötesi için, diğer alemler için ölüdür. Ama kalp gözü açıldığı zaman, kalp kulağı açıldığı zaman, kalbindeki
hassa, idraki, dünya idrakini sağlarken onun ötesine ait, gayba ait idraki de sağlar. Böylece kalbindeki idrak müessesesi fuade dönüşür. Evvelce fıkıh ediyordu ve fıkıh ettiği sürece gayba ait olan bir hayatta ölüydü. Ama kalp gözü ve kalp kulağı açıldı ve kalbindeki idrak hassası, fıkıh hassası fuade çevrildi. Ve gayb alemleri içinde, fizik alemin dışındaki alemler içinde ölüyken hayata getirildi. Öyleyse ikinci defa dirildi kişi. Ve hikmet sahibi oldu. İşte hikmet sahibi olmanın dört temel vasfını söyledik. İki de vasıf şartını söyledik. Ve üçüncüsü, yani hepsinin toplamını yaparsak, yedincisi hikmettir. Kişi hikmet sahibi oldu. Hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi her şeyden evvel doğru hükmün sahibidir. Niçin o doğru hükmün sahibidir de başkaları değildir? Çünkü hüküm kendisine ait değildir. Allah'a aittir. Allah'tan sorar, hükmü alır ve o hüküm doğrudur. Öyleyse ehli hüküm olan kişi ehli hikmettir. Hikmet ehli gayba kalp gözü açık olandır. Gaybı kalp kulağıyla işitebilen kişidir. Ve artık fıkıh hassasının sahibi olan kalbine yeni bir hassa ilave edilmiştir. Fuat. Artık fizik ötesinin de idrakine varmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ikinci defa diriltmesiyle kişi hikmet sahibi olur. Evvela dünya hayatına diriltilmiştir, sonra gayb alemine diriltilmiştir. Fiziğin ötesine diriltilmiştir. Zaten adı Ulul Elbab, lüplerin sahipleri, beş duyumuzla algılayabildiklerimizin dışındaki algılamaların sahipleri demek. Lüp, çift B ile yazılır. Beş duyumuzla algıladıklarımızın ötesindeki hissiyatı ifade eder. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, yeni bir merhalede aynel yakin sahibi olursunuz. Niçin aynel yakin diyor Allah Teala bu noktaya? Çünkü ilmel yakinde gaybde Rahman'a, Allah'a iman edersiniz. Onun sesini duymamışsınızdır. Onun gösterdiklerini görmemişsinizdir. Ona sorduğunuz zaman cevap alamamışsınızdır. Onun için Allah vardır diye kesin olarak inanırsınız. Ama bu inancınız, imanınız gaybi imandır. Ne zaman ki siz Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlarsınız, ki Ulul Elbab makamında yalnız zemin katın sırlarını, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilirsiniz. O zaman Allah'ın gösterdikleriyle Allah'ın varlığını kesin olarak gaybi imandan tahkiki imana döndürürsünüz.
Allah'ın gösterdikleriyle kalp yüzünüzde görmeniz sebebiyle. Kalp kulağınızla Allah'ın söylediklerini işitmeniz sebebiyle de bir defa daha tahkiki imanın sahibi olursunuz. Allah'ı değil, Allah'ın gösterdiklerini görmek, Allah'ın söylediklerini işitmek, bu hikmetin başladığı yerde tahkiki imanda başlar demektir. Yedi vasıf kişiyi ulul elbab kılar. Ulul elbab hikmetin birinci kademesidir. Birinci makamıdır. Hikmetin ikinci makamı ihlas makamıdır. Allah Teala ihlas makamının sahipleri için diyor ki: Onlar emredilmediler. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerinin kalbi halis olan muhlis kullar olmakla emrolundular. Liyabudullâhe, Allah'a abd olmak için. Muhlisine, muhlisler, muhlis olarak nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok ederek nefsinin kalbini halis kılmış olarak lehud dine, onun dininde, Allah'ın dini için nefslerinin kalbini halis kılmışlar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Hünefaya, hanifler olarak. Bütün teslimlerde hanif kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Hanif kelimesi de teslimlerin şifresidir Kur'an-ı Kerim'de. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi hanif olarak teslim edersiniz. Ulu'l-Elbab'da Allah-u Teala hanif kelimesini kullanmıyor. Ama ihlasta kullanıyor. Öyleyse teslim, nefsin teslimi ulu'l-Elbab makamında değildir, ihlas makamındadır. Şifre orada kullanıldığı için. Şifreye dikkat edin. Hanif kelimesini Allah-u Teala fizik vücudun tesliminde de kullanıyor. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçhini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. O kişi bunu hanif olarak gerçekleştirmiştir diyor ve Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı, kendisine dost kıldı diyor Allah-u Teala. Hanif olarak gerçekleştirdi diyor. Ve Allah'a yönelip takva sahibi olduktan sonra kişinin hanif olduğunu Allah-u Teala hanif dininin özelliklerini verdikten sonra söylüyor. Diyor ki, hanif olarak kendini dine ikame et. O hanif dinine ki
Allah bütün insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. Ve ondan sonra diyor ki münibine ileyhi ve yettekûn. Allah'a yönel ve ondan sonra takva sahibi ol. Yöneldikten sonra Allah'a ulaş ve takva sahibi olun. Hanif olarak diyor Allah Teala. Öyleyse burada da ruhun Allah'a teslimi var. Allah'a yönelmek ve ruhu Allah Teala'nın kendisine ulaştırması ve kişinin Allah'a yöneldikten sonra takva sahibi olması. Öyleyse üçüncü defa hanif olmak ihlas makamında geçiyor. İhlas makamında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer göreceksiniz. Yedinci katın yedi tane alemini de gösterecek Allah Teala size. Ve sitetin müntahayı görene kadar ihlas makamının sahibisiniz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve hikmet müessesesi hala devam ediyor. Hikmet ünitesine geçmediniz. Tövbe-i nasuha davet ediyor Allah Teala sizi. Göğün yedi tane katını, sitetin müntahaya kadar yedinci katın yedi tane alemini gösterince, sitetin müntahayı gösterdiği anda ihlas makamı bitiyor. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz ve nefsinizin Allah'a tesliminden sonra ihlas makamı bitiyor. Salah makamına geliyorsunuz. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuhtur. İkinci kademesi mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahların örtülmesidir. Üçüncü kademesi bu günahların sevaba burada üçüncü kademede salah nurunun başınızın üzerine Allah-u Teala tarafından verilmesidir. Dördüncü kademesi ise irşada ulaşmanız. İrşada ulaştığınız zaman hikmet makamı biter. Öyleyse hikmet makamı ulu'l-elbab makamını bütünüyle kaplar. İhlas makamını bütünüyle kaplar. Salah makamının yedi kademesinden dördünü kaplar. Hikmet buraya kadar devam eder. Ve irşada ulaşırsınız. Dikkat edin ki ruhunuzu teslim etmek de üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek de üzerinize farz. Nefsinizi teslim etmek de üzerinize farz. İrşada ulaşmak da üzerinize farz. Allah Teala daimi zikre ulaş emri vermekle ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ulu'l-elbab makamına, ihlas makamına ulaşmayı farz kılmış oluyor. Ve Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde irşada ulaşmayı da farz kılıyor. Diyor ki ucibu davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar. Allah'a ulaşmayı dilesinler ve irşada ulaşsınlar. O takdirde diyor Allah Teala ben onların davetine icabet ederim. İşte hikmette de Allah Teala
kişiyi ta irşada ulaşıncaya kadar hikmet makamının muhtevası içinde tutuyor. Ve hikmet makamı, ullelvap makamını tamamen, ihlas makamını tamamen, salah makamının da ilk dört kademesini kapsıyor. Burada kişinin aynel yakin kademesinde olması söz konusudur. Hakkul yakine kişi hikmetin ötesinde ulaşır. Öyleyse kim irşada ulaştıktan sonra iradesini de Allah teslim ederse o hikmetin ötesine geçmiştir. Ama hikmet üç makamda da devam eden bir vetiredir. Allah'ın katında da kıymetli mevkidir. Sadece hakkul yakin takvasına ulaşanlar hariç diğer dizaynın en üstün kişileridir bunlar. Allah-u Teala'nın iradesini de teslim alarak irşat makamına tayin ettiği kişilerin en üstünleri hikmet sahipleridir. İradesini Allah'a teslim edenler de hikmet sahibidir. Onların bir üstündeki makamda bulunan Resuller de, bütün kavimlerdeki Resuller de hikmet sahibidir. Devrin imamı da hikmet sahibidir. Ama son üç makam, yani iradesini Allah'a teslim edenler, Resuller ve Nebiler veya Resullerden huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar hikmetin ötesindeki bir hikmetin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizinle beraber olmaya can dayanmaz. İşte gene bir mutlu bir saat gerilerde kaldı. Gene bir Kur'an-ı Kerim gezisi yaptık birlikte. Onun esas hükümlerini bir bir şerh ettik. Ve de hikmeti ve hikmetin ötesini tavaf ettikten sonra tekrar yerimize geri döndük. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir takım şifrelerini öğrendik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha ve as-salavat Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler

sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu, bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri üç kat. Askeri üç kat. Rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa

Zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki, o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek
Orada da bir eksiklik var. Hayır. Biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi bileniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı. Nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış.
Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları. Ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece altıda birdir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş. Hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe
dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta
aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış, yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah-u Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah-u Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a
tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyahati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra İrşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz. Sonra nefsiniz. En sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız, onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız, onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi, öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız.
O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derece kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim
sahibiniz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efhu hâzâ sırat-ı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah-u Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın tuzakları. Şeytanın tuzakları 19 ayrı konudan oluşuyor. 19 ayrı cepheden şeytan insanları tesir altına almaya çalışıyor. Acaba şeytan niçin insanlara tuzak kurmak mecburiyetini hissetti? Bir sahneyle başlamamız lazım sohbetimize. Adem Aleyhisselam yaratılmış ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Etrafında bulunan bütün cinlere, şeytanlara ve meleklere diyor ki, ona ruhumdan üfürdüm. Hepiniz onun önünde secdeyin. Bütün melekler, dört büyük melekte dahil olmak üzere secde ediyorlar. Bütün cinler secde ediyor. Ve bir tek varlık şeytan yani iblis secde etmiyor. Allah Teala diyor ki iblise seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Çünkü sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Huzurumdan da kovuldun. Buradan derhal burasını terk et. Şeytan Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Madem ki ben bu insan adı verilen mahluk sebebiyle senin huzurundan kovuluyorum. Madem ki onun sebebiyle cehenneme gideceğim. Öyleyse bana kıyamete kadar hayat ver ki ben bu insanlarla bunun zürriyetiyle uğraşayım. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları dalalette bırakmaya çalışacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor İblis. Aynen böyle yazıyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah Teala da buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı benden kopartamazsın, dalalete düşüremezsin diyor. Öyleyse ezelden başlayan, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla birlikte başlayan bir uduvvet var. Şeytanla aramızda düşmanlık. Şeytan bütün insanların düşmanıdır. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin enteresan bir şiiri var. Şiirinde diyor ki böylece diyor iki nefsim de öldü diyor. Bir insanda iki tane nefis yok. Bir insanda bir tane nefis var. Bir insanda bir tane ruh var. Bir insanda bir tane fizik vücut var. Öyleyse iki nefsim de öldü demekle ne demek istiyor? Yani bir, nefsimdeki bütün afetleri yok ettim. İki, şeytan da benim için öldü. Çünkü bir insana şeytanın hakimiyet kurabilmesi o kişinin nefsinin kalbinde afetlerin mevcudiyetiyle mümkündür. Ama biliyorsunuz ki 27. basamakta insan ihlas sahibi olduğu zaman o kişi için artık söz konusu olan şey nefsinin bütün afetleri yok olduğu cihetle şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuş olmasıdır. Şeytan ancak afetler var olduğu takdirde bir insana tesir edebilir. Tesir sahası afetlerle paraleldir. Ve afetlere paralel bir statü içerisinde bir insan nefsinde ne kadar afet varsa o kadar şeytanın hakimiyeti altındadır. Çünkü şeytan nefsin afetlerine tesirle sık sık o insanı yoldan çıkartacaktır. Ona yanlış şeyler yaptıracaktır. Yani şer işletecektir. Onun derecat kaybetmesine sebebiyet veren olaylar vücuda getirir.

yönüyle şeytanın o kişiye tesir etmesi de artık mümkün değildir. Onun için Ahmet Yesevi Hazretleri iki şeytanım, iki nefsim de öldü demekle şunu kastediyor ki hem nefsindeki bütün afetleri yok etmiş daimi zikir sebebiyle. Kim daimi zikre ulaşırsa bunu mutlaka başarır. Onun yapması değildir bu. Bu hedefe ulaşması bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmesi kendisinin yaptığı bir şey değildir. O kişi sadece daimi zikre ulaşmıştır. İşte bu daimi zikir sebebiyle Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat ismindeki üç tane nur o kişinin göğsüne gelir sonsuz olarak. Göğsünden kalbine ulaşır, kalbinden de kalbin içine girer ve kalbi mutlak bir aydınlığa, nura ulaştırır. Böyle bir kalbe Allah-u Teala müzeyyen olan kalp diyor. Böyle bir şey için kişi ne yapmıştır? Bir tek şey yapmıştır. Daimi zikre ulaşmıştır. Ondan sonra yapılanların hepsi Allah'a aittir. Kişi kendisine düşeni yapacak, Allah da kendisine düşeni. Öyleyse niçin Allah-u Teala bütün insanlara daimi zikre mutlaka ulaşın diye emir vermiş, bütün insanlara daimi zikri farz kılmış, farz-ı ayın, işte Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskürunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabiliyor. Oturur halde, ayakta ve yatıyor halde. Üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz emredilmiş. Sebebi bu kalbimize Allah-u Teala'nın nurlarının bütün olarak dolup nefsimizin bütün afetlerini tasfiye etmeleri, yok etmeleri yerine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip kalbimize yerleşmesi. İşte o zaman nefsimiz Sin suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ahsen oluyor. Bu ahsen oluş, en güzele ulaşma, ruhun bütün faziletlerinin nefsimize geçtiğini ifade eden bir anlam taşıyor. İşte o zaman Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'yle ilişkilerimize baktığımız zaman net olarak onu görüyoruz. O noktada bir insanın hem nefsi ölmüştür, yani nefsindeki afetler yok olmuştur, hem de şeytan o kişi için ölmüştür. Çünkü artık hiçbir fonksiyonu o kişi üzerinde hüküm ferma olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İşte Allah-u Teala şeytanın hakimiyetini %100 sıfıra indirmek için, %0'a indirmek için bütün insanlara daimi zikri farz kılıyor. Kim daimi zikrin sahibi olursa şeytan o kişi için bitmiştir, yok olmuştur. Onun sadece hizmetindedir artık şeytan. Neden hizmetindedir? Çünkü şeytan onu da imtihana tabi tutmaya çalışacaktır. Eski meyhane arkadaşlarını getirecektir. Hadi gel meyhaneye gidelim dedirtecektir mesela. O da onları güzelce reddedecektir. Çünkü içki içmek onun için artık bir zevk değil, iğrenç bir şey olmuştur. Öyleyse ne olmuştur? Bu imtihanı kişi kaybetseydi, ne kadar derecat kaybedecek idiyse o kadar derecatı Allah-u Teala her imtihanda kazandırır kişiye. Öyleyse şeytan böyle bir insana ne olmuştur? Uşak olmuştur. Devamlı ona derecat kazandıran, hayır kazandıran bir vasıtadır sadece. Hiçbir kazanma şansı, imkanı olmayan bir zavallı esir, bir köle. Devamlı gayretin içinde olan, aldatabilirim diye çalışan ama her seferinde kendi bir yeni darbeyle sarsılan zavallı şeytan. İşte o şeytandan bahsediyorum. Bugün konumuz şeytan. Ve zannediyorum birkaç gün bu konu devam eder. Birinci tuzağı şeytanın bütün insanların arasına yerleşen, aslında gerçekle alakası olmayan bir söz. Hangi söz? Söyleyin bakayım bana. Harika. Evet, tam bunu söyleyecektim. İlham verdi herhalde Allah-u Teala, çaktı. Evet, bugünkü konumuzun başlangıcı Allah'la kul arasına kimse giremez sözü. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e %100 terstir. Allah-u Teala çünkü Kur'an-ı Kerim boyunca bunun tam tersini söylüyor. Allah'la kul arasına girenler var. Evvela peygamberler. Madde 1. Bütün peygamberler Allah'la kul arasına insanların koyduğu değil, Allah'ın tayin ettiği
Allah'ın

0: seçimlerin vazifeleri mi? İnsanla Allah'ın arasına girmektir. Niçin? Onlara ne yapacaklarını beraberce Kur'an-ı Kerim'den öğrenir. Niçin Allah peygamberler tayin ediyor? Vazifelerini beraberce bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Yetlü aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimiküm kitaben vel hikmete ve yuallimiküm ma lem tekûnu talibû. Allah Teala diyor ki ey sahabe diyor, sizlere Allah bir peygamber gönderdi. Nereden? Sizin aranızdan birini diyor. Sizin aranızdan birini Allah size peygamber olarak gönderdi. Aklımıza hemen niçin suali gelecek? Niçin gönderdi? Cevap veriyor Allah-u Teala. Bir, size ayetlerimizi tilavet ettin diye. Tilavet etmek, okumak ve anlatmak. Size ayetlerimizi okusun ve anlatsın diye. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Öyleyse bir insan eğer kendisi nefsini tezkiye edebilecek seviyede olsa, buna imkan bulsa, kendisi nefsini tezkiye etse, Allah-u Teala'nın başka bir vazifeliği, o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere vazifeli kılması, yani Allah'la kulun arasına sokması asla söz konusu olmazdı. Demek ki insanlar kendi başlarına nefslerini tezkiye edemiyorlar. Daha evvel kendi başlarına Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlamıyorlar. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap kavminin içinde dünyaya getirilmiş. Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş. Arapçayı bilen insanlara Arapçayı bilmelerine rağmen mutlaka bir vazifelinin Kur'an-ı Kerim anlatması gerekiyor. Tilavet etmesi, okuması ve manalarını açıklaması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Arapça, bütün sahabede Arap, ana dilleri bu. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i okuyunca onun manasını anlar gibi görünüyor. Oysa ki anlayamaz. İnsanların Kur'an-ı Kerim'den çıkartabilecekleri şey sadece ana dilleri Arapça olsa bile Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde tam 7 tane ruhu söz konusu. İşte bir insanın bu ruhlara nüfuz edebilmesi mutlaka bir mürşidin, Allah'ın vazifeli kıldığı birinin evvela onlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmasına bağımlı. Sonra onların nefslerini tezkiye etmesine bağımlı. İnsanlar ne Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlayabiliyorlar, ana dilleri Arapça olduğu halde değil başka bir milletten olan biz Türkler Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. Ana dilleri Arapça olan sahabe dahi anlayamıyordu Kur'an-ı Kerim'i. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekle vazifelendirildi. Birinci görev. Bu tilavetin sonucu, okumanın ve anlatmanın sonucu ne oldu? Bütün sahabe adını verdiğimiz kişiler el öptüler. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre el öptüler. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tövbe ettiler. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tövbe ettiler. Yüzlerce ayet-i kerimeye göre bu tövbeden sonra La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediler. Ve tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi oldukları nokta onun vasıtasıyla nefs tezkiyesine başladıkları noktadır. Emmare, levame, müşkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsleri tezkiye oldu. Hepsi evliya oldular. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu noktaya kadar yalnız lafzını öğrenebildiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla. Öyleyse o olmasaydı Allah'ın insanlarla kendisi arasına koyduğu o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı bugün kendisinden bahsedilen bir sahabeden hiç kimse bahsedemezdi. Öyleyse Allah-u Teala koyuyor peygamberleri insanlarla kendi arasına ki İnsanlardan bekledikleri şey ruhlarını kendisine Allah'a ulaştırmaları bunu sağlasınlar diye. Allah'ın peygamberleri nefs tezkiyesini, ruhun Allah'a ulaşmasını ve bir insanın fizik vücudunun şeytane kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını sağlıyor. Öyleyse olayın arkasına bakalım. Bundan sonra ne yaptı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onlara kitap öğretti. İşte bütün sahabe bu 7 kademede nefslerini tezkiye edince ruhları da Allah-u Teala'ya ulaştı. Ve fizik vücutları da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldu. Böylece bu insanlar hepsi evliya oldular. Ondan sonra ne oldu? Evliyalığın 7 tane makamını gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde açtılar. Birinci makam emmare. Birinci makam fena makamı. İnsan ruhunun Allah'a vasılıkta onda fani olması. Allah'a teslimi. İkinci makam beka makamı. O kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın bir taht ihsanı. Üçüncü makam teslim makamı. Üçüncü makam züht makamı. Ve kişinin zikrini günün yarısından öteye geçirdiği devre. Dördüncü makam fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslim makamı. İşte bu dört teslim, dört makam boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeye yaptığı şey onlara Kur'an-ı Kerim'in birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ruhunu öğretmek. Evliya olmadan hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmeye başlayamaz. Ancak veli olması gerekir ki Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu öğrenebilsin. Fena, beka, züht ve teslim makamları. Bundan sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. Beşinci makamda ulul elbab olacaktır. Bu onun kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, kalbindeki fıkıh hassasının fuade dönüşmesini temin eder. Böylece kişi bütün gök katlarını görür, onlar hakkında bütün bilgileri Allah'tan işitir hale gelir ve kalbindeki görerek ve işiterek, kalp kulağıyla işiterek, kalp gözüyle görerek elde ettiği irfanı İçine sindirmesi söz konusudur. Bu hastaya fuat diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İşte böylece kişi iki hikmet makamı aşar. Birincisi ulul elbab makamıdır. İkincisi de ihlas makamıdır. Sonra hikmetin de ötesine geçer. Bir seher vakti Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi böylece salihlerden olur. Ve velayetin, evliyalığın son makamına ulaşır. Eğer irşada vazifeli kılınacaksa Allah-u Teala tarafından bu makamda vazifeli kılınır. Anlamı ne? İrşad müessesesinin sonsuz devamlılığı böyle temin edilir. Bir mürşit mutlaka kendisi vaktiyle başka bir mürşide tabi olmuştur. Onun rahile-i tedrisinde öğrenmiştir. Ve o geçiren söz konusu olan bütün merhaleleri onun yardımıyla geçmiştir. Sonunda salaha ulaşmıştır. Allah-u Teala onu mürşid tayin ettiyse bu mutlaka onun kendi mürşidine borçlu olduğu bir şeydir. Öyleyse her mürşid kendisinden sonra mürşid olanları yetiştirmekle de vazifeli. Nitekim onlara o mürşidin halifeleri denir. O mürşidden sonra irşad etmek yetkisiyle vazifelenen kişiler halifeler adını alır o mürşidin halifeleri. Gördük ki, şu noktaya kadar gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala sahabeyi irşada ulaştırsın diye, onları da mürşit kılsın diye vazifelendirmiş. Öyleyse kulla Allah arasına insanlar girer mi? Girer. Bunların birincileri en üst seviyede olanlarına peygamberler diyor. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebiler. Nerede bir nebi kelimesi görürseniz bilin ki Allah-u Teala sadece peygamberlerden bahseder. Ama Resul kelimesini hem peygamberler için hem de peygamberler dışındaki mürşitler için Allah-u Teala kullanmıştır. Bütün asırlar boyunca peygamberlerin bulunduğu devrede de, peygamberlerin yaşamadığı devrede de Resuller hep var olmuştur. Bunlar insanları Allah-u Teala'ya ulaştırmakla Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar. Ve aslında Allah'a ulaştırmakla yetkili her devirde sadece bir tek kişi vardır. Ötekiler ona ulaştırmakla vazifelidirler. Bakınız dikkat ediniz ki bütün devreler boyunca Allah'a insan ruhunu ulaştıran bir sırat-ı müstakim, zemin kattan dünyadan başlayan Allah'a kadar 7 tane gök katını aşan bir sırat-ı müstakim hep var olmuştur. Şimdi sırat-ı müstakimin başlangıç noktasına bakın. O nokta Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin halifesinin bulunduğu dergâhtan hareketle başlar. İşte orada bir altın kapı vardır. Osman'ın halifesinin bulunduğu noktadır ve sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Diğer bütün dergahlardaki mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin bulunduğu dergaha gözle görünmez yollar vardır. Sebiller diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buna. Bu sebillerle her sabah namazından sonra o dergahlarda, binlerce dergahta bulunan bütün ruhlar halifenin dergahına ulaşırlar. Seyri sülük adı verilen, Allah'a doğru yapılan, Allah'a mutlaka ulaştıran yolculuğa orada devam ederler. Yani bir tek sırat-ı müstakim var, binlerce sebil var. Ama sırat-ı müstakim daima tek. İşte her devrin halifesi o sırat-ı müstakimin sahibidir. Sırat-ı müstakim onun dergahından yukarılara yaklaşır. Dergah yer değiştirdi. Sırat-ı müstakim de otomatik olarak yer değiştirir. Halife öldü. Yerine yeni bir halife başka bir dergahtan oluştu. Derhal sırat-ı müstakim zemin katta yerini değiştirir. O yeni halifenin bulunduğu dergahtan Allah'a doğru çıkmış söz konusudur. Bu bahsettiğimiz halifeler Allah'ın halifeleridir. Her devirde bir tek halife olur. Bütün peygamberler zamanlarının halifeleridir. Peygamberlerin dışında da halifelik müessesesi hep vardır. Bu halifelikten muradımız yeryüzünü idare edecek olan halife değil. Bu halife insanların Allah'la ilişkilerini dizayn eden bir halife. Ve halifelik müessesesi hep var olmakta devam ediyor. Öyleyse gördüğümüz ne? Gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın gönderdiği insanlarla kendi arasında vazife yapmak üzere vazifeli kıldığı insanlar var. Bunların başında peygamberler geliyor. Gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Allah-u Teala tarafından gönderilmiş. Niçin? Sahabeye Kur'an-ı Kerim'i evvela onun ayetlerini tilavet etmek için, lafzını öğretmek için. Sonra bütün sahabenin nefsini tezkiye etmek için, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını sağlamak için, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek için. Ve böylece onları evliya yapmak için. Sonra bu evliyaya 4 tane makam açtırmak suretiyle onlara fena, beka, züht ve teslim makamlarında Kur'an-ı Kerim'in 1, 2, 3 ve 4. ruhlarını öğretmek için. Sonra 5. ve 6. makamlarda onlara hikmet öğretmek için Ulul Elbab ve İhlas makamları ve 7. makamda onları mürşit yapmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendirilmiş Allah-u Teala tarafından. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peygamberler için Allah-u Teala'nın söylediği, mürşitlerle birbirine çok benzediği için iki ayet-i kerimeyi birden aldım. Şunlar, Enbiya suresi 72 ve 73. ayet-i kerimeler peygamberler için kullanılıyor. Diyor ki Allah-u Teala, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقْ وَيَاكُوبَ نَافِلَ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِح۪ينَ وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا ve evhayna ileyhim fiilen hayrati ve ikamet salati ve itaz zekati ve kanu lena abidin. Diyor ki Allah Teala biz ona, yani Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve üstüne de Yakub'u verdik. Ve onların hepsini vehbi olarak, yani yalnız Allah'ın ihsanı olarak, kulun büyük bir gayreti olmadan gerçekleşiyor bu iş, salihlerden kıldık ve onları emrimizle hidayete ulaştıracak imamlar, peygamberler kıldık ve onlara hayır işlemelerini ve namaz kılmalarını ve zekat vermelerini vahyettik ve onlar bize ibadet edenler, abidler oldular. Şimdi burada bir cümlenin üzerinde durmak istiyorum. Ve cealnâhüm eyyimeten yehtûne bi emrina. Onlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Ama bu insanları Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisinin vehbi olarak salihin olduklarını söylüyor. Allah-u Teala diyor ki biz onlara vehbi olarak bunu ihsan ettik diyor. Vehbi ihsanla kesbi ihsan arasında büyük bir farklılık var. Kesb iktisap etmekten geliyor. Kişinin kendi gayretiyle kazanması demek. Vehbi oluş ise kişinin kendi gayreti ne olursa olsun bununla hiç alakası yok konunun, Allah'ın direkt olarak bir ihsanı. Allah Teala bütün peygamberlere vehfi olarak peygamberlik vermiştir. Onların bütün marifetleri vehfidir. Yani bir peygamber uzun bir uğraşından sonra bir veli gibi daimi zikrin sahibi olmamıştır. Allah Teala ona daimi zikri hediye etmiştir. Kalp gözünü açması, kalp kulağını açması, kalbindeki Fuat hastasının çalıştırması da peygamberlerde Allah'ın hediyesidir. Onların gayretleri ne olursa olsun Allah mutlaka bütün peygamberlere bunları ihsan eder. Burada kişinin kesbettiği, kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuç değil, Allah'ın ihsanı söz konusudur. Ve görüyorsunuz ki Allah Teala burada ve ceallahum diyor. Yani onlardan kıldık. Eymeten imamlar. Cehallahim onları kıldık diyor. Onları imamlar kıldık. Halbuki Allah Teala aşağıda şimdi söyleyeceğim secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki ve cealna minhum onlardan o insanlardan kıldık. Eymeten imamlar yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi hayatina yuhtinun. Demek ki Allah Teala peygamberleri doğrudan doğruya imamlar kılıyor ve vehbi olarak yani kendi otomatik ihsanıyla. Halbuki onun dışındaki mürşitler vehbi bir ihsanla karşı karşıya değiller. Onlar kesbi ihsanla karşı karşıyalar. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Yıllarca ve yıllarca daimi zikre ulaşmak için uğraşacaklar. Bunun neticesinde ancak daimi zikrin sahibi olacaklar. Allah'ın bütün marifetullahına sahip olacaklar. Yunus'u hatırlayın. 40 yıl kazanda kaynadık, pişmemişsin, çiğnediler diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri hayatının 40 senesini gene onun dışında geçirmiş. 40. senede o çevrede daimi zikre ulaştığını, Allah'ın sırlarına sahip olduğunu söylüyor. Öyleyse yıllar süren gayretler bütün evliya için geçerlidir. İşte bunlar kesben kendi gayretleriyle iktisap ederek Allah'ın marifetullahına sahip olurlar. Ama Allah'ın peygamberleri buna vehbi olarak sahip olurlar. İşte burada Allah-u Teala'nın söylediği bu bahsettiği iki ayet-i kerimede yani Enbiya suresinin 72 ve 73. ayet-i kerimesiyle Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi arasında bu sebeple farklılık görüyoruz. Enbiya 72 ve 73 Allah'ın peygamberlerine ait, nebilere ait. Hazreti Yakup'tan bahsediyor, Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti İshak'tan bahsediyor. Biz onlara diyor, vehbi olarak diyor, irşat görevini verdik onlardan. İnsanları Allah'a ulaştırmak için, Allah'a hidayet etmek için onları vehbi olarak peygamberler kıldık diyor. Mürşitler kıldık diyor. Halbuki aşağıda Allah'ın mürşitleri için Allah Teala aynı şeyi söylemiyor. Biz insanlardan mürşitler kıldık diyor, imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirmek üzere burada vehbi olarak Allah'ın direkt ihsanı olarak kişiye bir şey ihsan edilmemiş. Buradaki insanlar onu yıllar, 10 yıllar, 20 yıllar, 40 yıllar süren gayretlerin neticesinde almışlar. İşte bu gayretlerin neticesinde elde edilen daimi zikir onları irşat mevkiine ulaştırmış, mutlaka bir mürşidin nezaretinde o hedeflere ulaşmışlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmesi var. Görüyoruz ki Allah Peygamber Efendimiz'i sahabenin irşat makamına ulaşıncaya kadar bütün kademelerinde görevli kılmış. Peygamberlerin olmadığı devirde de irşat müessesesi muhakkak ki yürümesi gereken bir müessesedir. Onun için Allah Teala peygamberlerin bulunduğu devrelerde de peygamberlerin bulunmadığı devrelerde de mürşitleri hep vazifeli kılmıştır. Peygamberlerin bulunduğu devrelerden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim irşat edecek noktaya ulaşmışsa onu acele başka bir ülkeye gönderiyordu. O ülkedeki insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatsınlar da onlar da el öpsünler, o insanlar da mürşitlerine ulaşsınlar, el öpsünler. Ve böylece Allah'ın yolunda o bütün öğretilmesi lazım gelen yaşanması lazım. Gelen şeyleri yaşasınlar. Yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden faydalansınlar. Allah'ın ayetlerini öğrensinler. Nefslerini o mürşitler vasıtasıyla tezkiye etsinler. Ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhuna girsinler ve neticede oradaki insanlardan da mürşitler yetişsin. Böylece bütün dünyaya İslam Allah-u Teala'nın emriyle saçılsın. Çünkü İslam'ın başka bir türlü yaşanması mümkün değil. Mutlaka Allah'ın yoluna girmek gerekiyor. Sahabenin girdiği gibi, sahabeden ta zamanımıza kadar gelen bütün insanların girdiği gibi. İslami yaşantı deyince önümüze ilk çıkan örnek sahabedir. Sahabenin hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir, ondan sonra 4 halifeye tabi olduğunu hiç unutmayın. Ondan sonra sahabeye tabiyeti belirlenmiş. Sonra tabiine tabi olanlar diye zamanımıza kadar ulaşmış. Öyleyse asıl bu. Allah bir takım insanları mutlaka vazifeli kılacak. Vazifeli kılmadığı insanlar gidip o insanlardan, Allah'ın vazifeli kıldıklarından bu güzellikleri öğrenerek yaşayacaklar. Sonunda onların da arasında mürşitler çıkacak. Böylece zincirin halkaları hiç kopmadan insanlık tarihi boyunca hep Allah'ın mürşitleri insanların arasında olacak. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde o irşat yetkisine ulaşanları ülkenin dışına gönderip de o insanları irşada ulaştırıyorsa, Hazreti Musa devrinde de aynı şeylerin varlığını görüyoruz. Çünkü diyor ki kişi, ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-i Reşat'a ulaştırayım. Sebil-i Reşat irşat yolu. Demek ki Hazreti Musa'nın sağlığında da gene mürşitler vardı. Hazreti İsa'nın sağlığında da 12 tane havari yetişmişti. Nitekim ondan sonraki İslam gelişmesi havariler vasıtasıyla olmuştur. Unutmayın, bütün Allah'ın peygamberleri İslam'dır. Çünkü hepsi Allah'a teslim olmuşlar. İslam'ın ise temel fonksiyonu teslim olmak. Ve hangi peygamberden bahsederseniz bahsedin, peygamberlerin hepsinin İslam olduğunu görüyorsunuz. Ve hepsi Allah-u Teala'nın yolunda insanları yetiştirmekte Allah'ın vazifeli kıldıkları. Allah'ın insanların arasına, insanlarla kendi arasına, insanları Allah'ın söylediği hedeflere, insanları ahiret saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak için vazifeli kıldığı insanlar. İşte gördük, bunlardan demek ki birinciler peygamberler, yani nebiler. İkinciler resuller ve mürşitler adını alıyor. Bunlar peygamber değiller. Görevleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi 5 gruba ayrılmıyor. 4 gruba ayrılıyor. Nitekim Cuma 2 ve Ali İmran 164'te Allah Teala Allah'ın resullerinden bahsediyor. Birinde ümmilerin arasında resuller bahseder, hayata getirir diyor. İkincisinde de müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah resuller bahseder diyor. Ve bakınız bu mürşitlerin, peygamber olmayan bu mürşitlerin vazifelerine bakalım. Gene aynı şeyleri göreceğiz fakat 5 basamaklı değil 4 basamaklı. Bunlar diyor, bu Allah'ın mürşitlerinin vazifelerini sayıyor Allah Teala. Bunlar diyor, 1. Ayetlerimizi o içinde yaşadıkları insanlara tilavet ederler. 2. Bunlar diyor Allah Teala o insanların nefslerini tezkiye ederler. 3. O insanlara Allah'ın kitabını öğretirler. 4. Hikmeti öğretirler diyor. Ama hikmetin ötesindeki şeyleri öğretmek, hayır, bu görevler bu kişilere verilmemiş. Onlar nebilerin görevi, en üst seviyedeki Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerin görevi. Demek ki Allah-u Teala'nın insanlara gönderdiği bir taraftan peygamberler var, ön safta bunlar var. Ama peygamberlerin yaşadığı devirde de onların yetiştirdiği kişiler irşat makamına gelir gelmez gönderiliyor, irşatta vazifeli kılınıyor. Peygamberlerin yaşamadığı devirlerde de peygamberlerin olmadığı devirler var. Hazreti Musa'dan kaç bin sene sonra Hazreti İsa'nın peygamber olarak geldiğini görüyoruz. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geldiğini görüyoruz. 600 sene boşluk var onunla ikisi arasında. Ondan evvelki boşluk binlerce yıl. Ve 1400 sene sonra, 1400 seneden beri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa peygambersiz bir devre yaşanıyor. Allah Resulsüz bir devre, mürşitsiz bir devre hiç yaşanmamış. Hep insanların arasında Resuller, Allah'ın mürşitleri var olmuş. İşte bunların görevleri demek ki peygamberler gibi beş aşamalı değil, beş safhaya ayrılmıyor. Dördüncü safhada mesele bitiyor, sona eriyor. Böylece Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir sonuçla karşı karşıyayız ki burada Allah Teala'nın mürşitleri var. Bunlar hangi devir olursa olsun mutlaka vazifeliler. İşte bu mürşitlerden evvela Secde Suresi'nin 24. ayeti girmesinde Allah Teala'nın şöyle bahsettiğini görüyoruz. Ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Allah Teala diyor ki biz insanlardan imamlar, mürşitler kılarız. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bir insanın mürşit olduğu yerin, makamın, seviyenin bir defa daha işaret edildiğine şahit oluyoruz. Çünkü burada Allah Teala açık bir hüviyette bir şeylerden bahsediyor. Diyor ki biz o insanları, o vazifelileri niçin mürşit kıldık? Sabırlarından dolayı. Bir insandaki sabırsızlık afetinin yok olduğu, nefsindeki bütün afetlerle beraber yok olduğu, sabır hasletinin, sabır fazlının o kişiye gelip yerleştiği nokta. Bu hangi nokta? Bu nokta Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bir işaret. İhlas makamı. İnsanla Allah arasındaki yaklaşım basamakları tam 28 basamak olarak anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. İlk 7 basamakta kişi ameni oluyor. İkinci 7 basamakta nefs tezkiyesine başlıyor. Üçüncü 7 basamakta evliya oluyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmiş oluyor. Ve dördüncü 7 basamakta da ihlas ve salih oluyor. Yani nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerine ruhunun hasretleri gelmiş bir insan. Bu kademeyi geçen bir insan, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkel yakinin sahibi olur. Üç ayrı yakin kademesi. Önce ilmin öğrenilmesi, kişinin kalp gözü açılmadan, açılmasına gerek olmadan, zahiri alem standartlarında kişinin ulaştığı bir merhale. Peki böyle bir insan için daha ötede ne var? Daha ötede zahiri alemin ötesi var. Emr alemi var. Onun zıttı olan şeytanın hükümranlık sahası var. Ve her iki konuda bir insanın irfan sahibi olabilmesi şarta bağlanmış. Mutlaka o kişinin kalp gözü açık olacak. Allah'ına bütün gök katlarını gösterecek. Mutlaka o kişinin kalp kulağı açık olacak. Allah ona işittirecek söylediklerini ve mutlaka o kişi de fıkıh hastasının ötesinde Fuat hastası çalışacak. Kalp gözünün gördükleriyle, kalp kulağının işittikleriyle kişi Fuad'in, idrakin sahibi olacak. Bu standartlara sahip olan bir kişi aynı aleminin, varlıklar aleminin gök katları da dahil olmak üzere hepsini görür. Yedinci katın yedi tane alemini geçer onun ruhu. Sitretin müntahaya ulaşır. Kalp gözündeki görüntüler bu ruhun geçtiği yerin sonunda yoklukta Allah var. Ve ne zaman Allah-u Teala sitretin müntahaya kadar olan kesimi o kişiye göstermişse tamamen o noktada kişi aynı alekinin sahibidir. Aynı aleminin, varlıklar aleminin bütün bilgisine, yani fiziğin ötesindeki bilgilere sahiptir. Sonra salaha geçer. Bir seher vakti Allah'ını tövbeyle sonra davet eder. irşada tayin eder. O zaman mutlaka bu kişi Allah'ın zatını görecektir. İşte o zaman hakkı gördüğü cihetle yeni bir yakinin sahibidir kişi. Hakkel yakin. Aynel yakin ve hakkel yakin. İkisi irfandır. İlmel yakin ise ilimdir. Böylece kişi hakkel yakinin sahibi olduğu zaman bir son noktaya ulaşmıştır. İşte o noktada mürşit olmuştur. Çünkü Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın diye kişiye o noktada bir hediye verir. Onu bu kainattaki en müstesna vazifeyle, irşat vazifesiyle vazifelendirir. Öyleyse insanları mürşit kılan kimdir? Allah'tır. Ve cealna minhum eymeten, onlardan, insanlardan mürşitler kıldım diyor. İmamlar kıldım diyor Allah Teala. Görev açıklamasından bu imamların mürşit olduğunu anlıyoruz. Çünkü emrimizle insanları hidayete erdirsin diye diyor. Öyleyse kulla Allah'ın arasına kimse girebilir miymiş? Hem peygamberler girmiştir, hem de mürşitler girmiştir. Üstelik de keyiflerinden girmemişlerdir. Allah onları insanlarla kendi arasında ulaştırıcı, irşada vasıl edici, vazifeli kıldığı için. Allah demek ki mürşitleri vazifeli kılıyor. Allah peygamberleri vazifeli kılıyor. Peygamberlerin emrinde mürşitleri vazifeli kılıyor. Peygamberlerin bulunmadığı devrede ise sadece mürşitleri vazifeli kılıyor. Ama her zaman insanları Allah'ın güzelliklerine ulaştıracak olan Allah'ın dostları hep vazifelidir. İşte Allah Teala'nın ifadesi demek ki bir kişinin mürşit olması söz konusuysa Allah onu irşatla kendisi vazifelendiriyor. Kendisi kullarıyla kendi arasına onu vazifeli koyuyor ki kullarının Allah'a ulaşmasını sağlasınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etsinler diye. İşte böyle olmayan insanlar, yani Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olmayan insanlar, bakınız nasıl ifade ediliyor Araf suresi 40. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَزَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَائِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip etmişlerdir, yalanlamışlardır ve bununla iftihar etmektedirler. Bununla oyalanmaktadırlar, bununla mutlu olmaktadırlar. O insanlara göklerin kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Yani o insanlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmak isteseler, ruhları vücutlarından ayrılacak, zaten o gökleri çıkmakta olan diğerleriyle beraber seyri sülükünü yapacak. O zaman o da diğer ruhlarla beraber açılan kapılardan gök katlarının hepsini geçecek. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, işte bu insan Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan ayetlerini tekzip eden, yalanlayan bir insandır. Eğer yalanlıyorsa ve ayetleri insanlara farklı anlatarak, insanlara Allah'ın güzelliklerinden ayrı şeyler söyleyerek insanları aldatıyorsa ve bununla bir de iftihar ediyorsa, gururlanıyorsa, işte o kişiye Allah-u Teala gök kapılarının açılmayacağını söylüyor. Eğer o insan Allah-u Teala'nın yoluna girmiş olsaydı, o zaman onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktı. Zaten seyri sülükünü yapmaya yetkili kılınmış olan diğer ruhlarla beraber sağ kanat velisiyle, sol kanat velisiyle Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve işte bu husus hiçbir zaman o insanlarda gerçekleşemez. Çünkü onlar Allah'a doğru bir yolculuk yapmak için, seyri sülük yapmak için gerekli talebin hiçbir zaman sahibi olmamışlardır. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bir takım insanları irşat makamına oturtuyor. Ve o insanlar Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı insanlar. Başka insanları eğitmek üzere, onlara Allah'ın İslam'ını yaşatmak üzere vazifeli kıldığı insanlar. Ve insanla Allah arasına Allah'ın bizzat isteyerek koyduğu insanlar. Onlar kendi kendilerine insanla Allah'ın arasına girmiyorlar. Allah kendilerini insanla Allah'ın arasında vazifeli kıldığı için araya giriyorlar. İşte bu insanın, mürşid adı verilen, insanla Allah-u Teala'nın arasına giren insanın vasıflarını Allah veriyor. Onlar diyor, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkel yakinin sahipleridir. Olay burada bitiyor mu? Hayır. Başka vasıflarını da veriyor Allah-u Teala. Onlar diyor, Allah'a çağırırlar. Onlar Allah'a teslim olurlar diyor. İşte Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe de Allah'a çağırıyorlardı. İrşad makamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce sahibiydi. Ondan sonra 4 tane halife irşad makamının sahibi oldu. Sonra sahabenin hepsi irşad makamının sahibiydiler. Ve bu demek ki insanların özellikleri Allah'a çağırmak. Sahabe Allah'a çağırıyor muydu? Evet, Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah Teala açık olarak onu söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin rüyet üzere yani kalp gözleri açık olarak Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi. Ve herkesi Allah'a çağırıyorlar. Allah'a teslimlerini tamamlamışlar mıydı? Tamamlamışlardı. Hem mürşit olmuşlar mıydı? Hepsi mürşittiler. İşte Allah-u Teala onların hepsinin mürşit olduğunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Tövbe 100'de o sabikunel evvelin var ya onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı da Muhacirindendi. Sabikunel evvelin, evvelki sabikunlar yani en üst üç makamın sahipleri, daimi zikrin sahipleri, ulul elbab olanlar, muhlis olanlar ve salih olanlar. Yani 26, 27 ve 28. basamağın, son üç basamağın sahipleri. Ortak özellikleri hepsi daimi zikrin sahibi. Bir kısmı demek ki Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor Allah-u Teala. Demek ki sahabeye tabi olanlar söz konusu. İşte demin sözü geçmişti, söylemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi oluyor. Sonra onun rahmetli oluşundan sonra kime tabi olana? Dört tane halifeye. Babadan oğula geçen bir halifelik sistemi kuruldu. Ama Allah'ın yoluna girenler o halifelere değil sahabeye tabi oldular. Öyleyse Allah-u Teala'nın zinciri başlangıç noktasından itibaren zamanımıza kadar hep belli statü içerisinde devam etmiştir. Tabiiyet müessesesi. Söylemiştim ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabenin mürşit olduklarını, onlara tabi'in adı verilen kişilerin hepsinin tabi olduğunu. Böylece görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4 halife, ondan sonra sahabe, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tabi'ine tabi olanlar, ondan sonra tabiine tabi olanlara tabi olanlar ve zamanımıza kadar gelen bir tabiiyet müessesesi zincirin halkalarında hiçbir eksiklik olmadan tamamlanmış. Ve bütün insanlar bu tabiiyet müessesesinin muhtevası içerisinde temel hedeflerine, Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı hedeflere ulaşmışlar. Görüyoruz ki Allah'la kul arasına kimse giremez diyen insanlar bu anlattığım statü içerisinde
1: Kur'an-ı Kerim ayetleri muhacesinde büyük bir yanılgı içindedir.
0: Eğer Allah-u Teala ve
1: Tekaddes Hazretleri'nin söylediği doğru olmasaydı, yani Allah'la kul arasına Allah özellikle mürşitlerini göndermeseydi ve insanlar bu mürşitlere ulaşmasaydı, bugün bütün insanlık dalalette olurdu. Çünkü 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte 1. ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala buyuruyor: "Men yehdillahu fehüvel muhted." "Men yudlillahu felen tecide lehu veliyen mürşida." Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaşırsa o hidayete ermiştir. Ama kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Acaba bir veli mürşit aranmalı mıdır? Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki aranızda kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Femen esleme ve ulaike taharrev reşedan. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Demek ki aranması lazım. İşte burada Allah kimi dalalette bırakmışsa o dalalette bulunan kişiler için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Neden? Çünkü o kişiler mürşitlerini aramamışlar. Mürşitlerini aramadıkları için bir mürşit bulunmuyor. Bu ayet-i kerime mürşidin mutlaka evliya olması gerektiğini de vurguluyor. Eğer mürşitse söz konusu olan mutlaka evliyadan olacak. 3. ayet-i kerime Taha 123. Allah-u Teala Metekat Hazretleri şöyle buyuruyor Taha 123'te. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirde size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur ve şaki de olmazlar diyor. Hangi zaman kimlere hitap etmiş Allah Teala? O ezelde bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkararak hepimize Allah Teala'nın elestü bir rabbiküm dediği gün, ben sizin Rabbiniz dediği gün bizlerden 3 tane yemin alıyor. Bu yeminleri üzerimize farz kılıyor. Arkasından da bütün insanları yaşayacakları zaman dilimlerine dağıtıyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Bulundukları yer Allah'ın indi ilahisi, varlıklar aleminin ötesi. Oradan aşağı inmeleri söz konusu. Demek ki herkes bir devirde dünyaya gelecek, dünyada yaşayacak ve yaşarken mutlaka onlara Allah'ın hidayetçileri ulaşacak. Her şehirde, her insan toplumunun bulunduğu yerde var olan Allah'ın mürşitleri ve onları Allah-u Teala'nın yoluna davet edecekler. İşte bu davete, Allah'ın davetçilerinin davetine kim icabet ederse, o icabet eden kişi sadece onlar diyor Allah-u Teala dalaletten kurtulur. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, nefslerine, hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Kimi? Hevalarına tabi olanları, nefslerine tabi olanları. Bu insanlar Kasas 51'e göre eğer Allah'ın davetçisine tabi olsalardı, hevalarına tabi olmayacaklardı. İşte burada da aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları dalalette bırakır diyor. Ve onların kalpleri mühürlüdür diye tamamlamış konuyu. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2, Âl-i İmran 164. Birincisinde Allah-u Teala ümmilerin içinden bir Resul bahseden, hayata getiren odur diyor. İkincisinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul bahseden olur diyor. Allah-u Teala'nın bahsettiği bu Resullerin görevlerini sayıyor. Bir, onlara Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. İki, onların nefslerini tezkiye ederler. Üç, onlara kitap öğretirler. Dört, onlara hikmet öğretirler. Ve şöyle bitiyor ikisi de. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içinde idiler. Altı ayet-i kerime oldu. Yedincisi Ahkaf 32. Allah-u Teala diyor ki, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar Allah'ın davet, halbuki onların Allah'tan başka dostları da zaten yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Yedinci ayet-i kerime bu. Sekizincisi Nahl 36. Bütün kavimler üzerine Resuller bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, mürşide tabi olarak. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. O tabiyet meselesi olmadığı için. Olsaydı ne olacaktı? Onlar da diğerleri gibi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklardı. Yani Allah'a verdiği üç yeminin, vuslat yeminini, nefs tezkiyesi yeminini ve fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan o noktada kurtarıp da Allah'a kul etme ahdlerini yerine getirmeleri mümkün olacaktı. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah Teala bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini dalalette bırakır. Ama kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve Allah o kişiyi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakır. Neden isyan? Çünkü Allah Teala hepimize o üç tane yemini, daha doğrusu yemini, misaki ve ahdi verdirmiş. İki tanesini üç defa, üçüncüsünü tam dokuz defa üzerimize farz kılmış. İşte bu yeminleri yerine getirmeyenlerin İsyan içinde olduklarını söylüyor Allah Teala ve mürşitlerine ulaşmıyorlar. İsyanı içinde şaşkın bir halde bırakılırlar diyor. 10 ayet-i kerime gördüm. Eğer Allah'la insanın arasına Allah'ın vazifeli kılarak koyduğu bu Allah'ın resulleri baştan evvela peygamberler, sonra resul mürşitler, sonra mürşitler, bunların her birinin varlığı Allah'ın onlara verdiği emirle tebeyyün eder. Allah onları bundan evvelki bölümde söylediğimiz gibi Allah onları mürşit kılmıştır. Allah onları irşat makamına kendisi koymuştur. Ve bütün insanları irşada davet etmelerini Allah emretmiştir. Yani kısaca Allah insanla kendisi arasına aracı koymuştur. Bu aracı koymaktan da Allah-u Teala'nın muradı insanları hem cennet saadetine ulaştırmaktır hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Baştan da söylediğimiz gibi hiç kimse için cennet saadeti ve dünya saadeti bu standartlar yaşanmadan mümkün olmuyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yerine getirdiklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve 4 halifeye hepsi tabi oldular. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve diğerlerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilavetiyle lafız açısından olgunlaştılar. Sonra Allah-u Teala'nın yoluna girmek üzere tabi oldular. Ondan sonra nefsleri yedi kademede tezkiye oldu. Ve hepsi o noktada takva sahibi oldukları cihetle hepsi evliya oldular. Ve arkasından da önce Kur'an-ı Kerim'in dört ruhu kendilerine öğretildi kitap öğretilmek suretiyle. Sonra iki ruhu daha öğretildi hikmet olarak. Sonra da yedinci ruh öğretildi hikmetin de ötesi olarak. Öyleyse her devirde bir taraftan Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin aslında peygamberler olduğu devrede peygamberleri. Onların olduğu devrede gene Allah-u Teala'nın mürşitleri. Çünkü peygamberler onları bulunmadıkları yerlerdeki diğer insanları irşad etmekle vazifelendiriyorlardı. Her peygamber devresinde böyle olmuştur. Peygamberlerin bulunmadığı devrede gene Allah'ın mürşitleri hep bütün devrede, bütün devirlerde yaşayan insanların Allah'a verdikleri yeminleri, üzerlerine Allah'ın 9 defa farz kıldığı yeminleri yerine getirmeleri için insanlar vazifeli kıldı. İşte bu insanların bir kısmına vehbi olarak, yani peygamberlere Allah-u Teala'nın özel ihsanı olarak, bir kısmına da kesbi olarak o kişilerin kendi gayretleriyle iktisap edebildikleri bir statü içinde o insanlara, başka insanları hidayete erdirmek vazifesi verdim diyor Allah-u Teala. Bu son derece açık ifadelerin statüsü içinde gördüğümüz odur ki Allah'la insan arasına kimse giremez sözünün Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadığı gibi söylediğimiz bütün bu ayetlere ters düşen bir görünüm sergiliyor. İşte kim böyle diyorsa Allah ile insan arasına kimse giremez diyorsa o bu söylediklerimizi alsın ve dinlesin. Dinlesin ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala'nın hiç de böyle söylemediğini, aksine önce peygamberleri, sonra da mürşitleri, insanlarla kendisi arasına bir aracı olarak Allah'ın koyduğunu görsün. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye etmesinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Çünkü görüyorsunuz ki ister peygamberler olsun Bakara 151'e göre mutlaka başka insanlara ayetlerin tilavetini yapacaklar. Onların nefslerini tezkiye edecekler. Ve onlara Allah'ın ayetlerinin ruhunu öğretecekler tezkiyeden sonra veli olanlara. Sonra da hikmetin ötesini öğretecekler. Hikmeti ve hikmetin ötesini. Öyleyse bunlar vazifeli. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından vazifeli. Bir kısmına vehbi olarak, peygamberler olarak vazife vermiş. Bir kısmına kesbi olarak, peygamber değil mürşit olarak vazife vermiş. Ama görevler hep insanların Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirmelerini temin sadedinde. Ve hal böyleyse görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ile kulun arasına kimse giremez diyenlerin hepsi dalalette kalmaya mahkumdurlar. Eğer böyle diyorlarsa Allah-u Teala'nın irşat müessesine inanmıyorlar demektir. Allah-u Teala'nın irşadı farz kıldığından da haberdar değiller demektir. Allah-u Teala irşadı farz kılmış mı? Evet, Bakara suresi 186. ayet-i kerime Allah-u Teala net olarak bu olgudan bahsediyor. Diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani el yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Beni davet ettikleri zaman davet edenlerin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Leallehum yerşudun. Böylece irşada ulaşsınlar. Yani Allah Teala diyor ki davetim diyor, benim davetim nedir o davet? İrşad. Allah Teala bütün insanları irşada davet etmiş. Bununla yetinmiş mi? Hayır. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde irşadı farz kılmış. Bir defa daha neyi farz kılarak? Daveti farz kılarak. Diyor ki istecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmin la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah irşada davet etmiş. İrşad daveti bir defa daha farz kılınıyor. Ve
0: daha kesinleştirici faktör, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaştı.

sellem irşat görevini yapmış sahabeye karşı ve sahabe irşada ulaşmış. Bu görevi yaptığını net olarak hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimükümül kitabe vel hikmete ve yuallimüküm ma lem tekûnu talemun. Diyor ki Allah Teala ey sahabe Allah sizin içinizden birini size Resul olarak burada peygamber olarak gönderdi, irsal etti. Niçin? Görevleri şunlardır diyor. O size Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye eder. Yani sizin Allah'ın evliyası olmanızı temin eder. Çünkü bir insanın nefsi 7 kademede tezkiye olduğu zaman onun ruhu da Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücuda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. İşte o zaman bir bütün olayla mükelleftir kişi. Burada Allah'a verdiği 3 yemini de ki Allah bunlardan bir tanesini 9 defa üzerine farz kılmıştır, yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifesi burada bitmiş mi? Hayır. Size kitap öğretir diyor. Fena, beka, züht ve teslim makamlarının, velayetin 4 makamının ruhunu öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ilk başlangıçtaki 4 ruh. Sonra diyor size hikmet öğretir. 5. ve 6. makamlar, hikmet makamlarının ruhu. Ulul Elbab ve İhlas makamları ikisi de daimi zikri ifade ediyor. Ve nihayet 7. makam, salah ve salahın da sırlarını anlatarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları irşad ettiğini, irşada ulaştırdığını görüyoruz. İşte bütün sahabenin irşadı bu söylediğimiz 28 basamaktan geçer. İlk 14 basamakta tilavet ve el öpmekle tabi olmakla noktalanan bir olgu. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi biatın mutlaka el öpmekle gerçekleştiğini söylüyor. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi mutlaka bir tövbeyle gerçekleştiğini söylüyor. Arkasından da muhakkak o kişi la ilahe illallah Muhammedin Resulullah sözüyle herkesin huzurunda biatının kesin işaretini veriyor. Bu nokta 14. basamakta gerçekleşir. Ondan sonra kişi 7 basamakta ruhunu, nefsini tezkiye edecektir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 basamakta. Her basamakta onun vücudundan ayrılmış ve sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu bir gök katı yükselebilecektir. Neticede 7. katın 7 alemine geçerek Sittetül Müntaha'yı aşacak, yokluğa geçecek ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu sırası içinde de kişinin fizik vücudu 2 sebeple Allah'a kul olacaktır. 1. sebep nefsindeki afetlerden daha çok Allah'ın nurları nefsinin kalbini artık işgal etmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. 2. sebep o kişinin ruhu artık Allah'tadır. İşte Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bizde mücahede edenler, ellezine cahedu fina diyor. Bizde, bizim içimizde cihad edenler diyor Allah Teala. Çünkü o insanların ruhları Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş. Artık fizik vücutları ruhlarına mekan değil, Allah Teala'nın zatına ulaşmış. Allah onlara meab olmuş Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor? Zalikel yevmül hakkı femen şahitte azâ ilâ rabbihim eâbâ. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Allah'a ulaşmak üzere bizi Allah'a ulaştırmakla vazifeli olan kişinin elini öptüğümüz gün. Nasıl bulduk onu? Hacet namazını kıldık. Allah'tan sorduk. Ve Allah-u Teala'nın gösterdiğine ulaştık. Bu noktaya kadar Allah 3 tane garanti verdi bize. 5. basamakta sevillere ulaşma garantisi. 7. basamakta sırat-ı müstakime ve kendi zatına ulaştırma garantisi. 10. basamakta da Allah Teala kesin bir şekilde o kişiyi kendisine ulaştırmak istediğini beyan etti. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği bir kişi
Bu noktadan sonra

0: hacet namazı kılıyor. Çünkü bundan evvel huşu sahibi olması mümkün değil. Ondan evvel kılarsa göstermemesi de tabii Allah-u Teala'nın. Ama huşu sahibi olduktan sonra o kişi artık Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği birisidir. Mutlaka mürşidini görmeyi talep edip hacet namazını kıldığında Allah'ına mutlaka onu gösterecektir. Ve ona ulaşan kişi artık Allah-u Teala'nın temel emrini yerine getirmiştir. Onun emrettiği şey neydi? Maide suresi 35. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona ulaşmaya, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Yani sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. İktiga edin. Evet. Böylece Allah-u Teala ile kul arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bu ilişkinin mutlak bir statü içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bir kere Allah-u Teala cennet müjdesini Allah'ın kendilerine verdiği, kendilerinden aldığı üç tane yeminin tahakkukuna bağlamış. Bir insanın Allah'a nefsi konusunda üç tane cesedinin birincisi nefs, ikincisi ruh, üçüncüsü fizik vücut. Üç tane cesedi için de yemin vermiş. Ve bu yeminleri ancak yerine getirdiği takdirde Allah'ın cennetine muhatap olacağını söylüyor Allah-u Teala. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin tezkiye olma yeminini yerine getir. Nefsini tezkiye et. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Ey ruh, sen de Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Ve o zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Her kim demek ki Allah'a verdiği üç tane yemini yerine getirirse o kişinin mekanı cennet oluyor. Şimdi ne görüyoruz? Nefs tezkiyesinin kişilerin kendilerince sağlanamadığı açık bir şekilde ifade edilmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler, gerek peygamberlerin dışında kalan irşatla vazifeli olan mürşitler, ama hepsinin görevinin irşad olduğunu görüyorsunuz. Yani nefslerin tezkiyesi, arkadan kitabın dört bölümde öğretilmesi, dört ruhta öğretilmesi, hikmetin iki ruhunun öğretilmesi ve hikmetin ötesindeki yedinci ruh. Bunların sağlanması kişiyi irşat makamına ulaştırıyor. Ama asıl ulaştırdığı yer, bu noktanın adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam. İslam kelimesinin birincil anlamı teslim. İkincil anlamı ise sulh ve sükun. Bir insan hep Allah'a Kur'an-ı Kerim hükümlerini bilmeden teslim olduğunu zanneder. Oysa ki teslim olduğu yer ruhunun, fizik vücudunun ve nefsinin Allah'a teslim olduğu makamdır ki tam 27. makamdır. 27 tane basamaktan geçen bir insan ancak 27. basamakta bu hedefine ulaşabilir. Ve 28. basamakta da zaten Allah onu irşat makamına tayin eder. Eğer irşada mezun ve vazifeli kıldıysa veya tayin etmez. Ama salaha eren kişi zaten Allah'ın ahiret saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmuştur. Böylece gördüğümüz o ki insanlar Allah-u Teala ile ilişkilerinde başka insanlardan duydukları emaniyeye tabi olmamalıdırlar. Eğer tabi olurlarsa hem kendileri yollarını kaybeder hem de başka insanlara yollarını kaybettirirler. Çünkü emaniye müessesesi bütün insanlara şeytanın onları aldattığı statü içinde haykırır. Allah'la kul arasına kimse giremezler. Bunu her taraftan işitiyorsunuz. 14 asırda iblis Kur'an-ı Kerim'in bu kadar ayeti kerimesine rağmen insanların kafasına bunu sokmayı başarmış. Bugün kime İslam'dan bahsedersiniz? Böyle bir olayın İslam'ın tahakkuku için mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğinden bahsederseniz insanların size ilk söyleyeceği şey Allah'la kul arasına kimse giremez olacaktır. Bunun bir diğer ifadesi de İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Yol gösterici bir sınıf, rahipler sınıfı. Oysa ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nde gördünüz ki onun %100 tam zıttını söylüyor. Hem vardır diyor, insanla Allah arasında insanlar vardır diyor. Hem de bunlar vazifelidirler diyor. Hem de diyor onları ben vazifelendiririm ve insanlarla benim arama onları bana ulaştırsınlar diye ben koyarım diyor. Bunlar Allah'ın kılavuzları. Nasıl hacca gittiğiniz zaman mutlaka bir yol gösterici size oradaki olayları gösteriyorsa, o konuda görevleri gösteriyorsa, böyle bir mihmandar, yol gösterici Allah-u Teala tarafından tayin ediliyor. Hangi ahvalde? İnsanla Allah arasındaki ilişkilerin tahakkukunda. Öyleyse insanoğlu Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ile kendisi arasında mutlaka bir vasıtanın bulunması lazım geldiğine inanmak mecburiyetinde her şeyden evvel. Bir insan Allah'a inanıyorsa o kişi mümin olmuş mudur? Hayır. Allah'a inanmıştır sadece. Allah'a ulaşmaya inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır. Allah'a inanmıştır ve Allah'a ulaşmaya da inanmıştır. Allah'a ulaşmanın farz olduğuna inanmışsa mümin olmuş mudur? Hayır, gene olmamıştır. Bu üç tane statüye tabidir ama olmamıştır. Peki kendisinin de mutlaka Allah'a ulaşmak mecburiyetinde olduğunu ve Allah'a ulaşacağını idrak etmişse mümin olmuş mudur? Ne yazık ki gene olmamıştır. Bu noktaya ulaşan kişi mürşidine ulaşmak için hazır hale gelmiştir. Çünkü bu huşunun işaretidir. Hangi şey? Allah'a ulaşmaya inanmanın ötesinde kendisinin de mutlaka Allah'ın farz kıldığı, o Allah'a ulaşmayı yerine getireceğine mutlaka inandığı zaman kişi, o zaman o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmanın temel şartlarını taşımaktadır. Ama mürşidine ulaşmamıştır. Bu sebeple henüz kalbine iman yazılmamıştır. Bu sebeple henüz mümin olmamıştır. Ama huşu sahibi olan bu kişi ne yapacaktır? Hacet namazını kılacaktır. Ve hacet namazının arkasından da Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine ulaşmak üzere yola çıkacaktır. İşte nasıl yola çıkacaktır? Hacet namazında Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir ve o kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Gördük ki burada kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Bu olgu Allah-u Teala'nın bizlere işaret ettiği kesin bir işaret taşır. Her şart içinde bir insan mutlaka ve mutlaka o Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. İnsanların insanla Allah arasına kimse giremez sözü görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan, ona %100 ters düşen bir sözdür. Allah'ın ayetleri bunun tam aksini söylüyor. Allah Teala diyor ki, insanlarla benim arama, insanları hidayete ulaştırmak üzere ben mürşitler koyarım. Hem Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın vazifeli kıldığı, hem de insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmak üzere vazifeli kıldığı insanlar. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle, bizim emrimizle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Hem mürşit kılan, imam kılan Allah, hem de Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmek için vazifeli kılan Allah. Bu kişiyi hangi standartlarda olduğu için mürşit tayin etmiş? Birinci standart, lemma saberu, sabırlarından dolayı. İkinci standart, ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl ettiği için. Bir insanın Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesi, Kur'an-ı Kerim'de üç basamaktan oluşuyor. Üç safhadan. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Sabra sahip olmak 27. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Ne zaman bir insan nefsindeki bütün afetleri Allah'ın daimi zikriyle yok edebilirse, ki o zaman nefsinin kalbindeki bütün karanlıklar yok olacak, yerini Allah'ın nurları alacak ve kişi müzeyyen olacaktır Kur'an-ı Kerim tabiriyle. Bu noktaya ulaştığı an o kişi için bir gerçek hedef tahakkuk etmiştir. O kişi o gün İslam şerefine ermiştir. 27. basamakta, 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. İşte ruhunu bir insanın Allah'a teslim etmesi, nefsini teskiyesi ve fizik vücudunu Allah'a kul etmesi üç ayeti kerime gereğince o kişinin takva sahibi olduğunu gösterir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi takva sahibi olur. Fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul eden kişi takva sahibi olur. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi olur. Takva kelimesi sakınmak ve korkmak anlamına geldiği için İnsanlar bu anlamları hiç bilmeden, Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemeden zannediyorlar ki ben Allah'tan korkuyor muyum? Korkuyorum. Öyleyse ben takva sahibiyim. Allah'tan sakınıyor muyum? Sakınıyorum. Öyleyse ben takva sahibiyim. Değilsin. Takva sahibi olabilmen üç tane yeminini yerine getirmene bağlı. İşte ayet-i kerimeler son derece açık. Necm suresi 32. Allah Teala diyor ki o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenler var ya boşuna söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Bu ayet-i kerime net bir şekilde takva sahiplerinin ancak nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimlere yaklaştırılmış? Takva sahiplerine. Olay son derece açık. Kim bunlar? Devam ediyorlar. Allah Teala. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Kimler için? Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için diyor. Ve hafiz olanlar için. Kimdir bu evvap? Kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa Allah o kişinin ruhuna me'ap oluyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ve me'ap olan Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatının sığınak olduğu bu insanlara Allah Teala'nın Kur'an'da Kerim'de verdiği isim evvab. Me'aba ulaşan, sığınağa ulaşan, sığınağa sığınan evvab. Kimlere cennet yaklaştırılmış? Takva sahiplerine. Kimdir takva sahibi? Evvab olan. Demek ki kim ruhunu Allah Teala'ya ulaştırırsa bu iki ayet-i kerime gereğince o kişi Allah-u Teala'nın bir emrine iktiran etmiştir. O emri yerine getirmiştir ve takva sahibi olmuştur. Demek ki birinci ayet-i kerimede takva sahibi olanlar nefslerini tezkiye edenler. Bu ayet-i, iki ayet-i kerimede takva sahibi olanlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Şimdi gelelim acaba bir insan Allah'a verdiği fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini yerine getirdiği takdirde de mi takva sahibidir? Evet, Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Onlar ki ahd verirler ve ahdlerini mutlaka yerine getirirler. İşte onlar takva sahibidir. Ve unutmayın ki insanlar arasında verdikleri ahdleri yerine getirmek değil, Allah ile olan ahdini yerine getirmek konusundaki ahd önemlidir Allah'a göre. Ve burada o ahd söz konusu, o kişiler ahdlerini yerine getirdikleri için fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ettikleri için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse insanlar bir takım zanlarla, kendi düşünceleriyle ben Allah'tan korkuyorum, öyleyse takva sahibiyim, ben Allah'tan sakınıyorum, öyleyse takva sahibiyim diye düşünürlerse büyük bir yanılgının içine kendilerini atmış olurlar. O insanlar bu istikametli bir kesin neticenin sahibi olmaları lazım. Mutlaka üç tane yeminin yerine getirilmesi her biri kişiyi takva sahibi kılıyor. Ne olur takva sahibi olan kişi? Takva sahibi olan kişi evliya olur. Yunus suresinin 61 ve 62. ayet-i kerimeleri Allah Teala diyor ki Ela inne evliyaallahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah Teala ondan sonra diyor ki onlar için müjdeler vardır hem dünyada hem de cennette. Ve arkasından bitirmiş konuyu. Ve onlar takva sahipleridir diyor. Demek ki kim Kur'an-ı Kerim'in açık bir şekilde net olarak gösterdiği gibi nefsini tezkiye etmişse takva sahibi olmuştur. 21. basamak. Kim ruhunu Allah'laştırmışsa takva sahibi olmuştur. 21. basamak. Kim fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmişse o kişi takva sahibi olmuştur. Gene 21. basamak. Öyleyse Allah-u Teala takva sahibi olan kullarının evliya olduğunu söylüyor. Allah'ın velileri olduğunu söylüyor. Ve Yunus'u incelediğimiz zaman da, Ahmet Yesevi'yi incelediğimiz zaman da onların evliya olduklarını görüyoruz. Ve bunu 28 tane basamağın her birine ait dörtlüklerle son derece açık bir şekilde açıklamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin paralelinde onların çıkardığı dörtlükler var. Söyledikleri dörtlükler. Hepsinin Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştıklarını, hepsinin nefslerini tezkiye ettiklerini, hepsinin Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Bu gerçekleri yerine getirmişler. Üç yemin yetmez. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe de yerine getirmiş. Hep tabiyet meclisinin sonucu olarak. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul olduklarını görüyoruz. İşte Allah Teala ifade ediyor. Vellezîne eştenebu tâgûte en yehdiyehu en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra ve beşir ibadî. Onlar diyor o sahabe şeytana kul etmek, kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaştılar. Allah'a enabe oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor orada. Yani böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldukları için Allah'a verdikleri ahdi yerine getirdiler ve benim kullarım oldular diyor. Bu emri görelim. Ne diyordu Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde? Diyordu ki ne diyordu? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizden ah almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ah almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimde bulunmaktır, sırat-ı müstakimdir. Şimdi ne görüyoruz? Demek ki Allah-u Teala bütün insanlardan ahd almış, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına göre. Ne görüyoruz? Sahabe. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Aynı kelimeyi kullanıyor, iştinab. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etmişler, Allah'a ulaşmışlar. Ve Allah-u Teala orada onlardan kullarım diye bahsediyor. Artık Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Peki hepsi Allah'a verdikleri misak sebebiyle, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmak konu sebebiyle Allah'a kulda olmuşlar mı? Allah'a vasıl olmuşlar mı? Evet, hepsi vasıl olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, yani deminkinden bir sonraki ayet-i kerime hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Peki hepsi üçüncü yeminlerini de yerine getirmişler mi? Yani nefslerini tezkiye etmişler mi? Evet. Araf 157 hepsinin Allah-u Teala'nın cennetine ehil olduğunu söylüyor. Yani neye ulaşmak bu? Felaha ulaştıklarını söylüyor. Felaha ulaşanlarsa Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat eflaha, men zekaha, nefslerini tezkiye edenlerin felaha ulaştıklarını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe buraya da ulaşmışlar. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın mürşitleri her devirde var olacaklardır. Ve tabi müessesesi, tabiyet müessesesi yoksa hiç kimsenin bir defa dalaletten kurtulması söz konusu değil. Allah'ın cennetine ulaşması söz konusu değil. Ve görüyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe onun gereklerini layık-ı meçhiyle yapmışlar. Öyleyse hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine, yani dünyada iç aleminizde, dış aleminizde ve başka insanlarla münasebetlerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûna varmanızı, dünya saadetine ulaşmanızı da Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime burada inşallah son vermek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için tefsir ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi, yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman, bir Allah için çalışan, İki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. Daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışılması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirine zıt olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manasını artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. Tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazlalar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın, hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kazar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah-u Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah'ın sonsuz nimetiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. Size teslimden bahsetmek üzere buradayız. Size Kur'an'dan, tasavvuftan bahsetmek üzere buradayız. Öyleyse bu kavramların birbirine karıştırıldığı zavallı bir dünyada yaşıyoruz. Alim diye geçinen birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki asılları hiç bilmedikleri halde din adına ahkam kesmekle meşguller. Bunlardan kendisine araştırmacı yazar diyen birisi bir gazetede bir şeyler yazıyor. O yazdığı bir şeylerden, bir zavallılıktan bahsetmek istiyorum size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tatbikatın ta içindeyiz. Ve tasavvuf nedir, İslam nedir, bunlardan hiç haberdar olmayan insanlar, bakınız ne cevherler yumurtluyor. Diyor ki bu sayın ve de muhterem araştırmacı yazar. Ülkemizde 1400 seneden beri tarikat ve tasavvuf geleneğinin hakim olduğunu söylüyor evvela. Gerçekten Osmanlı devrini dikkate aldığımız zaman bir büyük hakikatle karşılaşırız. Osmanlı tasavvufu yaşadı. Zaten tasavvufun bir başka adına tarikat diyor küçük insan. Aslında birbirinden farklılıkları var. Fakat yakın iki kavram diye rahatlıkla kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran bir yol dört parçadan oluşuyor. İki tanesi bir. Bir tarikı müstakim, bir de Allah'ın tarikı sırat-ı müstakimi. Ya da üç sebil, bir tarikı müstakim. Ya da iki tane dikey yol, iki tane yatay yol. Hepsi aynı şeyi ifade eden sırat-ı müstakim adı verilen bir bütünü. Sizi ruhen sizden alan bir yol Allah'a kadar ulaşır. İlk kitabı Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ilk etap hangi mürşidin eline öptüyseniz onun dergahıdır. İkinci etap devrin imamının dergahıdır. Buraya kadar yolun adı sebildir. Devrin imamının dergahının bir altın kapısı tarik-i müstakime açılır. Yedi tane gök katı buradan ayrılmak suretiyle birer birer aşılır. Yedinci gök katına bir başka altın kapıdan girilir. Dikkat edin. Devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Fakat yedinci kattaki kader hücrelerine giriş bu yoldan ayrıldıktan sonra ilk kapıdan içeriye girmek şeklindedir. Yani zemin katta halifenin, devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Ama yedinci katta içeri girilerek sırat-ı müstakimden ayrılır. İki katta da, birinci kat, zemin katta da, yedinci katta da altın kapı iki tane. İkisi de birbirinin aynıdır. Birinci katta bir altın kapı ya da zemin katı demek daha doğru. Yedinci katın girişinde bir daha altın kapı. Bu iki altın kapı birbirinin tamamen aynı. Sevgili kardeşlerim, bu yılın adı tarik-i müstakim, altın kapıyla başlayan, altın kapıyla biten. Levh-i Mahfuz'a açılan bir altın kapı. Fethi tamamlamanıza imkan veren bir altın kapı. Sonra yedi tane yedinci katın alemi. İkinci yatay yol. Sıdret-ül Müntaha'ya ulaştığınız zaman oradan Allah'a ulaşan ikinci dikey yol. Tarik-ı müstakimle son sebil dikey, birinci sebille üçüncü sebil yatay iki tane yol. Öyleyse bu yollar sırat-ı müstakimi oluşturur bir bütün olarak. Öyleyse Osmanlı devrinde tasavvuf gerçekten Osmanlı'ya hakimdi. Ve Osmanlı'nın cihan hakimiyeti tasavvuf sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bugün Türkiye adı sanı bilinmez bir ülkeyse, dünya üzerinde şu kadarcık itibarımız yoksa, bunun arkasında Allah'ın yolundan, tasavvuftan ayrılmış olduğumuz gerçeği yatar. Bu Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan bilinçsiz kafalar şunu öğrenmelidirler. Vaktiyle sizin atalarınız İlahi Kelimetullah için yaşıyorlardı. Vaktiyle sizin atalarınız dünyanın hakimiydiler. Cihan hakimiydiler. Osmanlı dediğiniz zaman orada durun ve bir düşünün bakalım. Osmanlı'nın cihan hakimiyeti hangi standartlar içinde gerçekleşmiştir? Osmanlı bir tasavvuf ülkesiydi. Dikkat edin sözüme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabeden sonra aynı İslam'ı yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir imparatorluktan bahsediyorum. Tam bu tasavvufun ne olduğundan haberdar olmayan zavallı kardeşimizin teşhis ettiği gibi 1400 seneden beri tasavvuf vardır. Adına tasavvuf dediğimiz standartlar içinde bu atla. Ondan evvel yok muydu? Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. İlk peygamber ve ilk Adem, ilk peygamber olan ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte tasavvuf başlamıştır. Siz İslam'ın sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylendiğini zannediyorsunuz. İslam bütün peygamberlere Allah'ın temel emriydi. Tek emriydi. Başka bir emir hiç varmamıştır. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de inneddine indallahil İslam diyor. Allah'a teslimden başka bir din hiç olmamıştır diyor. Onun için Allah Teala hangi peygamberden bahsetse onun mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsederse ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olmak şerefine erdiğini yazıyor. Ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Son peygambere, son indirilen kitap Kur'an-ı Kerim 1400 yıl olarak ve şu İslam'dan haberdar olmayan bu zavallı araştırmacı yazar tasavvuf adına verilen bir gerçeğin ne olduğunun T harfinden bile habersiz. Ama bütün bir dizaynı içerisinde bir doğruyu yakalamış. 1400 seneden beri Kur'an'dan bu tarafa 1400 seneden beri yaşanan bir unsur bu. Ne zaman başlamış? 1400 sene evvel. Bu tarzdaki insanlar genellikle teşhislerini hep yanlış yaparlar. Ama ilk defa bir doğru teşhisler rastladım. 1400 seneden beri diyor. Arkadaşları mutlaka anlamışlardır. Efendim tasavvuf 9. asırda başlamışmış. Bilmem kaçıncı asra kadar devam etmişmiş. Ondan sonra yok olmuşmuş. Ondan evvel tasavvuf diye bir şey hiç yokmuşmuş. Bu mışmışları, mişmişleri o sizlerin yazdığı makalelerin, size o yazıyı yazdıran zavallı gazetelerin satırları arasında hep kaybedeceksiniz. Doğruyu öğrendiğiniz gün. Eğer utanmayı bir nebzecik bilebilirseniz, o zaman göreceksiniz Allah'ın hikmetleri nasıl size çarpacak. Sizi nasıl doğrulara yaklaştıracağım. Şimdi arka arkaya sizlere anlatacağım bu zirvalar zirvası yazının temeline bir tek doğru işleyebilmiş. 14 asırdır yaşanan bir tasavvuf vakası var. Kiminle başlamış? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun sahabesiyle başlamış. Kur'an'dan bu tarafa olan safhadan bahsediyorum. Ondan evvel Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Bütün o peygamberlere kimler tabi olmuşlarsa peygamberlerle beraber hepsi tasavvufu yaşamışlar. Hepsi ruhlarını da fizik bedenlerinde nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi ben bizim asrımızın, devrimizin zavallı din alimlerine soruyorum. Allah'a teslim olmak nedir? Bana cevap veriyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, biz evvelallah bunların hepsini yaparız. Ve de hepsini yaptığımız için de doğru postla cennete gideriz biz. Ve de İslam teslim olmak demekse, biz de teslim olmanın 5 şartını da evvelallah yerine getiriyorsak, öyleyse biz o teslim her neyse o teslimi bütünüyle yaşayanlarız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, İzahat bu hazin, komedi, trajik standartlar içinde veriliyor. Bu zavallı insanların ne tasavvuftan haberleri var, ne İslam'dan haberleri var. Kolları ve bacakları kesilmiş, bitkisel hayata itilmiş bir İslam standartı içinde yaşıyorlar. Ve gerçekten İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Halbuki yaşadıkları sadece İslam'ın 5 tane şartı. Niçin böyle söylüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenler ve dinleyenlerim? Diyoruz ki, İslam bugün 21. yüzyılda Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilerek insanlar cehenneme mahkum edilerek İslam'ın bacaklarını kesmişler. İslam'da insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörler yok edilerek bugünün insanlarını dünya saadetinden de mahrum etmişler. İslam'ın kollarını da kesmişler. Kolsuz ve bacaksız İslam'ı bitkisel hayata itmişler. İslam büyük kütleler tarafından yaşanmaz olmuş. Öyleyse sizinle beraber tarihin içine gireceğiz. 14 asır evvele gidiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe. Ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle kalmamışlar. Hepsi tasavvufu yaşamış. Yani Kur'an'ın bütününde olan, kolları ve bacakları mevcut olan İslam'ı yaşamışlar. O İslam'ın kesilen bacakları var ya, 3 ayrı safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa. Bu safaların 3'ü tam 7 açıdan insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek safasında salt kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Ben Asr suresinde. Ver asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar hüsrandalar. Hepsi cehenneme gidecekler. Hüsranda olan insanların ebediyen cehennemde kalacağı Müminin 103'te açıkça yazılmış. Ve devamına bakıyoruz. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse açık bir şekilde Bel Asr suresinin ilk iki ayeti açık ve kesin bir hüküm veriyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şimdi biz bu saygın muhterem yazara sormak mıyız? Amin olmak ne demektir?

Mümin olmak 14. basamaktan başlayan bir olgudur. 14 basamak devam eder. 28. basamağa kadar. Öyleyse dikkat edin. Din hakkında ahkam kesenler, hepinize ihtar ediyorum. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve bu sizin üzerinize vebal yükler. Bu kadar açıklamalardan sonra hala dininizi öğrenmiyorsanız eğer, hala öğretmek mevkiinde olanlar öğrenmeden, başkalarına öğretmeden durabiliyorlarsa, omuzlarına her geçen gün artan bir vebal yükleniyor. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz, kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Biz oraya karışmayız. Ama biz size doğruları söyledikten sonra, eğer doğruları öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, öğretmek mevkiinde olanlar, siz üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasına varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ne zaman ki şu kalbinizdeki perde kalkar, Allah Teala size de söyler, Firavun'a söylediği gibi, işte kalbindeki perdeyi açtık, görüşün keskin oldu, şimdi bak, o zaman siz de Firavun gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, bizi tekrar yeryüzüne gönder de doğruları öğrenelim ve herkese öğretelim. O size de aynı şeyi söyleyecek. Bu noktadan sonra kimseye bu hakkı vermeyiz diyecek. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayatı yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır. Ve siz sadece bilmiyorsunuz. Öyleyse 14 asır geriye döndürün başınızı ve bakın bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlar? Şu çattığınız tasavvuf mensupları acaba onlardan şu kadarcık farklı bir şeyi mi yaşıyor? Öyleyse bu sevgili kardeşimizin bir tek doğrusuna bir defa daha parmak basarak devam ediyoruz konuşmamızda. 1400 seneden beri dünyada tasavvuf yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki devirden. Ondan evvelki devirleri karıştırmayalım şimdi. Çünkü bütün devirlerde yaşandı. Bu yaşanan şeye dikkatle bakın. 5 tane safa içerir bu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın birinci safhası. Mürşide ulaşmak ikinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın ikinci safhası. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Tasavvufun ve İslam'ın üçüncü safhası. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi ve final. Öyleyse şimdi şu gözlerinizdeki at gözlüklerini çıkartın. Biraz etrafa da bakmayı başarın. O zaman ayaklarınız suya erecek. Ve göreceksiniz. Doğruları görmeye başlayacaksınız. Bugün tasavvufu yaşayanlar 14 asır evvel sahabenin hayatını aynen onlar gibi yaşayabilenlerdir.

Siz de İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz ha. İslam'ın 5 tane şartını yapacaksınız ve İslam'ı yaşayacaksınız. Öyle mi? Amaçlarla araçları birbirine karıştırıyorsunuz. O İslam'ın 5 şartındaki her şey sadece vasıtadır. Araçtır, amaç değildir. Amaç cennet saadetidir. Amaç dünya saadetidir. Allah Teala unutmayın. Siz bunları bilseniz de bilmeseniz de sizi insan yerine koymuş, insan olarak yaratmış. Çünkü sizleri seviyor. O sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu layık olmak mecburiyeti hepiniz için geçerli. Eğer insan olarak yaratıldıysanız bilin ki seviliyorsunuz. Onun için varsınız. Öyleyse bu standartlarda sahabeyi gözden geçirdiğimiz zaman sahabenin yaşadığı hayatın aynını içinde yaşadığımız devirde sadece bir tek grubun oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir tek grup tasavvufu yaşayanlardır. Kaç tane kendi içinde gruptan oluşursa oluşsun tasavvufu yaşayanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek üzere, teslim olmak üzere yola çıkanlardır. Öyleyse bu incilerden bir demeti parça parça sizlere sormak istiyorum. Meğerse İslam içinde bulunduğu bu kötü duruma tasavvuf yüzünden düşmüşmüş. Gördünüz mü? Cemre'yi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki bu sevgili yazarımız İslam'ın bugün içinde bulunduğu o kötü duruma bu tarikat ve tasavvuf geleneği yol açmıştır. Çok güzel. Neden Osmanlı devrinde değil de bugün acaba? Osmanlı devrinde yaşanan tasavvufla bugün yaşanan durum, tasavvufun birbirinden farklılığı mı var? Bugün içinde yaşanan tasavvufla Osmanlı devrindeki tasavvuf ve 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tasavvuf birbirinden farklı şeyler mi? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi de bugün Türkiye adı sanatı uymayan bir küçücük devlet haline geldi? Tasavvufu yaşayanlar bu kadar az kaldığı için. Toplum yolundan, Allah'ın yolundan sizlerin sayesinde saptığı için. İslam tasavvuf yüzünden bugün bu noktaya gelmedi. İslam tasavvufu yaşayamayan, tasavvufun ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, sahabenin hayatının ne olduğunu bilmeyenlerin yaşadığını zannettiği İslam yüzünden bu hale geldi. Efendiler, o yaşadığınız nesnenin adı İslam değildir. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah'ın farz olarak koyduğu şeyleri ortadan kaldıramazsınız. Ne kadar gayret ederseniz edin, tasavvufu yaşayanlar onları kıyamete kadar aynen yaşayacaklardır. Asr-ı saadeti de yaşayacaklardır. Sizlere rağmen. Öyleyse neyi farz kılmış Allah Teala? Zikri farz kılmış. Efendiler, bu sualleri sizlere sormak istiyorum. Bu cevherleri yumurtlayanlar sizlere. Zikir farz mıdır? Doğru cevap verin lütfen. Çünkü bana farzdır derseniz eğer, o zaman size soracağım. Neden 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok?
O zaman zikir farz değildir demek mecburiyetindesiniz. Biz de size aksini ispat edeceğiz. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek çok zikirde farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse 3 ayet-i kerimemiz 58 Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farzdır. Açık bir emir. Çok zikir farz mıdır? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminus firallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikredin ki çok zikredin. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Veskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yenüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılıyor. Bundan haberdar mıydınız sevgili kardeşlerim? Bu uzaktan merhaba olmaz. Uzaktan ahkam kesenler, sizlere sesleniyorum. Zikir farz mıymış? Öyleyse neden zikir yapmıyorsunuz? Hangi hakla, hangi cesaretle farzların arasında zikri kaldırdınız? İşte İslam'ı yaşadığınızda neden sizler zikirsiz geçiyorsunuz? Ama bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi daimi zikrin sahibiydi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayetleri li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuvuden ve alâ cünebihim. O ulul elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş, ihlas sahibi olmuş, salaha da ulaşmışlar, Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Sizler zikir yapmadığınız gibi zikri farzların arasından çıkartmak cesaretini bulmuşsunuz kendinizde. Hani hiçbirinizin buna bir itirazı olmadı bugüne kadar, biz bunları söyleyinceye kadar. Öyle değil mi? Öyleyse vicdanınıza bir sorun bakalım. Zikir farz mıdır? Yoksa değil midir? Zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğuna göre hiç vicdanınız sızlamıyor mu? İşte o İslam'ı bu hallere getiren o tasavvuf mensupları var ya, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 4 unsur koymuş. Emri vermiş 1, emri yerine getirmeyenin cezasını koymuş Kur'an-ı Kerim'e 2, yerine getirenin mükafatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e 3, sahabeyi hangi emri verdiyse o emri mutlaka yerine getirenler olarak misal gösterdiği. Öyleyse 4 ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugün tasavvufu yaşayanların 14 asır evvel başlayan o tasavvufun gerçek sahiplerinin hayatının aynı yaşadıklarını göreceksiniz. Ama siz yaşamıyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. İslam'ın 5 tane safhasından haberdar bile değilsiniz. Değil yaşamak, haberdar bile değilsiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam'ın 5 tane safhasından Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemek ne kelime? Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın üzerimize 11 defa farz kıldığı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, hayattayken o kişi ulaşmasını
inkar ediyorsunuz? Hem de nasıl hasta bir izahla? İnsana hayat veren şey ruhmuş. İşte siz akıldaneler bu cevherleri yumurtlarsınız. İnsana hayat veren şey ruhmuş. Allah-u Teala diyor hayatı biz veririz. Siz de diyorsunuz ki ruh verir. Ve de hakikaten Azrail Aleyhisselam insan öldüğü zaman öldükten sonra ruhu alır, Allah'a götürür. Siz de diyorsunuz ki işte Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölüyoruz. Ancak ölen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah-u Teala 11 defa, 9 defası direkt farz, 2 defası indirekt farz, ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, yani tasavvufu yaşamanızı üzerinize farz kılmış. Ya sadece 11 defa. Haberdar mıydınız? İbret-i alim olsun diye bir defa daha saymak istiyorum. Hani bir söz vardır, kör kör parmağım gözüne diye. 11 defa kör kör parmağım gözüne diyorum bu akşam sizlere. Bir, Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kabliyen yetiyekümül azâbe sümme lâ tumsarûn. Üzerinize o azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a ulaştırın. Ama ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakınız ne diyor Allah Teala Rad Suresinin 58. ayet-i kerimesinde. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üç emaneti de sahibine, Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefsiniz. Allah Teala üzerinize ölüm gelmeden önce diyor, azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona teslim olun. Yani sadece vücudunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor Allah-u Teala. İslam acaba İslam'ın 5 tane şartından mı ibaret? Yoksa İslam onun çok ötesinde bir vetire mi? Sahabenin hayatına dikkatle bakın. Ve ayetlerin hangisinde, hangi safa sahabe için misal verilmemişse onu bize siz gösterin bakalım da ilmimiz artsın. 5 safanın 5'inde de bütün sahabenin bunları yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bugün siz tasavvufu yaşayanların ne yaptığınızı ne diyorsunuz? Onların yaptıklarından farklı bir şey mi yapıyorlar? Bugün tasavvufu yaşayanlar da önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra mürşitlerine ulaşıyorlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. 14 asırdan beri yaşanan tasavvufun bugünkü temsilcileri gene tasavvufu yaşamaya devam ediyorlar. İşte 14 asırdan beri yaşanan
Kur'an'dan bu tarafa olan devreden bahsediyoruz. O tasavvuf var ya, o tasavvuf İslam'ın bugünkü hale gelmesine sebebiyet vermemiş. O tasavvufu yaşamayan, yaşayamayan sizler İslam'ı bu hale getirmişsiniz. Yaşamadığınız için İslam'ın kollarını kesmişsiniz. Yaşamadığınız için, farzları devreden çıkarttığınız için İslam'ın bacaklarını kesmişsiniz. Yanlış mı söylüyoruz acaba? Hadi gelin beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakınız dilemeyi. Siz diyorsunuz ki insan ruhunun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Daha baştan her şeyi bitirdiniz. İnsanın kurtuluşunu, insanın cennete ulaşmasını bütünüyle önlediniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettiniz. Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı reddettiniz. Mürşidi reddettiniz. Reddetmediniz mi yoksa? Yoksa söyledikleriniz bize mi öyle geliyor? Mürşit yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra artık mürşit gelmeyecektir diyen sizler değil misiniz?

0: onlar 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadılar mı? Oldular. Diyorsunuz ki o son bir mürşitti. Çok güzel. Peki Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmadılar mı? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadılar mı? Hangisini ayrı diyebileceksiniz? Onlar da mı peygamberdi? Onları da geçtik. Hepsi zamanların halifesiydiler. Ama ya sonraki neslin halifelere biat ederken sahabeye tabi olmasına ne diyeceksiniz? Eğer zahmet olmazsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesini açın ve oraya bakın. Bütün sahabenin mürşit olduğunu göreceksiniz. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Zahmet etmeyin, biz söyleyelim. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de iki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da üç. Kimmiş üçüncüler? Tabi'in. Ne yapmışlar? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse mürşitler bitmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesini inkar mı edeceksiniz? Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz. İrşad müessesesi insanlarla yaşıyor, kıyamete kadar da yaşayacak. Kur'an-ı Kerim elbette mürşidin ta kendisidir. Ama bir şartla, mürşidin emirlerine tabi olmak kaydıyla. Yani Kur'an-ı Kerim eğer o bir mürşitse, ki öyledir kesinlikle, o zaman onun emirlerine tabi olmak mecburiyetindesiniz. O Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı üzerinize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe. Allah'a karşı takva sahibi olun. Dikkat edin. Takva müessesesi 5 safhadan oluşur. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ekber takva ve beşincisi de azim takva. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse başlangıç takvasının sahibi olamaz. Mürşidine ulaşamadan hiç kimse ön takvanın sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden hiç kimse ekber takvanın sahibi olamaz. Nefsini Allah'a teslim etmeden hiç kimse azim takvanın sahibi olamaz. Öyleyse bu hakikatleri öğrenerek yola çıkın. Sonra öldükten sonra halinize çok üzülürsünüz. Biliyoruz bugün bunları göremiyorsunuz. Bu büyük hakikatler size göre biraz zor şartları içeriyor. Ama 14 asır evvel bunların hepsini yaşadılar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşmasının şart olduğundan bahsediyorduk. Bir ayet verdik sadece, Zümer 4. Birer birer hepsini verelim. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve ettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. 3. ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Allah ruha hitap ediyor Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Size kalsa hepiniz bunu bir ölüm olarak, emri olarak tebliğ edersiniz herkese, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim yazmıyor mu? İntihar edenin gideceği yer mutlaka cehennemdir diye. Allah Teala kullarının hepsinin cehenneme mi gitmesini istiyor yoksa? Yoksa bu ayet-i kerimenin hemen arkasından ifade ettiği gibi cennete girmelerini mi? 28. ayetten evvel 27. ayet var. Oradan başlayalım. 27, 28, 29, 34 ayette Allah'ın ne demek istediğine bakalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefsin yeminini yerine getirmesine, tezkiye olmasını emrediyor Allah Teala. Ruha sesleniyor, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, bana verdiğin misakini gerçekleştir. Fizik vücudumuza hitap ediyor. O zaman diyor, kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti, ve cennetime gir. Nefse diyor ki, bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruha diyor ki, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik vücuda diyor ki, bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ve böylece benim cennetime gir. Öyleyse nefsin yemini, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, işte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Ve hiçbiriniz bunları yapmıyorsunuz. Şu dini anladığını iddia edenler, sizlere sesleniyorum. Hanginiz ruhunuzu, hanginiz fizik vücudunuzu, hanginiz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi biliyorsunuz? Hanginiz teslim edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakikatlerinden hiç haberiniz yokken kalkmış ahkam kesiyorsunuz insanlara. Tasavvufu suçlamak cesaretini görüyorsunuz kendinizde. Şu 11 ayet-i kerimeyi mutlaka tamamlayayım, ondan sonra geçelim diye düşünüyorum sonrasına. Allah Teala hepiniz için bu esasları söylüyor. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bu söylediklerime kulak verin. Kalbiniz benim söylediğimi söylüyor. Ama nefsiniz şeytanın söylediklerini öğretiyor size. Öyleyse 4. ayet-i kerime, Zariyat elle fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. 5. Lokman'ın 5 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. 6. ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allah teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime, Müzemmil 8. Vezkü ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 oldu. 8. Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına. 9. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah görüyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bir canlı kişiye, irade sahibi birisine emrediyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek yeteneği olan bir insan var karşımızda. Hayatta olan bir insan. 10. ayet-i kerime en direkt olarak ya da Allah'ın 3 yeminli birden üzerimize farz kıldığı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, öyleyse Allah ile olan ahdinizi yerine getirin diyor. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse 11 defa üzerinize farz kılınan bir hususu inkar ediyorsunuz. Aklın ışığı ile değil de velilerin kalbine ilham yoluyla Kur'an'ın açıklandığını, bu açıklanışlarının İslam ile uzaktan yakından alakasının olmadığını iddia ediyor kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Ve o Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını sahabesiyle birlikte yapmış. 14 asır sonra sizler değil, tasavvufu yaşayanlar onların yaşadıklarının aynını yaşıyor. Öyleyse siz aklınızın ışığıyla hareket edip de Allah'ın farzlarını yok ederken, kalplerinin Allah'tan aldığı nurla hareket edenler Allah'ın farzlarını ihya ediyorlar. Öyle değil mi? Bir kontrol edin bakalım. Tasavvufun bugün yaşadıklarını sahabe aynen yaşamamış mı? İyice bir kontrol edin bakalım. Siz yaşayabiliyor musunuz? Zaten zikirsiz bir tasavvufun yaşanmasının mümkün olduğunu iddia ederseniz işte o zaman yaya kalırsınız asıl. Zikrin ne olduğunun farkına varmayan sizler, onun sizleri ulaştırabileceği merhaleleri nereden bileceksiniz? Ama bütün sahabe onları yaşamışlar. Asırlarca evvel Osmanlı kitlenin büyük kısmı tasavvufu yaşayarak cihan hakimi olmuş. Ve bugün tasavvufu yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayanlar, İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesen sizler sebebiyle İslam bu halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı da reddediyorsunuz. Bu üç tane temel faktörü reddettiğiniz zaman İslam'ın bacaklarını, yani sizleri cennet saatine götürecek olan üç temel unsuru mahvediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe onları yaşadı. Kollu ve bacaklı bir İslam'ı yaşadılar. Onun ötesine geçtiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onun ötesine geçtiler, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yalnız insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bacaklı bir İslam'ı değil, insanları dünya saadetine de ulaştıracak olan kolları da olan bir İslam'ı yaşadılar. Bitkisel hayatta olmayan bir İslam'ı. Onlardan 14 asır sonra siz hiçbir utanç duymaksızın İslam'ın bacaklarını da kollarını da kesmeye amade olmuşsunuz. Buna rıza göstermişsiniz. En ufak bir itirazınızda duymadık bugüne kadar. Yoksa yanlış mı söylüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi devrin kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. De onlara diyor Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesi, nefsin de Allah'a teslim olduğu bir bütünü içeriyor bütün sahabe tarafından. 14 asır evvel o sahabe ne yapmışlarsa, bugün de tasavvufu yaşayanlar aynı şeyi yapıyor. Hepsi İslam'ı bir uçtan öbür uca yaşıyorlar. Ve siz onların yaşadığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir İslam olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir iddiada bulunmadan evvel biraz araştırma yapmak gerekmez mi? Sonradan ulaşacağınız utanç size yeter. Kur'an'ın ve sünnetlerin ışığında tarikat ve tasavvufun sorgulanması gerektiğini söylüyor kardeşimiz. Kur'an'ın ışığında yaşayan şeyin kendisi tasavvuf. Sizin yaşadığınızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile sünnetleriyle ne alakası var bize anlatır mısınız? Sünnetlerden geriye kalan fosilleri tatbik edebiliyorsunuz sadece. O beğenmediğiniz tasavvuf erbabı var ya, yani bizler, onlar neyi nasıl yaşamışlarsa aynını yaşarız. 7 vakit namaz kılıyorlardı, biz de kılarız. 2 kat zekat veriyorlardı en az, biz de veririz. Ramazan'ın dışında bütün perşembe günleri oruç tutuyorlardı, kandil günleri oruç tutuyorlardı, biz de tutarız. Siz ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bakın da bu yazdıklarınızdan biraz utanın. Böyle bir mücadelenin İslam'ın bir kesimi tarafından da desteklendiğini ifade ediyor kardeşimiz. Yani İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşayanlara karşı cephe almış durumdalar. Hay Allah razı olsun. Yahu siz bilmiyor musunuz kardeşim? Allah İslam'ı yaşayanlarla beraber oldu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, kıyametin koptuğu güne kadar da hep bu böyle devam edecek. Size anlayacağınızı umduğum bir küçücük nasihat vermek istiyorum. Allah ile beraber olmaya çalışın. Olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Bu kaseti alın bizim radyolarımızdan da ibret için dinleyin ve tahkik edin bakalım Kur'an-ı Kerim'den neler söylüyoruz. Ha orada 400'den fazla da kaset göreceksiniz. Onlara da ayıp olmazsa bir göz atın. Belki hani merak ettiğiniz, sizin de yapmadığınız bir şey vardır da bir yaranıza merhem oluruz. Kim bilir? Allah Teala sizleri affetsin. Hepiniz için duacıyız Allah Teala'ya. Yaşadığımız güzelliklere Allah Teala'nın sizleri de ulaştırması dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi minneşşeytan hocamız. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan
1: kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü, rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse Neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salala Muhammed. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Rabbül Alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve Middin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve l-eddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam sizlere teslimlerden bahsetmek üzere beraberiz.

yaşadığınız vücudunuzu, dört iradenizi nefsinizin afetleriyle mücadele eden gücü Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bütün bunları Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini, ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeyi emreder. Buna Allah'ın ahdi diyor Allah-u Teala. Ahdillahi diyor. Allah'ın ahdi. Ama aynı zamanda Allah'ın vasiyeti diyor. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'ın ahdi üzerimize farz kılınmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman teslimin kesin şekilde emrolunduğunu görüyoruz. Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetikumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, ister ölümü düşünün, kabir azabı olsun, ister kıyameti düşünün, cehennem azabı olsun, üzerinize azap gelmeden önce, yani serbest iradeniz varken, şu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunuzu döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun diyor. Yani sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimin dördünü de gerçekleştirin buyuruyor Allah Teala. Nisa 58'de buyuruyor: İnna Allahe ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri, o emanetlerin ehli olan, sahibi olana, yani Allah'a teslim edin diyor. Aynı zamanda dünyada da kimden emanet aldıysanız onları da sahibine teslim edin anlamı da aynı ayetten çıkartılabilir. Ama emanetleri çoğul kullandıysa Allah-u Teala, ki öyle kullanmış, emanat diyor, ehlini ise, sahibini ise tekil kullandıysa ehliha diyor, onun ehline, o zaman Allah-u Teala'nın sizlerden, sizlere tevdi ettiği emanetleri kendisine iade etmenizi emreder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim teslimlerden ibarettir. Allah'ın sizden istediği tek şey Allah'a teslim olmanızdır. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin, teslime girin buyuruyor. Ey amin olanlar, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim kelimesinin kökü. Teslime girin, Allah'a teslim olun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın
kainattaki

Tek dinine gelin beraberce bakalım. Bu dinin adı Hazreti İbrahim'in zamanındaki ismiyle Hanif dinidir. Ondan evvel yaşayan Hazreti Nuh da Hanif dinini yaşamıştır. İlk yaşayan Hazreti Adem de ona tabi olanlar da Hanif dinini yaşamışlardır. Yani Allah'a teslim dinini. Hanif dini üç ayrı cepheden dizayn edilmiştir. Bir, Allah'ın tekliği asıldır. İki, Allah'a teslim olmak asıldır. Ruhen ve çen, nefsen ve iraden. Üç, tek bir toplum oluşturmak asıldır. Hanif dininin birinci esası Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Başka bir Allah, ilah hiç olmamıştır, mevcut değildir. İkinci esası, sin kelimesinden gelen İslam kelimesinin ikinci esası, o tek Allah'a teslim olmaktır. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Silm ise teslimi içerir temel mana itibariyle. İslam, selam, selamet, teslim, müslim, müslüman. Hepsi aynı kökten geliyor. Ve İslam kelimesi konuyu bütün boyutlarıyla ihata ediyor. Çünkü dinin esası, kainatın tek dininin esası Allah'a teslim olmaktır. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek ve böylece Allah'ın temel emrini, teslim emrini gerçekleştirmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir üçüncü cepheden baktığınız zaman Hanif dinine, yani Arapça adıyla İslam dinine, tek bir topluluğun oluşması, Allah yolunda fırkalara ayrılmamak asıldır. Birliğin dizaynı ve amacı budur. Düşmanlıkların önlenebilmesi için oluşturulması lazım gelen tek bir toplumdur. Allah Teala böyle emrediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Tevhid kelimesi vahdet kelimesi, cem kelimesi bir belli hususu ifade ediyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid Allah'ın yolunda topluluğun cemaatin birliğidir. Ki cem kelimesi de cemaat kelimesi, cami kelimesi aynı kökten geliyor. Toplumun tek bir toplum oluşturması, fırkalara ayrılmaması esasını ifade eder. Öyleyse kainatın bir tek dini var. O din Kur'an-ı Kerim'le bütün boyutlarından ele alınmış, her safhası muhteşem bir dizayn içinde açıklanmıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir.
ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslim olması. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini Allah'a teslim etmişlerdi. Teslimlerin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor bu konuda. Onu görüyoruz. 7 safhada oluşan 4 teslim, 4 tane 7 basamaktan 28 basamak. 28 basamaklık bir Kur'an merdivenini çıktığımız zaman 28. basamaktaki kademenin bize birçok konuyu açıkladığını görüyoruz. Son iki safha 28. basamakta oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaktan 21'i ilk teslimin gerçekleşmesine kadar geçen safhaları ihata eder. Önce birinci safha Allah'a ulaşmayı, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi dilemek. İkinci safha, bu 7. basamağı işaret eder. 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabiiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ne 2. basamakta ne 2. basamakta teslim yok. 2. basamakta teslimin 2. 7. basamakta, yani 14. basamakta teslimin fizik standartlarda başladığını görüyoruz. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır sırat-ı müstakim üzerinden. Nefs teskiye olmaya, yani nefsin kalbinde faziletler birikmeye başlamıştır. Ve fizik vücut nefsin kalbinde biriken faziletlere paralel oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki İslam'ın muhtevasında bu 21 basamak, Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak 21 basamakta gerçekleşiyor. 28 basamağın 4'te 3'ü, 7, 14, 21, 28, 21. basamaktayız. Neyi ifade eder? Nefsimizin kalbinde %51 nur birikimini ifade eder. Bu Allah-u Teala'nın bize ihsan ettiklerinin güzellikler ve çirkinlikler bölümlerindeki dengenin bizim lehimize bir hayli değiştiğini gösteriyor. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu. %100. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100. Ama ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız 21. basamakta nefsimizin kalbinde %100'ün 51'i faziletlere dönüşmüştür. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ettiğimiz, yasaklarını işlemediğimiz saha ruhumuzda %100 olarak mevcut. Nefsimizde 0'dı, o da %51'e ulaştı. Öyleyse 200'de 151'i iç dünyamızın
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Daha doğrusu getirmek istiyor ve işlemek istemiyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerine karşı, ama yanlarında bir güçle birlikte. Bu güç şeytandır. Şeytan herkesle her an meşguldür. Her an onun bir hata işlemesini, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmasını, yasak ettiği fiilleri işlemesini bütün gayretiyle gerçekleştirmek ister. Hayatını o insanı kandırmaya adamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olaylara dikkatle bakın. Bu olaylar dizisinde Allah'ın güzelliklerini %100 yaşadığınız devre ne zaman gelecektir? Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman. Ama 21. basamakta siz kurtuluşa, 3. kat cennete ulaştınız. İç dünyanızda %75 güzelliğe dönük, %25 kötülüğe dönük sadece. Ama ne yazık ki iblisin tesiriyle bu %75 %50'lere düşmüştür. İblis böyle olmasına rağmen iç dünyanızdaki güzelliğe dönük standartlar %75 olduğu halde, kötülükler kötülüğe dönük tarafının sadece %25 kaldığı halde, şeytan bu dengeyi %50'ye yaklaştırır. Devamlı size negatif telkinde bulunarak, devamlı sizi yanlışlara sürükleyerek. Öyleyse şekillendirelim konumuzu. Teslimler konumuza yaklaşalım. Yakın bir perspektiften bakalım konumuza. Ne görüyoruz? 7 tane safa görüyoruz. Teslimlerin 7 safhası. Bu 7 safha sadece 4 tane teslim içerecektir. Öyleyse birinci teslim ruhumuzun teslimidir. 3 safhada gerçekleşir. Evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek için Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safha, sonra Allah size 10 tane ihsan verecek ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olacaksınız. İkinci safha tabiiyet. Ve böylece ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Üçüncü safha ruhunuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse üç safhada, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizin kalbinde de %51 nur birikiyor. Dördüncü safhada fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Beşinci safhada nefsiniz Allah'a teslim oluyor. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. Nefsiniz Allah'a teslim ediliyor. 27. basamak. Altıncı safhada irşada ulaşıyorsunuz. Allah-u Teala'nın size hedef gösterdiği irşada ulaşmak. 28. basamağın dördüncü kademesi. Burası 6. safhası İslam'ın, Allah'a teslim olmanın 6. safhası, ama irşada ulaşmak bir teslim değildir. İrşada ulaşmak nefsinizin kalbindeki müzeyyen olmanın tamamlandığı yerdir. Bu tamamlanmanın akabinde iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Allah sizi irşat makamına teslim edecek. Burası 28. basamağın
salah makamının beşinci kademesi. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, dördüncü teslimi de gerçekleştirdiğiniz safa. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in bütünü. 28 basamak, 4 tane 7 basamak ve 4 tane teslim konunun bütününü içeriyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu teslimleri ihtiva etmekle mi kalmış, yoksa bize kayda değer örnekler mi vermiş? Sahabeyi örnek vermiş sevgili kardeşlerim. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ispat ediyor Kur'an-ı Kerim. Hayır. Hadislerden bahsetmiyorum. Biz herhangi bir hadisi söylediğimiz zaman bu mutlaka uydurma bir hadistir diye insanlar devreye giriyor. Ama biz de Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hadislerden de sadece Kur'an'a uygun olanları söyleriz. Allah Teala hamdolsun ki dinimizi bize öğretti, biz de size öğretiyoruz. Bu bizim dinimiz değildir, bu kainatın dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık diyor. Başka bir şeriatın mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. Bu şeriatın temel faktörünün Allah'a teslim olmak olduğunu da sonrası anlatıyor. O müşriklere diyor, senin söylediğin teslim şartları ağır geldi diyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyerek bitiriyor Şura 13'ü. Yani dinin temelinin Allah'a teslim olmak olduğunu, bunun da en önemli bölümünün, bütün insanlar için geçerli olan bölümünün, kolayca gerçekleştirilen bölümünün ruhun Allah'a ulaşması olduğunu vurguluyor. Sevgili kardeşlerim, o kadar kolay bir şeyden bahsediyorum ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o dileğinizi gerçekleştirecek. Siz gerçekleştirmeyeceksiniz. Ayette söylendiği gibi Şura 13'te Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaşırlar demiyor. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Peki bu aynı zamanda kulun Allah'a ulaşması mıdır? Elbette. Kul elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ama bilecektir ki ona yeterli gücü Allah verecektir. Namazı, orucu, zekatı, zikri Allah ona sevdirecektir. Ve o Allah'a ulaşmayı istediği için Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Ve bu Allah ile kulun işbirliği ile gerçekleşecektir. Allah onun bütün işlerini kolaylaştıracaktır. Öyleyse 7 safhada 4 teslim. Hani bir söz vardır eskiden kalma, 7 iklim 4 bucak derler. Aslında buradan geliyor. 7 safha 4 teslim. Her birisi, her bir safha bir iklimi, her teslimde bir bucağı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Kur'an'a baktığınız zaman ona hayran olmamanız mümkün değildir. Yeter ki tanıyın Kur'an-ı Kerim'i. Yeter ki Rabbinizi tanıyın. Ve ona şükretmeyi, hamd etmeyi
usul haline getirin ki o sizi bir hiç karşılığında sizin hiçbir zahmete katlanmamanız standartlarında mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O ulaştıracaktır. Sizden istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Şimdi hadi gelin beraberce şu sahabeye bakalım. Bu sahabe neler yapmışlar? Bu 7 tane safanın her birini gerçekleştirmişler de 4 teslimi de tahakkuk ettirmişler mi? Kesin sevgili kardeşlerim. İşte Kur'an-ı Kerim, işte 7 safa, işte 4 teslim. 7 iklim, 4 bucak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Osmanlı'nın çok kullandığı bir deyimdi bu. 7 iklim, 4 bucak. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Kesin mi? Kesin. Allah Teala Rad 20 ve 21'de ve 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ettiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ayet-i Kerime'nin bu kadarı da yeterli. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Misaklerini bozmayanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bu insanlar ruhlarında, beçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edeceklermiş. Devam ediyoruz. Rad 21'in devamı, onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. وَيُحَافُونَ سُوَا الْحِسَابِ وَيَخْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَجَّ رَبِّهُمْ. Onlar Rablerinin veçini, zatını dileyenlerdir. Dileyenler ne yaparlarmış? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlarmış. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Peki bütün sahabe bu minval üzere düşünüyorsak olayı Allah'a ulaştırmışlar mı ruhlarını? Kesin. İşte ruhun hidayetinin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu söylüyor Allah Teala Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Peki bütün sahabe hidayete ermiş mi? Hepsi. İşte Zümer 17 ve 18 vellezîne iştenebut tagûte an yâvuduha ve enâvdu ilallâhi lehumil büşra febeşir ibadî. Onlar ki diyor Allah Teala o sahabe ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler ve Allah'a kul oldular. Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele, yani Allah'a kul oldular diyor Allah Teala.
enabu ilallahi, Allah'a münib oldular, Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Bir sonraki ayet-i kerimede ulaştırdığını görüyoruz. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Yani Allah'a inabe olan, enabe olan, münib olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiler Allah'a ulaşmışlar. Hidayete ermişler. Öyleyse birinci safa ile üçüncü safanın tamam olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaştığına göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a ulaşmışlardı. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaşmışlar, Allah'a kul olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birincisi ilk 7 basamağı Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi ise söylediğimiz Allah'a ulaşmak 21. basamağı ihata ediyor. Birinci ve üçüncü safaları sahabe gerçekleştirmiş. Peki ikinci safa neydi? İkinci safada irşat makamına ulaşıp tabi olmak var. Hiç kimsenin bu konuda hamdolsun ki bir itirazı yok. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, biat ettiği, yani tabi olduğu herkes tarafından kabul ediliyor. Sadece buna itirazlar yok. Ötekilerin hepsine Kur'an bütün boyutlarıyla bunları açıklamasına rağmen itirazlar var. Sevgili kardeşlerim, ikinci muhteva Allah'tan alınan 10 ihsanla mürşide tabi olmak, irşat makamına ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Hamdolsun ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Şimdi zamana biraz daha bakalım, devam edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sırasıyla Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuş sahabe. Ya sonra? Sorusu da var mı? Evet, sorusu da var. Tabi'in de sahabeye tabi olmuş. İkinci konuya da kimsenin itirazı yok. Bütün sahabenin Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye biat ettikleri gene kesin, tabi oldukları kesin. Gene ona da kimsenin itirazı yok. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi ise tabiinin sahabeye tabi olduğunu ispat ediyor. Herkesin itirazı var. Ama şöyle diyor ayet açık ve kesin. O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı.

Öyleyse ister Ensar olsun, ister Muhacir'in, sahabe biliyorsunuz ikiye ayrılıyor. Mekke'den Medine'ye göç edenler, Muhacir'in, Muhacir olarak gelenler, hicret edenler, bir de Medine'deki yardımcılar, Ensar. İster Ensar olsun, ister Muhacir'in, her ikisine de tabi olunmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her ikisine de tabi olunmuş. Öyleyse sahabeye de tabi olundu. Bütün bunları niçin söylüyoruz? Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olundu. Başka kimseye tabiyet gerçekleşmedi diyenlerin sözlerini Allah-u Teala kabul etmiyor ve ispat ediyor ki hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tabiyet bitmemiştir. Ondan sonra yine halifelere tabi olunmuştur. Hem de halifeliği bir tarafa bırakın, sahabeye tabi'in tabi olmuştur. İrşad müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bitmemiştir. Ve tabiyet, 14. basamak tabiyet, bütün sahabe tabi olmuşlar. 21. basamak ruhun Allah'a ulaştırılması, gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Peki bundan sonraki safa fizik vücutların Allah'a teslimi, ahsen kılınarak, muhsin kılınarak teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Kesin. Ali İmran 20 şöyle söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi gelmiş. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi daimi zikirle gerçekleşir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahibi olmak. Hepsi olmuşlar. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ulu'l-Elbab için tarife bakalım beraberce. Li ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyamet uuden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ulu'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Ve bütün sahabenin ulu'l-Elbab olduğu Zümer 18'de kesinleşiyor. Sonra ifrada ulaşmak giriyor. Burası 27. basamaktı. Nefsin Allah'a teslim edildiği yer. Daimi zikirle birlikte. Ve 28. basamağın 4. mertebesi irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? İşte Hücret suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul size, sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı.
İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar.

Altıncı merhalede tamam. Bir iradenin teslimi, son teslim kaldı. Bütün sahabenin oraya da ulaşıp irşat makamının sahibi oldukları Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu irşat makamının sahibi kılıyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi yapmak için onları yetkili kılıyor. Bu bir hakkın takvaya ulaşmaktır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmedikçe, kendi iradenizle kararlar alıp onları gerçekleştirdiğiniz sürece Allah sizi irşat makamına tayin etmez. Yani Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Yoksa irşat bir öğretim ve yaşatma faaliyetidir ki bunlardan öğretimi her kademedeki kardeşlerimiz öğrendiklerini başkalarına öğretmek standartlarında vazifelidirler ve herkes bu konuda öğretim standartlarını gerçekleştirmek imkanının ve yetkisinin sahibidir. Ama yaşatmak o Allah'ın yetkili kılmasıyla mümkündür. İşte bütün sahabenin o irşat makamına ulaştığını, tabiini kendilerine tabi kıldıkları için tabiinin tabi olanlar adını aldığını görüyoruz. Öyleyse bundan 14 asır evvel 4 teslimin 4'ü de sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi kendi çizgisi içerisinde bu 4 teslimi ve 7 safayı beraberce görelim. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur. Birinci 7 basamağın sonunda Allah'a ulaşmayı dileriz. İkinci 7 basamağın sonunda Allah Teala bize 10 ihsan verip mürşidimize ulaştırır. Üçüncü 7 basamağın sonunda Allah ruhumuzu kendisine ulaştırır. İlk teslimimizi tamamlarız. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Yani son 7 basamakta fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi yer alır. Hepsi son 4. 7 basamağın içindedir. Ve 21. basamak 3. 7 basamağın sonudur. Ruhun Allah'a ulaşmasını içerir. Ama teslim, ruhun Allah'a teslimi, o da 4. 7 basamağın 1. basamağını, 1. makamını gösterir. 4. 7 basamak 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. basamaklardan. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. basamaktan oluşuyor. Yani 7 basamak, bunların birincisinde ruhun teslimi, dördüncüsünde fizik vücudun teslimi, altıncısında nefsin teslimi, yedincisinde ise iradenin teslimi yer alır. Son 7 basamak dik yokuşu ifade eder. Özellikle 27. basamağa ulaşırken. Dik yokuş daimi zikrin sahibi olmaktır. Tasavvufun
herkesin ulaşmakta güçlük çektiği bir bölümünü ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir şiarınız olmalı. Zikirsiz tasavvufu yaşayamazsınız. Başkalarından hiçbir farkınız yoktur. Her şeyi kendinize problem edinirsiniz. Stres içinde bir dünya hayatı yaşarsınız ve kendinize yazık edersiniz. Zikri ön plana alın. Zikir, nefsinize karşı yapacağınız mücadelenin yegane silahıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hadi beraberce 28 basamağa dolaşalım. 7 safayı, 4 teslimi görelim. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz. Bu iki basamak boyunca Allah kalbinize bakar. Davranış biçimlerinizin ne olduğunu irdeler. Ve kalbinizde hayır görürse sizi seçer. Yani sadece başkalarına kötülüğe yönelik bir insan olmamanız bile Allah için yeterlidir. Yani insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Seçilenler kalplerinde maraz olmayanlar, ve özellikle Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışmayanlar, onların hepsi seçilirler. Ama bütün seçilenler Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu ikinci basamakta seçilen kişilerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve üçüncü basamağa ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ilk kurtuluş noktasındayız. Kim üçüncü basamağa ulaşmışsa o Allah'a ulaşmayı dilediği için ulaşmıştır ve cennetin birinci katını otomatik olarak hak etmiştir. Sadece bir tek dilekle. Bütün sahabe demin gördüğünüz gibi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişler ve cennetin birinci katını muktesefak olarak elde etmişler. Hepsi cennete gideceklerine dair iki ayet. Birincisi Araf 157. Kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz tövbe yüzde de altlarından ırmaklar akan cennetler Ensar ve Macirin'indir ve tabiinindir diyor Allah Teala. Tabiin, Ensar ve Macirin hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişi dilediği an Allah o kişinin kalbinde bu talebi işitir, bilir ve görür. Görürse ne olur? Görürse Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah-u Teala. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, Rahim esması o kadar önemlidir ki hayatınızda hangi manevi tekamül tahakkuk etmişse hepsi Rahim esmasının ürünüdür. Allah'ın Rahman esması herkes için geçerlidir. Herkese Allah-u Teala hayat verir Rahman esmasıyla. Herkese rızkını gönderir Rahman esmasıyla. Herkesi yaşatacak olan şartlara sahip kılar Rahman esmasıyla. Allah'ın yoluna girmeyen herkes Rahman esmasıyla yaşar ve ölür. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın Rahim esması sadece onlarıdır. Diğer kesim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Rahim esmasından faydalanamazlar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olanlar
sadece rahim esmasının sahipleridir. Yusuf 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç, onlar nefslerini tezkiye edecek olanlardır. Nefsleri beraat edecek olanlardır. Temize çıkacak olanlardır. Ve Allah dördüncü basamakta işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerimizdeki icab-ı mestureyi çıkarmasına sebebiyet verir. Ve irşat makamına baktığımız zaman onu normal insanlardan ayırt ederiz. O deriz herhangi bir kişi değil. O Allah'ın mürşidi. Allah ona öğretir, o da bize öğretir. Öyleyse bu noktada kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi çıkarıyor Allah Teala. Niçin o kişi peki onun irşat makamı olduğunu bilir? Çünkü Allah Teala kulaklarındaki vakrayı da almıştır. Alınca kişinin kulaklarındaki vakra kalktığı için irşat makamının söylediklerinin başka insanların söylediklerinden farklı olduğunu, kişi işitmeye, onun söylediklerinin manasına varmaya başlamıştır. Ve Allah-u Teala onların kalplerinden ekinleti alır. İdraki önleyen kompütürü, ilahi kompütürü oradan alır ve kişinin idrak etmesini sağlayacak olan ihbatı o kişinin kalbine yerleştirir. Artık kalpler tuhbit olmuştur. İhbatın sahibi olmuştur. İdrak edebilecek olan bir kapasiteye ulaşmıştır kişi. Burası yedinci basamaktır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birkaç dakikanın içinde bu işlemler tahakkuk ettirilerek yedinci basamağa hemen ulaştırılır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa da ulaşmıştır. Dilemeseydi ne olacaktı? Cehenneme gidecekti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. İşte Allah Teala bunu söylüyor. Yunus 7 ve 8 اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَا كَمَ وَهُمِ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünyadaki şeyler onları doyumalaştırır, mutmain kılar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kendisini istediği kadar alim saysın, ben desin doçentim, profesörüm vesaireyim, ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah-u Teala diyor ki onlar benim ayetlerimden gafildirler diyor. Benim ayetlerimi bilmezler diyor. O zaman bu dünya üzerinde insanlara verdiğimiz payelerin Allah katında bir değerinin olmadığını görüyoruz. Onun Kur'an-ı Kerim'den haberdar değillerse. Ölçüsü, başlangıç ölçüsü Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, daha kötüsü gidecekleri yer cehennem olanlar. O insanlar ne yapsalar?
kurtulamazlar. Şimdi üçüncü basamağa ulaşan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hemen arkasından Rahim Esması ve Tecellisini ve o kişinin üzerinde dört faktör oluştuğunu görüyoruz. Gözlerindeki hicab-ı mestire alınıyor. İrşad makamını görmeye başlıyor kişi. Herhangi bir insan olarak değil, irşad makamı olarak. Kulaklarındaki vakra alınıyor. İrşad makamının söylediklerinin, hidayete mütalik sözlerin manasına varıyor kişi. Kalbindeki ikine de alıp yerine ihfat koyuyor Allah Teala ve onları idrak etmeye başlıyor kişi. Birkaç dakika içinde ve bunları yaparken de Allah Teala o kişiye öyle büyük dereceler veriyor ki, pozitif dereceler veriyor ki, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten birkaç dakika sonra onun sevapları mutlaka günahlarını aşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin günahlarının sevaplarından az olması mümkün değildir. Mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Hangi türde bir insan olursa olsun, ne yaparsa yapsın netice değişmez. O seviyede olan bütün insanlar dalalettedir. O seviyede olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar küfürdedir. Bütün insanlar fısktadır. Kur'an-ı Kerim aynen bunu söylüyor. İnsanların hayır ben fıska değilim, ben küfürde değilim, ben dalalette değilim demesi Kur'an'a ve Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan fıskıdır, dalalettedir ve küfürdedir. Öyleyse birkaç dakika içinden Allah Teala o insanları fıstan, dalaletten, küfürden kurtarıyor. Onlar artık kurtuluşa ulaşmışlar. Cennetin birinci katına mutlaka girecek olan insanlar. Burası ilk yedi basamak sevgili kardeşlerim. Burada birinci bölüm tamamlanıyor. Bu birinci safhada kişi ne yaptı? Allah'a ulaşmayı diledi. Ve Allah Teala ona şu noktaya kadar ihsanlarda bulundu. Ve devam ediyor Allah Teala'nın ihsanları. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ Kim Allah'a iman ederse, yani amene olursa, Allah onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Ya da hidayeti ulaştırır. Kişi 8. basamakta. İlk 7 basamak demin tamamlanmıştı. Kişi ne zaman 9. basamağa geliyor? Bunun arkasından Allah Teala o kalbe ulaştıktan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Çünkü Allah'ın nurları yukarıdan aşağı inzal ediliyor. Bu nurların kalbe gelebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana dönük olmaması lazım. Şeytanın karanlıkları aşağıdan yukarı çıkar. Allah'a dönük olması lazım ki Allah'ın nurları o kapıdan içeriye kalbimize girebilsin. 9. basamakta kişi. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. O kişinin kalbinin Allah'a çevrileceği Kaf 33'te anlatılıyor. Onlar ki gaybde Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah-u Teala. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki Allah Teala femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, teslime açar. Göğsünü şerh ederek göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Sadece
göğsünü Allah'ın şerh ettiklerinin kalbine nur ulaştığını Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Sadece Allah'ın göğsünü şerh ettiklerinin kalbine Allah'ın nuru ulaşır diyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın muradı nuru ulaştırmak. Kimlerin kalbine ulaştırıyor?

Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah çok insan seçer. Yani kalbinde kötülük olmayan insanların hepsini seçer. Kalbinde hayır gördükleri, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmayanların hepsidir. Onların hepsini Allah Teala seçer. Ama bunlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve dileyenler de böylece 10. basamağa ulaşırlar. Allah onların göğüslerinden kalplerine göğüslerini şerh ederek, yararak nur yolunu açar. Açarsa ne olur? O kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine gelir. Kalbe ulaşan rahmetle faz bir sürprizle karşılaşırlar. Kapı, kalbin kapısı, rahmani kapı, rabbani kapı, nurların kalbe girmesini icap ettiren kapı mühürlüdür. Allah'a döndürülmüştür. Ama mühürlüdür. Ve mührün kenarlarından içeriye sızmayı deneyen faziletler kalbin içine sızamazlar. Yalnız rahmet nurları az bir miktarda sızabilir. Sızıntı 11. basamakta başlar. Ve 12. basamakta kişi huşuya ulaşır. Ne ile ulaşır? Nefsinin kalbindeki nurlar %2'ye ulaştığı zaman kişi huşu sahibi olmuştur. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikri Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'tan gelen nurlardan, rahmetle fazladan sadece rahmet nurları kalbe sızar ve kalbin içinde %2'yi oluşturdukları zaman olay tamamlanır. %2 nur birikimiyle kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Bundan sonra Allah Teala bir sözü var, onu gerçekleştirir. Sözü şu: Bakara suresi 43 ve 44. ayetler. Vestainu bis-sabri ve's-salati innehu lekebiretun illa alel-hâşiin ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin, istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanırlar. Ve ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a döndürüleceğine de gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına inanıyor huşu sahibi olan kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanıyor. Üçüncüsü, bunun üzerine bir farz olduğunu inanıyor. Allah'a inanmak bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. İki, çünkü birçok insan başkalarını kandırmaya çalışıyor ki ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye. Demek ki bu kişi Allah'a inanıyor, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü olduğu için, Allah'ın